Dervişler zikir ile ülfet ederler. Hakka doğru giderler. Gönülleri Hakk'ın nuruyla dolmuş. Vücudu zikir ile pür nur ederler. Mürşitlerin vardır âli himmeti. Onlar dilenciyi sultan ederler. Dervişler Allah'ı sever gönülden. Halka-i zikirde meydan ederler.

Mürşitlerin vardır âli himmeti. Onlar dilenciyi sultan ederler. Evet, böyle buyuruyor şair. Mürşid-i Kamil'le tanışmak manevi bir doğuştur. Kişi kim olursa olsun, salih bir niyetle bir Mürşid-i Kamil'in terbiyesi altına girdiği andan itibaren yeni bir yaşamın penceresini aralamış olur. Bunları manevi ikramlar takip eder.

Şihabuddin Sühreverdi Hazretleri, bir mürşide bağlanmakla elde edilecek faydayı şöyle tarif eder. Mürşid-i Kamil, daha önce kendi nefsini idare edip yönettiği gibi, müritlerinin nefislerini de aynı usul ve edeple terbiye eder. Bu şekilde Mürşid-i Kamil'de, hadis-i kutsi'de belirtilen Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma durumu hasıl olur. Allah Teala'nın sohbet edilenle sohbet eden, yani mürşitle mürid arasında güzel bir kaynaşma meydana getirmesi sebebiyle, dünyevi doğumla doğan çocuğun babasının bir parçası olması gibi, mürid de mürşidinden bir parça olur. Çünkü tasavvuf yoluna girmek manevi bir doğuştur.

Bir baba nasıl çocuğunun üstüne titrer, onun bir dediğini iki etmezse, manevi babalar da aynı şekilde evlatlarına nazar eder, muhabbet verirler. Bu nazar neticesinde müritte güzel haller meydana gelir. Fudail bin İyaz Hazretleri gençliğinde eşkıyaydı, yol kesiciydi. Bir gün tövbe etti ve İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden ders aldı. Allah dostlarının hizmetine girdi, manevi terbiye gördü. Kendisi büyük ikramlara eriştiği gibi, Seri Sakati Hazretleri gibi büyük Allah dostlarını da o yetiştirdi.

Mürşid-i Kamiller vesilesiyle müridlere pek çok ilahi ikramlar ulaşır, fakat manevi ikramlar nimet olarak verildiği gibi imtihan içinde verilebilir. Allah korusun, mürid bunları kendinden bilir, mürşidine teslimiyeti terk eder, gurura kapılıp Allah'a ibadet ve taati azaltırsa, elde ettiğinde,

0: bütün kazancını bir anda kaybedebilir. Nitekim zamanının kutbu Gavs-ı Kasrevi Hazretleri de yüz binlerce insanın hidayetine vesile olmak dahil birçok manevi ikramlara ulaştığı halde bunu hiçbir zaman kendinden bilmemiş, daima mürşidi Şah-ı Hazne Hazretlerine işaret etmiştir. Aynı şekilde Kasri'ye giden sufiler de Gavs-ı Kasrevi'nin manevi terbiyesiyle paha biçilemeyecek manevi kazançlar elde ettiler. Kemalata bir mürşid-i kamilin kapısında ulaşılacağına şahit oldular.
1: Bu kapıyı anlayıp bilenler var ya, onlar çok büyük fayda gördüler, keşif ehli oldular. Yani Gavs Hazretlerine gelenler arasında zahiri ilmi az olanlar dahi keşif ehli olmuşlardı.
2: Ona gelenler, gelen insanlar tevbe alır almaz vilayet makamına ulaşıyordu.
3: Şimdi yine yanımda oturmuş bir tanesi kaside söylüyor. Neyse kaside söyledi söyledi. Tabii anlamıyoruz. Onlar bazen hal lisanı söylüyorlar, bazen Kürtçe söylüyorlar, Arapça söylüyorlar, karışık. Ondan sonra bir baktım ki beni anlatıyor. Diyor işte affedersiniz, senin bu kadar sığırın var, bu kadar atın var, bu kadar tavuğun var, şuyun var, buyun var. Yahu dedim Sofi, sen dedim beni anlatıyorsun yahu. Ulan dedi bir saattir ben seni anlatıyorum, sen dedi uyuyorsun yahu. Dedim yahu Allah'ını seversin, öbür yapraklara gitme, daha berbat hallerim olur. Onları çıkarıp bizi rezil etme, bak Allah setretmiş, ayıptır, günahtır.
4: Genelde bu mesela toplumda Evliyaullah'ın, Allah dostlarının sadece büyüklerin yani mürşitlerin sadece keşif keramet sahibi olduğu sanılıyor. Halbuki mürşidi kamil büyük olduğu zaman ki Gavs-ı Azam Hazretleri zirvede mübarekler. Yani ilmen bildiğimiz kadarıyla şüphesiz. Bunların müritleri de gayet doğal. Doğal olarak öyle şeylerle insan karşılaşabiliyor.
5: Tasavvufun gölgesinde, tarikatın Nakşibendiye'nin rahmet halkasında bulunmak Rabbimin bana lütfu imiş. Nihayetsiz hamdü sena ederim. Denizlerin damlası kadar, çöllerin kumu kadar Allah'a hamd etsem, bu tarikatın Nakşibendiye'nin bana verdiği rahmeti bir miskalini ödemem mümkün olmaz.
0: Kasri köyü Gavs Hazretlerinin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
6: Ben Gavs'dan Müslüman oldum. Gavs Sultan-ı Cazibin idi. İnsan onu gördü mü onun huzurunda hiç dünya, cillik hiç insanın hatırına gelmiyordu.
7: Halil Erdemir, Adıyaman doğumlu. Gavs Hazretleri ile tanışana kadar hayatı kavgadan ibaret biri olarak yaşamış. İnsanların selam vermekten korkup çekindiği, eli silahlı biri. O yıllardan kalma namıyla Halil onun hayatındaki dönüm noktası tasavvuf kapısından girdiği gündür.
6: Adım Halil. Soyadım Erdemir. Bizim memleket Adıyaman. 100 sene evvel dedemiz 100 yıl Adıyaman'dan adam vurmuşla Sivrek'e gitmiş. Biz Gavs'ı görmeden 11 ay namaz yok. Ramazan'dan Ramazan'a namaz kılıyordum. Ondan sonra yok. Aşiret reisine kız yok, kavga yapıyordum, silah atıyordum. Bir gün, bir sene bir ağanın köyünü sahibi döktüm. Orada yükledim. Çanakçı'da Demokli'ye gittim. O bir mesele, onu da tokatladım.

0: koy sahibi. Gittim başka koya. O muhtarın gene de o koyda azlaydım. Bir sene 4 koyda yükledim. Bir sene? Bu çenakçı demoğlu aslanı girgevde barındım. Namaz yok, bir şey yok. Doktor Ahmet fotoğrafım gördü evde. Ha bu ne nasıl? Dedi eski şeytan sen de korkuyordu Ahmet Beglo. Doktor Ahmet o. Fotoğrafımı buyukumu gördü. Dedi eski şeytan sen de korkuyordu. Ver hasili kelam. Bir kavuş çıktı kadesur sur Ali. Bir adam Hacı Ali bana dediler Halil sen. Hali beyledir, la bu ne iştir, sen yapıyor, bu silah atıyor, aşiret reislere, bununla böyle yapıyor. Benim şeyhim de var idi. Bana demiyor, sen niye namaz kılmıyor? Mesela Albeke söyledim, şey diyor, diyor o şeyh sende korkuyordu. Hı? Var asili kelam, geldik bir köye, bir adam 3 gün, 4, 5, bir hafta benimle uğraştı. Gel tövbe al. Ya ben dedim ben şeyhim vardır. Ben nasıl ya dedi kavuş çıkmış. Kadesel sürü Ali şorbe veriyor. Ya bu şeyhlere benzemiyor. Ben dedim, bir hafta benimle uğraştı o köyde. Köy 150 hane var. O da misafir gelmiş. Ondan sonra ya ben de dedim bir tövbe yap. Var hasili tövbe aldım. Bir vekil gelmiş. O gece tövbe aldım. 8 şart yaptım. Sanki ne kafama bir tokmak vurdu. Ben öyle mecrum, öyle bir fakir gibi üzülme. Ne? Gittim. Köyde de çıktım bir köy. Araba geldi. Bindim gittim. Bizim akrabaların var. Abdülsemmel Ali. Ya ne olmuş sana? Hastasın. Yok öyle hasta değil. Ben de burada yeniyorum. İlk Karacak'ta 2,5 saat yayan gidiyorum köye. At biçkeni getirdi. Bindim gittim. Ver hasili kelam. Ben Kavs'a gideceğim.
1: Yarın insana ne getirir bilinmez. Bu yüzden insanlar yarını bugünden hep daha çok severler. Bu yüzden hep yarını bekler birçoğumuz. Bir de insana yarını bekletmeyen bir sır vardır dünyada. O sırra bilerek veya bilmeyerek dokunan her kim olursa bir an bile kaybetmek istemez yola düşmek için. Biliriz ki insanı yola düşüren bu sırrın sahibi Evliyaullah'tır ve yola düşen her sırdaş için artık vakit hep bahardır.
0: Bahar zamanı. Gittim. Şapka kafamda. Bıyık böyle. Kocero gibi. Neyse biz geldik Kanağa. Kaynak var. Karaca Dağ yolusun. Eski yol. Baktım bir araba geldi. Allah Teala. Bir kamyon bir kamyona bindirmiş. Bindirmiş. Ben bunu gördüm. Ne tanıyorum ben sandalyede böyle oturuyorum. Ben dedim bu Gavs'ın sufisidir. Kardeşim, kalbime Allah-u Teala öyle getir. O zaman da çayımı içtim. 3-4 kişi de binecek. Simsor para oluyor. Adam başı kaç? 2,5 lira. Diyarbakır'a kadar. Ben 10 lira verdim. O 3 kişi de parası verdim. Biz Kanağ'dan gittik Karabahçe. Orada da karakol var. Karakol yanında o adam da durdu. Yendi ben geldim. Hani sen bir kişi beni tanıyor gibi. Ben dedim nereye kadar gidiyorsun? Ben de kamyon üstüne binmişim. Dedi sen nereye gidiyorsun? Ben dedim ben Kasrik'e gidiyorum. Bu bana sarıldı. Millet güldü. Bu bana sarılınca. Gel beni. Oradan çıkarttı şoför mahallede beni koydu. Neyse biz ben rabite mabite bilmiyorum. Ya o arabada gidiyoruz. Sakalı nur yağıyor üzerinde. Baktım gözleri kapatıyor sürüyor. Ben yandım. Bir şey ben dürttüm. Bu yatıyor mu? Dedi yok ben görüyorum. Bir daha 3 sefer dedi kardeşim ben önümü görüyorum.

0: Dedim izlerden devre oğlum. Sen de öl, ben de öl. Bir şey, ne olur. Gitti doktor Ahmet'in evinin yanında. Sümerbank'ın üstünde. Baktım Ahmet Bey geldi. Bu kadar ekmek. Arabada çıkardı, çıktı yukarıya. Geldiler. Bir arkadaşım var. Beni de bekle. Gittik yemek yedik. Ondan sonra Yasir'e kıldık camiye, cemaatine. Hizmet bence ben de tövbe yapmışım. Ben de girdim. Neyse gittim otele yattım. Sen bir araba bindim. Gittim kasrige.
1: Gerçek manada görmek, şahit olmak demektir. Gavs Hazretlerine ziyaret için gidip görenler, onun büyüklüğüne şahit olmuşlardır. Halil amca da bu şahitlerden biridir işte.
0: Gittim kasrige, şelvar, kale halep şelvarı var, şapka. Neyse. Dedim cami nerede, cami bilmiyor. Diyor mizgeft, mizgeft. Mizgeftim. Gavs kadın sorusu, çarşamba günüdür. Ziyaret ettim, Gavs'ı gördüm insana. Böyle ben diyorum, kim Gavs'ı görmedi o bir şey görmedi. Gene Şerbaki ona benziyor. Gavs'ın bir insanlara benzemiyor. İşte Allah sonumuzu iyi getirsin. Gavs şeyhe benzemiyordu. Kadın sorusu, Ali. Sohbet ediyor, ben diyorum Halil bugüne yapmış. Diyor ben yap, o diyor... Herkesin üzerine söylüyor.
2: Kurban, şimdi Gavs Hazretleri'ne ilk gittiğimizden bir korku üzerimizde vardı. Biz diyorduk acaba Gavs nedir? Şimdi köye ayak basar basmaz zaten insana bir heybet, bize bir heybet geldi. Böyle bir heybet geldi, bir korku vardı üzerimizde. Acaba Gavs nedir diye bir bekliyorduk. Mübarek tabi geldikten sonra, evden tabi indikten sonra hakikaten Gavs Hazretleri bir dağ gibi insanın üzerine inur gibidir di. O kadar heybetlidir. Acaba diyorduk biz bu dağ mıdır üzerimize geldi? Ve mübareğin yanında oturduğum zaman insan kalkmak istemiyordu. Ne yemek yiyeyim, ne efendim su içeyim. Gece gündüz bu Allah dostunun yanında bu şekilde oturayım diyorduk. Mübarek bir bakışı vardı. Baktığı zaman insan dayanmazdı. Mutlaka insandan bir hal olurdu. O kadar tesir edilir insana. Şimşek gibi çakıyordu insana.
0: Gavs öyleydi. Sultan-ı Cazibin idi. İnsan onu gördü mü, onun huzurunda hiç dünya, zillik hiç insanın hatırına gelmiyordu. Var asıl-ı kelam teveccüh oldu. Bana bir cezbe vurmadı. Orada neyse bağırdım, çağırdım. Bir baba, anada bir tane kalmışım. Anam var, babam rahmetli olmuş. Anam ağlıyor, oğlum gitmiş. Gavs kimin kalbinde o ne vardı? Sohbet ediyor, ben diyor ben bugüne yaptım. O diyor o ben yaptım. Neyse bir akşam ben kasrikte bana baktı. Dedi ben şeyhin yanına gitmeseydim ben küfre giderdim. Kadısı. Gavs, Seyyid, anladım ki bana söyledi. O gün kaldım da beni çağırdı, oğlum gel. Tenhadır o zaman. Dedi gel, eve git, gene gel. Valla kurban ben istemiyorum, serbest dokunuşuyorum. Dedi git, git, git, gene gel. Geldim, bir hafta kalmadı gene kaç. Git gel, git gel. İki sene kaldım dedi, evi yüküle gel. Tekiye hizmet et. Baştına kurban. Var hazili kelam. Bize orada bir ön evi üstü kapatı iki ev yaptı. Beş sene orada kaldı Kadir'de.

0: Hakk'ın kullarına en büyük lütfu, cennet diyarına davettir hizmet. Kim gönlünü açıp duyursa bunu, anlar ki bu cana nimettir hizmet. İçi rahmet dolu, sonu mağfiret. Böyle müjdeliyor Kur'an'da ayet. İnanıp yoluna girersek şayet, canlar verilecek nimettir hizmet. Evet, böyle anlatıyor şair hizmetin önemini. Cenab-ı Allah müberra kitabımız Kur'an-ı Kerim'de onlar hayırda birbirleriyle yarışırlar ayetiyle müjdeliyor hizmet eden kullarını. Kasrik'e giden her sufi gibi Halil amcanın da bugün dahi feyzinden istifade ettiği bir büyük sermayesi vardır. O da şüphesiz ki o günlerde Allah için yaptığı hizmetleridir.
1: Gavs bana söyledi bizzat. Dedi Halil, farz namaz hariç hiçbir mefhel sufiye hizmet gibi amel yok. Var çekiyor kendini ama bu hizmet ümmeti Muhammed'e fayda veriyor. Valla en çok ben hizmet sevindim. O Gavs'ın emrini teveccüh girmiyordum, işe gidiyordum. Çalışıyordum. Yani yan topuğu da serpiyordum, yan kelpiçe serpiyordum, kelpiç. Şimdi gibi beton meton iş yok idi. Yani hayvana bakıp gidiyordum. Damları yapıyordum. Ondan sonra işte buğda serpiyordum. Çift sürüyordum. Teke. Hizmet oydu.
2: Bir mürşidin bir müridi sevmesinin baş hareketi hizmet. Mürid hizmet ede çirkinliklerden arınır. Bir pirincin taşının ayıklandığı, bir mercimeğin taşının ayıklandığı gibi. Şu halde mürid mürşidin emirlerine ram ola ram ola çirkinliklerinden arınır. Allah'ı sever hale gelir. Ne hareket yaparsa İlahi ente maksuldur rızaike matlubu kavlini gözetir. Tarikatta en büyük menfaati hizmet verir. Hizmet insanın imanının kurtulmasına sebep olur. Bir insanın imanını kurtarmak çöller dolusu deve-i sadaka etmekten daha evladır.
1: Doktor Ahmet mesela fedaydı. Doktor Ahmet Nakşibendi oldu. Selman-ı Faris radiyallahu teala anhu İranlıdır, mecun. Peygamber sadık oldu. Peygamber Aleyhisselam Selman minha. Selman bizdendir. Ne? Gavs Kadesur-u Ali dedi ben Mehmet Raşid'den bir sufi beraber tutarım. Manevi sufiye gelirsem oğluma veremem. Ben Allah'ın memuruyum, ben korkuyorum. Sufi'nin Mehmet Raşid'i beraber tutuyorum.
0: Hakkı bulan mı dersin? Hakka yarar amel eylemeyince bu sözün ötesini duyan mı dersin? Mürşid-i Kamil söylemeyince. Değme kimse gönül evin düzemez. Hakkın takdirini kimse bozamaz. Ummanlara dalıp çıkıp yüzemez. Aşkın deryasını boylamayınca. Yunus Emre Hazır.

Hükümet, vali kimse barıştıramadmış. Şeyh Aladdin gitti. Gavs vefat etti, üzüldüm. Nasıl üzüldüm? Gavs vefat edince bir iki ay kafam döndü. Deli gibi oldum. Uyku yok. Bu tepelere bağırıyorum. Merkeze geliyorum.

İnsan için iki yol var ve insanlar her nefes alışverişlerinde ikiye ayrılmaktalar. Biri meleklerin Bakara suresinde kan döküp fesat çıkartacak birini mi yaratıyorsun derken öngördüğü insan, diğeri Rabbimiz.

0: insan. Sadat-ı Kiram'ın tek muradı, insanlara Allah'a giden yolu göstermek ve o yolda yürümeyi seçenlerin elinden tutmaktır. O eli tutmak, insanın yer alabileceği iki uç nokta arasındaki mesafeyi bir çırpıda kat etmek demektir. Bu sebepledir ki her nerede bir kan davası baş göstermişse, Sadat-ı Kiram buna dur demiş, barış ve huzuru orada tesis etmişler. Halil amcadan dinliyoruz.
1: Gavs Kadetürtül Ali Şialedin geldi. Biz de Kadir'deyiz. Ben de o sene evi getirmiştim Kadir'e. Mardin'in bir kazaları var. Hestir. Şialedin oraya gelmiş. Güz zamanı. Dedi, Gavs demiş Mehmet Raşit gelsin. Ben işittim, ben de kurum, ben de geleceğim sana. Ya dedi, sen de gel. Var hasili sabah gittik yola. Yolda bindik geldik Batman'a. Batman bir pikap tuttuk. Hestire. Hestire gittik. Kandama'da bir ağanın oğlu olmuş, Aziz ağanın oğlu. Aziz ağa da bir köyde 3 tane öldürmüş. Hükümet, vali kimse barıştıramamış. Bu Şialedin geldi. Kavusumuz geldi. Şialedin o köye geldi. Dedi kurban. Bu iş yani sen başım üstüne geldi, bu dava hariç olsun. Şialedin'in rengi. Gavs bir kızdı ona. Arabada da indi. Dedi sen Şayh Hızlan'ın belki 1000 kişi vardır. Toplu. Dedi sen Şayh Hızlan'ın sözünün şimdi iki oğlumu öldürseydi dedi ben onu hatırına verecektim. Sen kimsin dedi ona bir bağırdı. O ama Gavs dedi Halil vere gel. Kuyu minare yok. Kuyun içine yürüdü. Nasıl cami minare yok. Nasıl direkt bir camiye kapalı böyle. Camiye git. Yatak matak talebeler var eski. Direkt burada yatak serdim. Yatak serdim. Yüzünü kubleye çevirdim. Ben dedim Gavs Kadesi'nin hali. Bu işi yapacak şimdi. Ben de orada oturdum. Om yarım saat gitmedi biri geldi dedi şey Abdülhakim şey Aladdin çağırıyor. Kalktım dedi Aziz Ağa demiş bir oğlumdur bir oğlum yani halifeleri şey Aladdin hatırına verdi. Ben barıştım barışacağım. Şey Aladdin biz geldik dedi sen her üç kişi öldürmüşsün 10 lira 10 bin 10 bin 10 bin. 30 bin de bana vereceksin ben o yetimlere. Tamam onu da kabul etti. Hükümet, vali kimse barıştıramamış. Şialedin gitti. Onların barıştı. Ondan sonra harbi o köye gittik. Güz zamanıydı. Neyse Şialedin böyle oturuyor. Ben de uzun boyluyum. Şakal makalim yok. Götürdüm. Dedi Şialhakim dedi. Lebe kurban dedi bu kimdir? Ben bıraktım önüne koydum. Dedi kurban bu bizim köylüdür. Dedi vere vere. İsmin ne Halil? Bir avuç verdi. Ceviz. Badam. Üzüm. Kurban. Koydum. Gittik. Mele-i Hayat'a o köyde, Mele-i Nazir, çok ulema var. O gece Şeyh rahatsız olmuş Şialedin. Doktor Ahmet, Asım, Ali Baba, Ahmet Şahin, Diyarbakır'da gelmişler, gelmiş. Kavsımız demiş, gidin bakın belki bir doktor camide var. Gitti baktı, bunda da yatmıyor, yer yok, yurt yok. Biz de Şialedin altında kalıyoruz. Neyse geldi sabah biraz iyileşti. Meleşik bizim babası. Mele İbrahim. Bana dedi Halil Gavs'a söyle. Şialedin Şayh Hızlan'ın oğludur. Kadesuretü Ali Gavs'ımız da Şayh Hızlan'ın halifesidir. Dedi Gavs'a söyle. İzin varsa biz Şialedin yanında sakalımız bırakalım. Dedim kurban halu mesele. Mele İbrahim böyle diyor. Dedi Halil bu sefer ticaret.

0: Çoktur. Sakalı bırakın, takdir etmeyin. Ondan sonra biz geldik, bana Brahim'e söyledim. Ben de biraz düşündüm, ya ben gencem. Benim sakalım zamanı. İbn-i Kahar vakit geldi. Şu Aladdin dedi, Fatiha, halifeler okudu Fatiha. Harbi köyde. Bir sakalımız bıraktı. Ondan sonra iki kan dava gitti. Kavsımız diyor mesela mürit, şeyhinden müritlere demir benim mürit. Diyor bu tarikatın, bu sekiz şartın, rabite, verdin, adamın irkanı tutarsa valla valla o mürit bozulmaz. Valla valla. Yani imanlı gider. Bir gün bana dedi, dedi Halil dedim kurban. Dedi şeyhinden yanına gidiyordum. Bir ay 40 gün. Amel yapıyordum. Diyor ancak o malla 3 ay idare ediyordum. Tekrar gidiyordum. Dedim mürit lazımdır. Her hafta şeyhi görmek lazım. Ben de Doktor Ahmet'e anlatıyorum. Kavuz Türkçe bilmiyordu. Ben de Kürtçe. Kavuz bana söylüyor. Ben de Türkçe Ahmet ben. Mürit haftada gelmesin 15 gün. Doktor kafanı sallıyor. 15 gün gelmesin 1 ay. 1 ay gelmesin 3 ay. 3 ay gelmez 6 ay. 6 ay gelmez 1 sene. Bir sene mürit gelmesi manevi tasarrufata düşüyor. Sakrata girerse Sadat gelir, imanlı gider, zengin olmaz. Doktor Ahmet kar olsa, kış olsa, kadir, kasri, kışın, yazın kadir. Araba bozulursa, silivanlar görmüş. Araba bozulmuş, demiş onunla da kadirin baştaki kavuz, arabanın yanındaymış. Gitmişler Kasirke Kavus camide. Şeyh Mehmet Raşid Kaddes Suresi Ali Kavus'un sohbetidir. E dedi Allah kadirdir. Her bir şeyhin erruh-i müridin yanında var. Allah'ın yanında rahattir. Kolaydır. Yani mürid bilmiyor. Şeyhin erruh-i bizim yanımızdadır. Allah vermiş. Allah kuvvet vermiş. Pakistan'dan geliyor, Kırgızistan'dan geliyor, Avustralya'dan geliyor. Yani gene bu temel kavsın temelidir.
1: Gönle bir ayrılık yarası düşerse, bu yaraya ne tuz kâr eder, ne melhem fayda verir. Bu yara açıldığı vakit kapanmayacağı bilinen bir kapı gibi ardına kadar dayanır ve aşığın can evine türlü belaları davet eder. Hoş ayrılıktan öte bela da yoktur. 1 Haziran 1972 tarihi, Sufiler için işte böyle bir ayrılık günüdür.
0: Allah-u Teala sonumuzu iyi getirsin. Hastaydı, çok ağır hastaydı. Sedemele Absemmel Mele Ali. Ondan sonra cipi getirdi, götürdü. Ben de arkada düştüm. Ya ya. Diyarbakır nere? Bu kopide yeni yapılmış, tam yapılmamış. Orada bin, orada, o gece sabaha kadar bir tankere bindim Hilvan'a. Hilvan'dan Diyar Süveyre'ye, ondan Diyarbakır'a. Sabah namazı Diyarbakır'da kıldım. Geldim kapıyı çaldım. Ahmet Bey'in evi buna bir. Kapıyı açtı dedim, Kavus nasıl dedi, aynı öyle. Ne Seyda dedi, nasıl geldi? Geldim, merhasil ikilem. Ondan sonra Kavus'un, beni de Kavus'un odasına götür, bir kar yola ya böyle. Benim nasıl yağmur gibi. Halil elini uzatı dedi, elim ufala. Halil hoş geldi, sefa geldi, nasıl geldi? Biliyor ki ben nasıl, nereye gittim, nasıl? Bana demedi ağlama. Ben anladım, Kavus gidecek. Kavs vefat etti, üzüldüm. Nasıl üzüldüm? Kavs vefat edince bir iki ay kafam döndü. Deli gibi oldu. Uyku yok. Bu tepelere bağırıyorum. Merkada geliyorum. O kadar muhabbetim vardır. Bir ay gittim. Merkada kabrin başında da yapılmış. Kafama

0: koyuyordum. Bir ay bağırıyordum tepelere, deli gibi geziyordum.
1: Yani ne onların kaybine, baba kaybine benzer, ne ana kaybine benzer, ne akraba kaybine, hiçbir şeye benzemiyor. Hiçbir şeye benzemiyor. Onlardaki onların kaybı insan için yani acayip bir yıkıntı, bir çökme oluyor insanda. Bir yıkıntı oluyor insanda. Yani onun için çok zor oluyor. Şimdi siz görmediniz ama biz gördük. Gördüğümüz için bize çok zor oldu. Çok zor. Yani alışana kadar çok zor oldu. Hala da yani devam aklımıza geldikçe insan böyle bir acayip oluyor. Bir hal oluyor yani bazen.
2: Yıkılmayı ben orada öğrendim. Cenazesine yetişemedik. Cenazesine sonra gittik biz.
0: Allah'ın yolu tesadüfte gördüm. Gavs'ın elini tuttuğum zaman gördüm. Ben 11 ay namaz kılmıyordum. Ben Gavs'la Müslüman oldum. Gavs'ın kim yoluna giderse, istikamete devam ederse, bu tariki Nakşibendi, Gavs Kadesi'nin adabının, irkanının tutarsa, vala vala o mürid bozulmaz. Vala vala o bozulmaz. Ben Gavs'la Müslüman oldum. Ben Allah'ın yolu Gavs'ın dergada buldum. 11 ay namaz yok, oruç yok. Davanca burada. Şimdi beni görüyorlar, beni şaş oluyorlar. Herkes şaşırdı, bu Halil nasıl sofi oldu? Aşiret reisleri lav. Kaç kişi geldi, tövbe aldı. Bu Halil sen, bu Halil nasıl bu yola gelmiş, akıl bırakmış? Ama Halil darbe yedi. Demek manevi olmadı. O kadar kuvvet olmadı. 11 ay namaz kılma, bir ay Ramazan'ı. Ya elhamdülillah, Allah zonumuzu iyi getirsin. Allah-u Teala bu kapıda bize ayrılmasın. Bu kapının kıymeti çok bilmek lazım.
3: Halil Erdemir, Kasrik dergahında zamanının sultanıyla tanışan binlerce sufiden biri. Hayatı değişti, gücü kuvveti yerinde, astığı astık, kestiği kestik bir gençken her şeyi geride bırakarak Gavs Hazretleri'nin kapısına bir daha geri dönmemecesine geldi. Ve her geri dönmemek üzere gelende olduğu gibi aslında geride hiçbir şeyin kalmadığını anladı. Hakikat büsbütün buradaydı, bu kapıda. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Dünya ve ahiret hayatında insanı huzura kavuşturacak ilahi nizamı var eden ve bu ulvi nizamı peygamberleri aracılığıyla bizlere ulaştıran yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. İnsanlığa hayrı, kardeşliği, birlik, beraberliği öğreten, güzel ahlakı göstererek öğreten Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun âline, ashabına nihayetsiz salatu selam olsun. Efendim, Hatemul Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Bir önceki bölümümüzde hatırlayacak olursak ilk mümin ve Müslümanları konuşmuştuk, öğrenmiştik. Bugünkü bölümümüzde ise İslamiyet'in açıktan ilanı ve Kureyşlilerin düşmanlığını inşallah öğreneceğiz. Efendim, ilk olarak davetin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğle vazifeli olduğunu düşünürsek bu tebliğ davetinin evrelerini öğrenelim dilerseniz. Davetin yani tebliğin 5 devresi vardı. İlk devresi nübüvvet yani peygamberlik devresidir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gelmesi suretiyle daha öncesinde sadık rüyalar görmeye başlamasıyla birlikte başlayan ve peygamberliğin geldiği süreçtir. Tebliğin, davetin ikinci devresi de en yakın hısımlarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam

Aleyhisselam'ın en yakınında bulunan akrabalarını ahiret azabıyla uyarması devresidir. Davetin, tebliğin üçüncü devresi de kendi kavmini ahiret azabıyla hatırlatarak, ahiret azabıyla korkutarak uyarma devresidir. Davetin dördüncü devresi kendilerine daha önce uyarıcı gelmemiş bulunan tüm Arap kavimlerini ahiret azabını hatırlatarak uyarma devresidir. Ve davetin beşinci devresi de zamanın sonuna kadar, yani kıyamete kadar cinlerden ve insanlardan kendilerine davet erişebilecek olanları ahiret azabını hatırlatarak uyarma devresidir. Buraya baktığımız zaman ümmet kavramı karşımıza çıkar. Ümmet ne demektir? Lugavi anlamda bir dinde veya bir zamanda ya da bir yerde toplanmış olan her topluluğa ümmet denebilir. Ancak ıstılahi anlama baktığımız zaman mütercim Asım Efendi kamus tercümesinde şöyle buyurmuş: ümmet kendilerine peygamber gönderilen cemaate denir. Bu cemaat gerek iman etmiş olsunlar, gerekse iman etmemiş olsunlar. Evet, iman etmiş olanlara ümmeti icabet denir. Çünkü onlar kendilerine gelmiş olan peygamberin davetine icabet etmişlerdir. Dolayısıyla icabet etmiş olanlar ümmeti icabet olarak ifade edilirken, iman etmeyenler de ümmeti davet olarak isimlendirilmiştir. Kendilerine tebliğ daveti gelmiş, henüz icabet etmemişlerdir. Nitekim kafirler, gayrimüslimler ümmeti icabet değil, ümmeti davettirler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalnızca Araplara değil, bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Abdülmuttalip oğullarına yaptığı ilk hitabını hatırlayacak olursak, ey Abdülmuttalip oğulları, ben özel olarak size, genel olarak da bütün insanlara peygamber olarak gönderildim buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli kitap olan Yahudilerin ve Hristiyanların da Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti ve daveti dışında kalmadıkları da Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanmıştır. Mealen, ey ehli kitap, peygamberlerin arası kesildiği bir zamanda size doğruları, gerçekleri apaçık söyleyen Resulümüz gelmiştir. Ta ki bize ne bir rahmet müjdecisi ne de bir azap habercisi gelmedi demeyesiniz. İşte size rahmet müjdecisi de azap habercisi de artık geldi. Allah her şeye hakkıyla kadirdir buyurulmuştur. Bunun içindir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hristiyan olan Rum kralı Heraklius'a gönderdiği mektupta şöyle buyurmuş: ben seni İslam davetiyle Müslümanlığa davet ediyorum. Müslüman ol, selamet bul. Allah sana ecir ve mükafatını iki kat versin. Eğer davetimi kabul etmezsen, yoksul çiftçilerin, teban olan bütün halkın günahı senin boynunadır. Evet, nübüvvetin ilk 3 yıllık devresi halkı İslamiyet'e gizlice davetle geçmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ilk 3 yıllık devrede bir ve şeriksiz, ortaksız olan Allahu Teala'ya iman ve ibadete, kendisinin de Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu tasdike halkı gizlice davet etmişti. Ve putlara tapınmaktan vazgeçmeye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam halkı gizli bir şekilde davet etmişti. Bir yandan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, bir yandan da Hazreti Ebubekir'in yanına gelenleri Allah'a imana ve İslamiyet'e daveti neticesinde erkeklerden ve kadınlardan birçok insan İslamiyet'e girmişti. İslamiyet Mekke'de halk arasında ziyadesiyle konuşulur olmuştu. Her türlü tehlikeyi göze alarak Müslüman olduklarını herkesten önce şu 7 mücahit açıklamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Ebubekir, daha sonra Hazreti Bilal-i Habeşi, daha sonra Hazreti Miktat bin Esved, daha sonra Süheyb bin Sinan, daha sonra Ammar bin Yasir ve

annesi Ammar bin Yasir'in annesi Sümeyye validemiz Müslüman olduklarını açık bir şekilde Mekke'de açıklayan sahabelerdir. İslamiyet Mekke'de açıklandıktan, açık bir şekilde tebliğe başlandıktan sonra Müslüman olanlar vardı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabaları içerisinde de Müslüman olanlar vardı. Kimdi onlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir halası Hazreti Safiye validemiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer bir halası Hazreti Atike. Ve Efendimizin amcası Hazreti Abbas ve Hazreti Abbas'ın zevcesi Ümmü Fadıl validemiz. Hazreti Abbas'ın azatlı kölesi Ebu Rafi'ye ve Amr bin Abese Ebu Zer Gıfari radıyallahu anhum Müslümanlar olan arasındaydı. Amr bin Abese radıyallahu anh Müslüman oluşunu şu şekilde anlatmıştır. Ben cahiliye devrinde kavmimin putlarına tapmaktan yüz çevirmiştim. Tapılan putların boş olduğunu görüyor. İnsanların putlara taptıkları için dalaletten, yanlış yolda olduklarından başka bir yol üzerinde bulunmadıklarını anlıyordum. Onlar bir takım taşlara tapıyorlardı ki taş insana ne zarar ne de yarar verebilirdi. Putlara tapmanın boşluğu içime doğmuştu. Nitekim Teyma halkından kitap ehli bilge bir zata rastladım ki ona şöyle dedim. Ben öyle bir kavimdenim ki benim kavmim bir yere konduğunda, oturduğunda, orada iskan edeceği zaman yanlarında eğer put yoksa içlerinden birisi gider, dört tane taş getirir, o taşların üçüyle tencerelerine ocak yaparlar. Ve aralarından en güzel buldukları dördüncü taşa da taparlar. Onlar göç edeceği zaman da onu orada bırakırlar. Her konduğu yerde bulduğu en güzel taşa tapan bir kabile halkından bir kimseyim. İnsana ne yarar ne de zarar veremeyen bir şeyi put edinmenin batıl ve boş olduğunu düşünüyorum. Sen beni bundan daha hayırlı bir şeye yönlendirir misin dedim. O da Mekke'den bir zat zuhur edecek ve kavminin putlardan yüz çevirmesini isteyecek, halkı hakikate davet edecektir. Sen onu gördüğün, duyduğun zaman hemen tabi ol. Çünkü o dinin en üstününü getirecektir dedi. Ve bu sözlerden sonra o günden itibaren Mekke'den her gelenin yanına varıp Mekke'de olan biten her şeyi sormaya başladım. Bir şey yok dedikleri zaman tekrar ev halkımın yanına dönerdim. Ev halkım yola uzak değildi, yakındı. Ben yine bir gün yola oturmuştum ki deve üzerinde bir kimse çıka geldi. Ona durumu sordum. Mekke'de yeni bir haber var mı diye sorunca evet var dedi. Mekke'de bir zat zuhur etti ki kavminin putlarından yüz çevirip halkı başkasına iman, Allah'a iman ve ibadete davet ediyor dedi. Hemen ev halkımın yanına döndüm. Devemin üzerine atlayıp Mekke'ye gittim. Mekke'ye gelince onun nerede olduğunu sordum. Bir de ne göreyim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gizlenmiş. Kavmi ise ona karşı çok cüretli ve şiddetli davranmaktaydılar. Bana geceleyin tavaf ettiği bir zamanda onunla görüşebilirsin. Başka bir vakitte onu bulamazsın denildi. Bunun üzerine Kabe'nin önünde yatıp uyudum. Kendisini ancak tehlil sesiyle tanıyabildim. Hemen yanına vardım, selam verdim ve birkaç soru sordum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala seni ne ile gönderdi diye sorunca şöyle dedi. Bir olan Allah-u Teala'ya eş ve ortak koşmaksızın ibadet etmek, putları kırıp atmak, akrabaya yardım etmek, kan dökmemek, yol güvenliğini sağlamak vazifesiyle gönderdi buyurdu. Sen ne güzel şeylerle gönderilmişsin. Ben sana iman ve senin getirdiklerini tasdik ediyorum. Elini uzat sana biat edeyim dedim. Elini uzattı, kendisine İslamiyet üzere biat ettim. Senin yanında bu hususta yardımcı olan kimler var diye sordum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bir hür ile bir köle dedi. O sırada yanında Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ebu Bekir'in azatlı kölesi Bilal bulunuyordu. Sana ben de tabi oluyorum dedim. Yanında kalayım mı yoksa ev halkımın yanına mı döneyim? Ne buyurursunuz diye sorunca sen şu gününde bunu yapamazsın. Benim yanımda kalamazsın.

durumumu, Allah'tan getirip tebliğ ettiğim şeylere karşı insanların tutumunu, nasıl kötü ve katı davrandıklarını görmüyor musun?" dedi. "Şimdi ev halkının yanına dön, onların yanında bulun. Benim gideceğim yere gittiğimi işittiğin zaman yanıma gel, o zaman bana tabi ol." buyurdu. Yine ismini çoğumuzun bildiği Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh'ın Müslüman oluş hikayesi de bizler için büyük ibretler barındırır. Nitekim Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh Amr bin Abese ile az önce Müslüman oluşunu dinlediğimiz, öğrendiğimiz sahabe ile bir anadan doğma kardeşler. Kendisi de Ebu Zer Gıfari Hazretleri de cahiliye devrinde putlara tapmazdı. Mekke halkından bir adam bir gün Ebu Zer Gıfari'ye, "Mekke'de bir zat senin dediğin gibi la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur," diyor ve kendisinin peygamber olduğunu söylüyor diye haber vermişti. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh der ki, "Ben Gıfar kabilesinden bir adamdım. Mekke'de bir zat zuhur etmiş, kendisinin peygamber olduğunu söylüyormuş," diye bir haber bize gelince Allah Teala daha o zaman kalbime İslamiyet sevgisini düşürdü. Ve bunun üzerine kardeşim Üneyse hayvanına bin, şu vadiye doğru git. Kendisine gökten haber geldiğini söyleyen o zatla konuş. Kendisinin söyledikleri şeyleri iyi dinle, benim için bilgi edin ve haberi bana getir," dedim. Kardeşim Üneys Mekke'ye kadar gitti, onunla buluştu. Kendisinin söylediklerini dinledikten sonra dönüp yanıma geldi. "Mekke'de senin dininde bir zata rastladım ki kendisini Allah'ın gönderdiğini söylüyor," dedi. "Halk onun hakkında ne söylüyor?" diye sordum. "Halk şair diyor, kahin diyor, sihirbaz diyor," dedi. Üneys şair kişilerdendi ve şöyle devam etti. "Doğrusu ben kahinlerin sözünü dinledim. Onun söylediği kahinlerin sözü değildir. Onun sözünü şiirin her çeşidine de tatbik ettim, uyguladım. Vallahi benden sonra ona şiir demeye kimsenin dili varamaz. Vallahi o muhakkak ki sadıktır. Bunları söyleyen halk ise yalancıdır. Vallahi ben öyle bir zat gördüm ki hayrı, iyiliği, ahlaki faziletleri emrediyor, şerden, kötülükten de sakındırıyor. Onu ahlaki faziletleri emrederken ve öyle bir söz söylerken gördüm ki o söz sihir değildir," dedi. Ben kardeşim Üneys'ten daha üstün bir şair duymamıştım. Kardeşime, "Sen bana bu hususta arzu ettiğim, beklediğim, gönlüme şifa olacak bir haber getirmedin. Gidip kendim onu görürüm," dedim. Bunun üzerine kardeşim Üneys, "Olur, fakat sen Mekke halkından sakın. Çünkü onlar ona karşı son derece kin besliyorlar," dedi. Hemen azık dağarcığımı, su tulumumu yüklendim. Elime bir asa alıp yola düştüm ve nihayetinde Mekke'ye ulaştım. Resulullah'ı şahsen tanımıyordum. Başkasından sormayı da uygun bulmuyordum. Ve dolayısıyla Mescid-i Haram'da duruyor, sadece ve sadece zemzem suyu içiyordum. Nihayetinde Hazreti Ali ile tanıştım. Ve kendisine ne için geldiğimi anlatınca, "Ben seni onun yanına götürebilirim. Giderken senin için korkulacak bir şey görürsem ya ayakkabımı düzeltiyormuşum gibi duvara doğru yönelirim ya da bir şey döküyormuş gibi yaparım. Sen de durup beni bekleme, git. Eğer ki ben geçip gidersem sen de arkamdan gel ve benim girdiğim yere sen de gir," dedi. O gitti, ben de gittim. Nihayet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna girdik. Hazreti Ali ile birlikte girince ben "Esselamu aleyke ya Resulallah" diyerek onu ilk kez İslam selamı ile ben selamladım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kendimi tanıttıktan sonra "Sen insanları nelere davet ediyorsun?" diye sordum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Bir olan ve hiçbir şeriki ortağı olmayan Allahu Teala'ya imana ve putları gidermeye ve benim de Resulullah olduğuma şehadet etmeye davet ediyorum," buyurdu. "Bana İslamiyeti, nasıl Müslüman olunacağını söyler misin?" dedim ve ardından o bildirince de hemen oracıkta Müslüman oldum. "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ben şehadet ederim."

Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun Allah'ın kulu ve Resulüdür diyerek şehadet getirdim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünde sevinç belirdiğini gördüm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ey Ebu Zer, sen şimdi bu işi Mekkelilerden gizli tut ve doğruca memleketine dön buyurdu. Ya Resulullah, ben dinimi burada açıklamak istiyorum dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben senin hakkında Mekkelilerden endişe ediyorum. Öldürülürsün diye korkuyorum buyurdu. Ya Resulullah, ben öldürüleceğimi bilsem de bunu muhakkak yapacağım dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine sustu. Seni hak dinle peygamber olarak gönderen, varlığım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, Mescid-i Haram'da onların arasında bunu, İslamiyet'i bağıracağım. İslamiyet'i haykırarak açıklamadıkça yurduma dönüp gitmeyeceğim diyerek, Kureyşlerin Mescid-i Haram'da halkalandıkları, konuştukları bir sırada Mescid-i Haram'a varıp yüksek bir sesle, ey Kureyş cemaati, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür diyerek bağırdım. Bunun üzerine müşrikler, bu adam ne yaptığını sanıyor, kalkın onun üzerine yürüyün diyerek beni öldüresiye dövdüler. O sırada Abbas bin Abdülmuttalip yetişip üzerime kapandı ve onlara, siz Gıfar kabilesinden bir adamı öldürüyorsunuz şu an. Onun Gıfar kabilesinden olduğunu ve tüccarlarınızın Şam'a giden yolunun onların yurdundan geçtiğini bilmiyor musunuz? Ey Kureyş cemaati, sizler tüccarsınız. Ticaret yolunuz da Gıfar yurdundan geçer. Yoksa siz ticaret yolunuzun kesilmesini mi istiyorsunuz? Diyerek çıkışınca üzerimden çekildiler, başımdan dağıldılar. Kalkıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam halimi görünce, ben seni men etmemiş miydim buyurdu. Ya Resulallah, bu kalbimde büyük bir istekti. Ben de onu yerine getirdim dedim. Bir müddet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulundum. Ey Allah'ın peygamberi, ne yapmamı emredersin? İstediğini emret dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, emrim sana gelince onu kavmine haber ver, tebliğ et. Ortaya çıkışımızın haberi sana eriştiği zaman yanıma gel, şimdi doğruca evine yurduna dön buyurdu. Radıyallahu anh. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talip, zengin olmamasına rağmen Kureyşilerin seyyidi, ulu kişisi ve şereflisiydi. Kendisinin sözü dinlenir, emirlerine karşı gelmekten de çekinilirdi. Ebu Talip babası Abdülmuttalib'in vasiyeti üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı 8 yaşındayken yanına alıp onu kendi çocuklarından ziyade üzerine titreyerek büyütmüş, 25 yaşında bulunduğu sırada da Hazreti Hatice validemizle evlendirmek suretiyle ona karşı babalık ve hamilik vazifesini gereği gibi yerine getirmişti. Allah Teala'nın buyruğunu yerine getirmek için yardım istediği sırada da Abdülmuttalip oğulları arasında yalnızca o, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a etrafını kuşatıp seni korumaktan bir an geri durmayacağım diyerek İslam davasında da kendisini destekleyeceğine kesin söz vermişti. Ebu Talip, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine böyle olanca şefkatiyle eğildiği ve yanı başında dikilerek onu koruduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allahu Teala'nın emrine, buyruğuna uyarak, hatırlayacak olursak ayet-i kerimede mealen, şimdi sen ne ile emrolunuyorsan onu apaçık bildir, müşriklere aldırış etme şeklinde emir buyurulmuştu. Bu emir karşısında, bu emire uyarak vazifesini açıkça yerine getirmeye, gecede gündüzde, açıkta gizlide halkı tevhid akidesine davete başlamıştı. Hac mevsimlerinde halkın toplu bulundukları yerleri durmadan dolaşıp rastladığı herkesi hür, köle, zayıf, güçlü, zengin, fakir ayırt etmeden Allahu Teala'nın birliğine inanmaya davet ve teşvik etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müşriklerin tapmakta oldukları putlarını yermeye

başladığı ve putlara taparak küfür ve dalalet üzere ölüp gitmiş olan atalarının da cehennemlik olduklarını açıkladığında Kureyş müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a daha bariz tepki göstermeye başladılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı koymak ve düşmanlık beslemek hususunda hepsi birleştiler. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talib'in kendi dinlerine bağlılıkta devamına rağmen onun aralarındaki saygınlığı kendisinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerindeki koruyucu, kollayıcılığı onların Efendimizin üzerine yürümelerine engel olmaktaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi dinlerinden ayrılmak ve putlarını yermek gibi davranışlarından şikayetlerine Ebu Talib'in aldırış etmemekle kalmayıp yanına dikilerek onu koruduğunu, kolladığını gören Kureyş müşriklerinin eşrafından bir takım kişiler Ebu Talib'in yanına gittiler. Ona, "Ey Ebu Talib, kardeşinin oğlu bizim ilahlarımıza dil uzattı, dinimizi yerdi, akıllarımızı hafif akıllılık ve akılsızlık saydı. Baba ve atalarımızın dalalet ve sapkınlık içinde ölüp gitmiş olduğunu iddia etti. Sen ya onu bizimle uğraşmaktan alıkoyarsın ya da aramızdan çekilir, bizi onunla baş başa bırakırsın. Zaten sen de ona karşısın, bizim gibi muhalifsin. Aradan çekil, biz onun hakkından geliriz," dediler. Bunun üzerine Ebu Talib onları güzel sözlerle, güler yüzlülükle, yumuşak ve tatlı sözlerle başından savdı. Kureyş'i müşrik ulularının, büyüklerinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve özellikle İslamiyet'e düşman olmalarının bir takım sebepleri vardı. Gelin birlikte bu sebepleri inceleyelim. İlk olarak Kureyşiler yüzlerce yıldan beri putperesttiler. Yani babalarından, atalarından gördükleri bu idi. Ataları İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın tevhid mabedi olan Kabe, çevresine dikilen 360 putla puthaneye çevrilmişti. Kureyşlilerden evlerinde putu bulunmayan, evlerine girerken, çıkarken ona el yüz sürmeyen kimse yoktu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise onların bu putperestliğini yeriyor, hatıra gönüle bakmaksızın ve hiç kimseyi istisna etmeksizin putlara taparak küfür ve dalalet içerisinde ölüp gitmiş atalarının cehennemlik olduklarını, helake uğradıklarını söylemekten çekinmiyordu. Kureyş müşriklerince putlara tapmaktan daha üstün bir din ve bir inanç yoktu, bulunamazdı. Başka bir sebep ise Mekke şehri ilahi mabet olan Kâbesiyle Arap ülkesinin dini merkezi konumundaydı. Oraya her yıl hac mevsiminde hac için gidenler, diğer zamanlarda da umre için akın akın gidenler olurdu. Bunun için Kâbe'yi açmak, kapamak, korumak, hacıların su ihtiyacını karşılamak, hacılara yemek yedirmek gibi dini hizmetlerin yanı sıra Darun Nedve diye anılan idari meclisiyle, sancaktarlıkla, başkumandanlıkla bunlar gibi askeri hizmetleri de onlar üstlenmiş bulunuyorlardı. Babadan oğula geçen bu hizmetler kendilerine hem büyük bir nüfuz hem de büyük çıkarlar sağlamaktaydı. Bunun için müşrik uluları kendilerinin dini ve ticari durumlarının sarsılabilecek her hareketine karşı koymayı çıkarlarının bir gereği olarak sayıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kureyşilerin azılı müşriklerinin kötülüklerini ortaya döken ayetleri okuyordu, açıktan okuyordu. Dolayısıyla müşrik ulularından kimi bu ayetlerde sıralanan kötülüklerin tümünü, kimisi de bir kısmını kendisinde bulup gocunuyordu. Bu kötülüklerle teşhir edile edile bir gün gözden düşebileceklerinden kaygılanıyorlardı ve bundan tedirgin oluyorlardı. Yine Kureyş uluları kendileri için üstün bir hak tanımayan, herkesi bir tarağın dişleri gibi eşit tutan bir dini benimsemekte zorlanıyorlardı, içlerine sindiremiyorlardı. Nitekim ayet-i kerimede mealen şöyle buyurulmuştur: "Sizin Allah katında en şerefli ve değerli olanınız, Allah'tan, Allah'ın emirlerini yerine getirmemekten en çok sakınanınızdır," buyurulmuştur. İslam düşmanlarının en

azıllarından olan Ebu Leheb, "Ey Muhammed, ben sana iman eder Müslüman olursam bana ne verilir?" diye sormuş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da "Müslümanlara ne verilirse sana da o verilir" buyurmuştu. Ebu Leheb, "Onların üzerinde benim için bir üstünlük olmayacak mı?" diye sormuş. Efendimiz de "Daha ne istersin?" buyurunca Ebu Leheb, "Benim şu sıradan insanlarla bir tutulacağım bu dine yuh olsun" demekten kendisini alamamıştır. Ayrıca Kureyş aileleri arasında öteden beri birbirlerine karşı çekememezlik huyları ve üstünlük davaları vardı. Bunun için Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Haşimoğulları arasından peygamber olarak ortaya çıkmasıyla Haşimoğulları ailesinin öteki ailelere karşı ezici bir üstünlük sağlayacağını düşünerek bundan telaşlananlar olmuştu. Nitekim Ebu Cehil bu yoldaki duygusunu açıklamaktan kendisini alamamıştı. "Biz ve Abdümenaf oğulları şeref ve şan hususunda şimdiye kadar çekiştik. Onlar ara buluculuk ederek diyet yüklendiler, biz de diyet yüklendik. Onlar halka bağışta bulundular, biz de bulunduk. Onlarla kulak kulağa giden iki yarış atı durumuna geldiğimizde onlar işte bizden kendisine gökten vahiy gelen bir peygamber de var" dediler. "Biz bunun dengini nereden bulup onların dengine ulaşacağız" demişti. İçten içe aslında Efendimiz aleyhissalatü vesselamın söylediklerini kabul ediyorlardı. Ancak bunu dışa vuramıyorlardı bu hasletlerden dolayı. Mughire bin Şube der ki, "Ben ve Ebu Cehil bin Hişam Mekke sokaklarından birinde yürüyorduk. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizimle karşılaştı ve Ebu Cehil'e, "Ey hakemin babası, gel Allah'a ve Allah'ın Resulüne tabi ol. Ben de senin hakkında Allah'a dua edeyim" dedi. Ebu Cehil, "Ya Muhammed, sen ilahlarımıza dil uzatacak, onlara tapmaktan bizi men edeceksin değil mi? Sen ancak tebliğ ettiğin şeylere şehadet getirmemizi isteyeceksin değil mi? Vallahi ben söylediğin şeylerin hak ve gerçek olduğunu bilseydim sana tabi olurdum" dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam ayrılıp oradan gidince bana dönerek, "Vallahi ben iyi biliyorum ki onun söyledikleri hak ve gerçektir. Fakat Kusay oğulları Kabe'nin hicabe hizmeti, açma, kapama, koruma hizmeti bizdedir" dediler. Biz evet dedik. Onlar Darun Nedve'nin yönetim hizmeti bizdedir dediler. Biz evet dedik. Onlar başka hizmetleri istediler. Bizdedir dediler. Biz yine evet dedik. Onlar yine hac mevsiminde sikaye, hacılara su verme hizmeti bizdedir dediler. Biz yine evet dedik. Sonra onlar halka yemek yedirdiler. Biz de yedirdik. Onlarla yarıştık, durduk. Onlar şimdi bizden bir peygamber var dediler. Vallahi hayır, işte buna evet diyemeyeceğim dedi. Kureyş müşriklerinin İslam'a ve Efendimiz aleyhissalatü vesselama düşmanlıklarının bir tanesi de şudur. O Kureyş müşriklerinin söylediklerine göre şöyle diyorlardı. Kur'an inecekse eğer ne diye Kureyş ileri gelenlerinin yaşlı ve zengin olanlarından birisine inmedi? Nitekim Velid bin Mughire, "Ben Kureyşlerin seyidi, ulu kişisi olduğum halde nasıl geri bırakılırım da Muhammed'e vahiy iner? Yahut Sakif kabilesinin seyidi, ulu kişisi Ebu Mesud Amr bin Umeyr bu hususta nasıl geri bırakılır? Biz bu iki kentin ulu kişileriyiz" diyorlardı. Bundan dolayı İslam'a düşmanlık ediyorlardı. Darun Nedve'nin müşriklerin ulularından, büyüklerinden sayılan Velid bin Mughire'nin hayranlığına dair bir örnekle bitirelim programımızı. Velid bin Mughire bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına gelmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona Kur'an-ı Kerim okudu. Velid bin Mughire gelip Efendimiz aleyhissalatü vesselama "Bana Kur'an oku" dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da "İyi biliniz ki Allah size adaleti, İhsanı akrabaya vermeyi emir eder ve sizi fuhşiyattan, fenalıktan ve zulüm yapmaktan nehyeder. Dinleyip tutasınız diye size öğüt verir" mealli ayet-i kerimeyi okudu. Velid bin Mughire "Bunu bana bir daha oku" dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ayeti tekrar okuyunca Velid bin Mughire "Vallahi bu sözde öyle tatlılık, öyle güzellik ve parlaklık var ki o tepesi bol yemişli, dibi ve kökü sulak yemyeşil bir ağaca benziyor. Bunu beşer söyleyemez. Bu bir beşer.

sözü değildir demekten kendisini alamamıştır. Müşrik kullarının, müşriklerin, Kureyşlerin tamamen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine karşı gelmekti. İslamiyet'in emir ve yasaklarına karşı gelmekte altında yatan sebepler işte bunlardı. Tamamen kendi nefis ve şeytanlarının uydurmacası ve ona uymalarının

hayatımıza tatbik edebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bir başka bölümümüzde tekrar huzurlarınızda olmak dileğiyle. Hayırla kalın. Allahu Teala'ya emanet olun.

Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü bana 100 defa salavat-ı şerifi okuyan kimse, kıyamet günü beraberinde bir nur olduğu halde gelir. Bu nur, bütün yaratıklar arasında taksim olunsa, herkese yeter.''

0: Allah'ım, Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle sana dileklerimi arz ederim. Efendimiz Nuh Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Hud Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Salih Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yunus Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Eyyub Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yakup Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yusuf Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle.
1: وَبِالْ

Efendimiz Musa aleyhisselamın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Harun aleyhisselamın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Şuayb aleyhisselamın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İsmail aleyhisselamın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Davud aleyhisselamın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Süleyman aleyhisselamın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zekeriya aleyhisselamın sana dua ettiği isimlerle,

Efendimiz Şaya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İlyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Elyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zülküf Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yuşa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İsa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Muhammed'in, ona ve tüm nebilerin, resullerin hepsine salat ve selam olsun, sana dua ettiği isimlerle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Yukarıda zikredilen nebiler ve resuller hürmetine, onların sana münacatta bulunduğu ve dua ettiği isimler hatırına senden talep ediyorum.

sema kurulmadan, yeryüzü döşenmeden, dağlar yerinde sabit tutulmadan, denizler gürül gürül akmadan, su kaynakları kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler sayısınca Nebin Efendimiz Muhammed'e, bütün Nebi ve Resullere senin salat etmeni istiyorum. Zira sen zatında olduğun gibisin. Senin durumunu hiç kimse bilmez. Ancak sen bilirsin. Sen birsin ve ortağın da yoktur.

Allah'ım, hilmin affetmek, günahları bağışlamak anlamındaki ilahi sıfatların sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. İlminin alakalı olduğu şeylerin sayıları miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Bitmez tükenmez kelimelerin adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Nimetlerinin

sayıları miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Semalar dolusunca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Yeryüzü dolusunca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Arşının dolusu kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Ve onun ağırlığınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Levh-i Mahfuz'da olmuş ve olacak her şeyi yazan, kaleminin yazdığı şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. 7 kat semada yarattıklarının sayısı miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gökyüzünden yeryüzüne yağan yağmur tanelerinin sayısınca her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni Sübhanallah diyerek tesbih, La ilahe illallah diyerek tehlil, Allahu Ekber diyerek tekbir, Subhane Rabbiyal Azim diyerek tazim edenlerin sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

0: خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Allah'ım, onların nefesleri ve lafızları sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların aralarında bulunan ve yaratmış olduğun her ruh taşıyan canlı adedince her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hareket eden bulutlar adedince salat eyle. Esen rüzgarlar sayısınca, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yerle gökyüzü arasında yarattıklarının tamamı ve üzerinde rüzgarın esip hareket ettirdiği dallar, yapraklar, ağaçlar ve meyveler sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

0: ألف مرة.
1: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gökyüzündeki yıldızlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, senin kudret ve azametine işaret eden, yeryüzünün taşıdığı şeyler dolusunca, Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, hakkındaki bilgiyi ancak yüce zatının bildiği yedi denizde, yarattığın varlıklar sayısınca kıyamet gününe kadar her gün bin kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e 7 deniz dolusunca salat eyle. Yüce zatının kudretine işaret eden bu 7 denizin taşıdığı ağırlık miktarınca salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerdeki dalgalar sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün derinlikleri, ovaları ve dağlarında bulunan kum taneleriyle çakıl taşları sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar tatlı ve tuzlu sular hareket edip dalgalandığındaki dalgalar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Toprağın üzerinde ve yeryüzünün derinliklerinde, doğuda, batıda, ovalarda, dağlarda, vadilerde, yeryüzündeki her yolda, imar edilmiş yahut harap kalmış yerlerde ve bütün bunların üzerinde ve içinde yaratmış olduğun ne kadar çakıl taşı, küçük taş ve kuru çamur kırıntılarına varıncaya kadar neler varsa, o taneler sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu, batısı, kıble istikameti, ovaları, dağları ve vadilerindeki ağaçlar, meyveler, yapraklar, ekinlerle bütün bunlardan bereketle çıkan bitkilerinin sayısınca, efendim

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yaratmış olduğun ve yaratacağın cin, insan ve şeytanların sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların bedenlerinde, yüzlerinde, başlarında bulunan her kıl sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar sayılarını ancak yüce zatının bildiği, yeryüzünün doğusu ve batısındaki insanlar ve cinlerin sayısıyla küçük büyük dört ayaklı olarak yarattığın her hayvan adedince Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, kuşlar kanat çırptıkça, cinler ve şeytanlar uçtukça, Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle. Allah.

Allah'ım, kendisine salat okuyanların adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Kendisine salat okumayanların sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Biten bitkiler ve yağan yağmurlar damlalarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Var olan her şeyi adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e gece karardığında, gündüz aydınlandığında salat eyle. Dünyada ve ahirette Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Efendimiz Muhammed'e tertemiz bir genç olduğu zamanki halinde de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e razı olduğun olgunluk halinde de salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e beşikte çocuk olduğu andan beri salat eyle. Efendimiz Muhammed'e salat etmekten geriye artacak hiçbir şey kalmayıncaya kadar salat eyle.

Allah'ım, söyleyince tasdik ettiğin, isteyince her istediğini verdiğin Efendimiz Muhammed'e vaad ettiğin makam-ı mahmudu ikram eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in şeriatını yüce, burhanını, Kur'an-ı Kerim'ini şerefli, peygamberliğini açıklayan delillerini belirgin, faziletini bütün yaratılmışlara aşikar eyle.

Allah'ım, onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul eyle. Bize sünnetiyle amel etmeyi nasip eyle. Bizi onun dini üzerine yaşarken öldür. Bizi onun cemaati arasında ve sancağı altında haşreyle. Bizi onun arkadaşları arasına kat. Kevser havuzuna ulaştır. O havuzun kadehleriyle Kevser şarabından içir. Onun muhabbetiyle bizleri nasiplendir. Amin Allah'ım.

Allah'ım, sana dua ettiğim isimler hürmetine, anlatmaya çalıştıklarım ve ilmini ancak yüce zatının bildiği şeyler sayısınca, Efendimiz Muhammed'e salat etmeni, bana da merhamet etmeni, tövbemi kabul edip maddi manevi musibetlerin hepsinden beni kurtarmanı, bana afiyet vermeni, kadın erkek bütün müminlere ve kadın erkek bütün Müslümanlara, onların ölü ve dirilerine merhamet etmeni, bu günahkar, hatalı, zayıf kulun, falan oğlu falanın da tövbesini kabul ederek bağışlamanı senden talep ediyorum. Amin. Ey alemlerin Rabbi Allah'ım.

0: وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت.
1: Allah'ım, azamet, kudret, celal, izzet ve saltanatın adına, yedi kat göklerden daha yüce olan kürsinin taşıdıkları hürmetine, zatını kendisiyle isimlendirdiğin ve Kur'an-ı Kerim'in içine yerleştirdiğin, katındaki gayb ilminde seçip ayırdığın, gizli olan yüce ismin hatırına, kulun ve Resulün, Efendimiz Muhammed'e salat etmeni istiyorum. Allah'ım, kendisiyle sana dua edildiğinde kabul ettiğin, onunla bir şey istendiğinde zaman verdiğin ismin hatırına senden talep ediyorum.

Allah'ım, geceye koyduğunda zamanı karartan, gündüzünde ise aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde dağları yerine çakan, kuvvetli ve zalim kimseye baş eğdiren, semadan suları akıtan, bulutlar üzerine yerleştiğinde yağmurlar yağdıran ismin hürmetine senden talep ediyorum.''

0: وَأَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ أَهْلُ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ
1: Allah'ım, Nebin, Efendimiz Muhammed'in sana dua vesilesi edip istediği ismin hatırına senden istiyorum. Allah'ım, Nebin, Efendimiz Adem'in sana dua vesilesi edip istediği ismin hürmetine senden talep ediyorum. Allah'ım, Nebilerin, Resullerin, bütün mukarrebin makamındaki meleklerin, Allah'ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun ve bütün taat ehlinin sana dua vesilesi edip istediği ismin hatırına senden istiyorum.

0: مهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب منيرة.
1: Gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü dürülüp döşenmeden, dağlar yerinde sabit tutulmadan, pınarlar coşup kaynamadan, nehirler akıp durmadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parıldatmadan önce yarattığın şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ilminin alakalı olduğu şeyler sayısınca salat eyle. Affının ilgili olduğu hilm sıfatının adedince, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Levh-i Mahfuz'un senin yüce ilminden ihtiva ettiği kısmının sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: ملء أرضك، فصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء ما أنت خالقه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, katında bulunan ve şeytan yahut cinlerin dokunamadığı ve asla değiştirilemeyen, olmuş ve olacakların yazıldığı, levh-i mahfuzda hükmeden kalemin yazdığı hükümler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, semalar dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yeryüzü dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yaratacakların sayısınca salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar meleklerin safları, tesbihleri, takdisleri, Allah'ın her hususta noksansız olduğunu söylemek, temcitleri yani Allah'ın büyüklüğünü övmek, tekbirleri ve tehlilleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar hareket eden bulutlar ve grup grup esen rüzgarlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, şimdiye kadar semalarından yeryüzüne düşen yağmur damlaları ve kıyamete kadar düşecek olan her yağmur damlası sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar rüzgarlarınla estiği miktarca ağaçların, yaprakların, ekinlerin hareketlerinin sayısınca ve özel muhafazası içinde yaratmış olduğun bütün tohumlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammedin adedel katri vel matari vel nebati min yevme halaktad dünya ila yevmil kıyame.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yağmur damlaları ve bitkiler sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, gökyüzündeki yıldızlar sayısınca salat eyle.

Ni ancak senin bildiğin, kıyamet gününe kadar yaratacak olduğun ve yedi denizinde yaratmış olduğun mahlukat sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yeryüzünün doğusu ve batısında mevcut olan çakıl taşı ve kum taneleri sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, şimdiye kadar yarattığın ve kıyamet gününe kadar yaratacağın cin ve insanlar sayısınca salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, insan ve cinlerin nefesleri, sözleri ve göz açıp kapayıncaya kadar geçen zamanları zarfınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cin ve meleklerin uçuşları sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, yeryüzünün doğu ve batısındaki dağların, kuşların, vahşi hayvanların, hatta insan, hayvan ve böcek vücudundan beslenerek yaşayan küçük hayvanların sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattığı şeyler adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar iki veya dört ayak üzere yürüyen ve hareket eden canlılar sayısınca salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, Efendimiz Muhammed'e salat okuyan cin, insan ve melek sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine salat okumayan kimseler sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat okunması şanına layık olduğu şekilde kendisine salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, üzerine okunacak salat adına hiçbir salat hariç kalmayacak şekilde bütün salatlarla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, öncekiler, peygamberler ve bütün müminler, kendisinin ahirete irtihalinden sonra gelenler, mümin, sıddık, şehit, salih kimseler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Allah katında makamları ve mekanları yüce olan meleklerin makamı olan Melâ-i Âlâ'da kıyamet gününe kadar salat eyle. Allah'ın dilediği olur. Yüce ve aziz olan Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur.

Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü bana 100 defa salavat-ı şerifi okuyan kimse, kıyamet günü beraberinde bir nur olduğu halde gelir. Bu nur, bütün yaratıklar arasında taksim olunsa, herkese yeter.''

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Rotasız gemi. Leyla Zemiz. En büyük düşmanım aklımdı. Baş edemiyordum onunla bazen, alt ediyordu beni. Oynadığı oyunlardan bıkmıştım. Madem tasavvuf yolundaydım, madem eğitecek ve yol gösterecek bir rehbere sahiptim, hastane odasında aldığım kararı uygulamaya geçtim. Elveda aklım. Artık mürşidimin gösterdiği yolda yürüyecektim. İlk olarak bu yola girdiğimde kadının biri bana, ''Teslimiyetin yok senin anam, ilerleyemezsin sen bu yolda.'' demişti. Meğer ne haklıymış o beğenmediğim Sofi. Hakikatte kalbim ve teslimiyetim olmalıydı. Ama hep derim ben, illa başımı belaya sokmam, kendimi perişan etmem ve sonucu da yaşayarak bulmam gerekiyordu. Artık rabıtam vardı, zikrim vardı. Şartsız teslim olduğum Seydan vardı ve beni koşulsuz seven bir dostum vardı, Rabia. Her şeye baştan başlamak üzmüyordu beni. Bu sefer tek sıkıntım ve kaygım, ya son nefeste imansız gidersem oldu. İnsanın asla kendine güvenmemesi gerekiyordu. Çünkü iman ve hakikat ancak son nefesindeki halinde bilinebiliyordu. Yıllarını Allah'a adayıp da sonu imansızlık olan nice insan vardı. Ya da yaptığı amellere güvenip ibadetlerini bir şey sanan insanlar ve onların sonları. Okuyordum kitaplarda menkıbeler neler anlatıyordu. Ayrıca herkesin gözünde hiçbir şeyken Allah'ın en sevdiği olanlar. Kalbi Allah'la dolu ama millete asla belli etmeyenler, pervasız gibi davrananlar. Gerçi benim her şeyi bırakma sebebim farklılık arz ediyordu ama son aynı olduktan sonra sebebin ne önemi var ki? Annemle kafede oturduğumuz bir akşam gayet süslü, 60 yaşlarında bir kadın yanıma gelip Kur'an öğretip öğretemeyeceğimi sormuştu. Ben de tabii öğretirim demiştim. Hasta olmamın bir sebebi de o dediğim tabii kelimesiydi. Söz vermiştim ona ama tecvid bilgilerim kendime yetecek kadardı. Çok mükemmel olmasam da okuyordum çok şükür. Sırf kadına yetebilmek ve daha iyi, kusursuz öğretebilmek için Kur'an çalışıyordum evde. Arayıp lokalde öğretebileceğimi söyledim. Artık lokal, gündüzleri kadınların ilim meclisi, akşam da erkeklerin kahvehane meclisi olmuştu. Yaz ayında olmamız büyük avantaj sağladı. Kapıyı açık gören, orada Kur'an okunduğunu duyan gelmeye başladı. Gayet modern ve sosyetik tabla. Abdestini kusursuz alır, başını kapatıp geçerdi karşıma. Ben de onunla resmen Kur'an ihtisasına başladım. Yaptığım her şeyin güzel ve kusursuz olması hastalıktı zaten bende. Doğru öğretmeliydim çünkü ilim hata kabul etmezdi.

O kadın vesilesiyle okumamı üst seviyeye çıkardı Allah-u Teala. Gitgide fazlalaştı talepliler. Işığı gören geliyor misali havuzdan çıkıp yanıma gelmelerde başladı. Eve gidip yıkanmalarını, abdest alıp başlarını da kapatıp öyle gelmelerini söylüyordum. Beni sevmeleri, onlarla oturup geçirdiğim onca ay bana olan güven ve inançları ne dersem onu yapmaya itiyordu. Demek bugünler için yaşanmıştı her şey. Yoksa öbür halimle beni tanımazlardı bile. Şu insan fobili halim. Sonunda kalp krizi geçirdim belki ama ölsem ne olacak? Onlara sohbet vermemi istiyorlardı. Ev ev gezsek, Allah için Yasin falan okusak, sonra da sen bize sohbet etsen olmaz mı? Dediler. Sohbet yerimiz vardı zaten ama götüremedim onları oraya. Benimle bir iki tanesi geldi bir sefer fakat olmadı işte.

Normal açıktılar ve yerde oturamıyorlardı. Millet onlara bakıp duruyordu. Hak verdim. Bu durumu görevli kadına sormalıydım. Telefonla aradım. Kadın kızdı telefonda. Önceden gittiğim ilim derslerinde karşılaşmıştık onunla zaten. Birbirimizden hoşlanmıyorduk. İyi davranmaya çalışıyordu ama zorlanıyordu. ''Kafana göre hareket edemezsin. Sadatlar izin vermiyor.'' dedi. Öfkemi zor yutuyordum. Dayanamayıp bu Sadatlar dediğinin kim olduğunu sordum. Durdu, düşündü bir an. ''Kim olacak Seyda ve öteki Sadatlar?'' dedi. Yine dayanamadım. ''Seyda'ya iftira atma.'' dedim. Alışkındı şartsız itaat edilmesine ve ben kavgaya hazırdım. Anlaşamadan kapattık. Bu kadın yüzünden yıllarca vakfımdan kaçıp hizmetten mahrum ettim kendimi. Şimdi tekrar arayıp izin istiyordum ve vermiyordu. Sitedekiler sıkıştırıyor, kadın izin vermiyor. Bunca insan Rabbime dönebilirdi, tasavvufa yönelebilirdi. Kafam yine kazana dönüyordu. Niyetimi kurdum, besmele çektim, Allah'a sığındım ve son kez aradım onu. Israrla izin vermiyor. ''Sohbet yerine getireceksin.'' diyordu. Tek cümle söyledim. ''Ben Allah için bir yola giriyorum. İster izin ver, ister verme.'' Kapadım telefonu. Kendimi ve derdimi izah edecek değildim. Sitedekilere sohbet vermeye başladım. Haftada bir evlerde toplanıyorduk. Önce ben eve aldım onları, Kur'an okuduk, ardından sohbete başladım. Hayatımın ilk sohbetiydi. Rabıtam en üst seviyede, karşımda birbirinden eğitimli kadınlar. Konuşuyordum, takılmadan, sıkılmadan, gayet rahat bir şekilde. Akıyordu kelimeler. Şaşırıyordum kendime, hatta şok oluyordum. Üstelik ilk seçtiğim konu da tasavvuftu. Şimdi bile aklıma geliyor da hala hayret ediyorum. Kitap önümdeydi ve bir kere bile bakmamıştım. Ey Rabbim, sen nelere kadirsin? Ardı arkası kesilmiyordu soruların. Cevapları kolayca veriyordum. Çünkü benim eski halimdiler ve daha sormadan izah ediyordum. Aynı şeylere takılıyorlardı. Şeyh mi, ne şeyhi? Güya bir saat yapacaktık sohbeti, akşam oluyordu ve kalkmıyorlardı. Ayağa kalktım, büyük bir gururla dedim ki, ''Ben Ayşe Meryem, size aleni söylüyorum. Ben tasavvuf ehliyim, hem de Nakşibendi tarikatından. Benim bir mürşidim var ve bilin ki ben ona tabi oldum. Amacım Allah'ın rızası, hedefim Allah'ın sevgisine mazhar olmak. Yolum Allah yoludur.'' Gelmek isteyene kapı açıktır, hem de kıyamete kadar. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, ben asla kınayanların kınamasından korkmam. Aylardır oturup kalktığınız kadın aslında bir Sofi'den başkası değildir. Sessizlik, şokvari bakışlar. Sonra tek tek kalktılar gitmek için, öptüler beni. Giderken şöyle dediler, haftaya kimle toplanacağız? Çığ gibi büyüdü insanlar. Diğer sitedekiler de gelmeye başladı, lokale geçtik mecbur. Artık Seyda'yı, tarikatı herkes tanıyordu. O önceden kafalarına yerleşen tarikat öcüdür, kapalılar yobazdır, şeyhler sahtekardır, paracıdır düşünceleri yok olmuştu, hamdolsun. Kaç kişi tövbe ederek yeni bir başlangıç yaptı hatırlamıyorum. Sadakalar veriliyor, zekat hesapları yapılıyordu. Faizde parası olanların bir kısmı altına çeviriyor, bankaya koyuyor, bir kısmı da kocasını iknaya çalışıyordu. Yemek yiyeceğimiz zaman, helaldir bu, maaşımla yaptım, diyorlardı. İlk Kur'an öğrettiğim abla kapanmıştı artık. Aşırı açık giyinenler daha dikkatli giyiniyordu. Sohbet yerlerine de gidiyorduk. Hatta ve hatta Ramazan'da Kur'an öğrettiğim o insanlarla hatimler yapıp itikafa bile giriyorduk. Bana hocam demeye başladılar. Ben hoca değilim, sohbetçi değilim, vekil değilim, özel saygıyı hak edecek biri de değilim. Ben komşunuz Ayşe'yim. Muhabbet ediyorum, ederken de bildiklerimi paylaşıyorum. Benim ayarımı bozmayın. Kendinize baş yapmaya kalkmayın. Allah şahit olsun ki bir daha görüşmem sizlerle. Dediğimi yapardım. Hepsi biliyordu. Bir daha da öyle şeyler demediler. Hangisinde bana karşı itibar oluştuysa bir ters lafımla gözünden düşürürdüm kendimi. Allah beni korudu. Ölene kadar da korusun inşallah. Ümmeti Muhammed'i korusun. Hakikat, son nefesi verene kadar Allah yolunda koşmak. Hakikat, Allah'tan başka kimseden korkmamak. Hakikat, Allah'ın rızası için canınla, malınla Allah yoluna baş koymak. Ve hakikat, son nefesi verene kadar, son nefeste imanla gitmeye çalışmak.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

Sözlerin büyükleri, büyüklerin sözleri. Allah dostlarından tesirli nasihatler. Hayatımıza yön veren kıymetli tavsiyeler. İslam klasikleri her cuma saat 16'da Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç.
1: Buna Er Meydanı derler.
0: Pamukçulu Osman Pehlivan.

Muharrem pehlivan toparlanabileceği kadar toparlanmış ve geri dönmüş bulunuyordu. Yüzünden de ne derece kızgın ve hırslı olduğu kolayca anlaşılabiliyordu. Elinden gelecek olsa Pamukçulu Osman pehlivanı parça parça etmekten çekinmeyecekti. Nitekim bu kararla güreşe pek şiddetli girdi. Sağlı sollu sert elenseler ve kuvvetli tırpanlarla Pamukçulu Osman pehlivana yüklendi.

0: tamamıyla rahatlamış bulunan Osman Pehlivan, bir iki dakika kadar bu hamlelere sadece müdafada kalmakla karşı koymuştu. Ama bunun arkasından o da ilk defa olmak üzere hasmının elense ve tırpanlarına karşılık vermeye başladı. Böylece güreş yeni bir şekil almış oluyordu. İki pehlivan da birbirlerini kıyasıya hırpalamaya koyulmuş bulunuyordu. Pamukçulu Osman Pehlivan'ın müdafaa halinden vazgeçerek hasmına aynı şekilde karşılık vermeye başlamış bulunması oradakileri şaşırtmıştı. Ne oluyordu böyle? Bu deli ormanlı pehlivan kendisinde nasıl oluyordu da bu kudreti bulabiliyordu ki? Nasıl oluyordu da Muharrem pehlivanla karşılıklı olarak bir elense tırpan mücadelesine girişmeye cesaret edebiliyordu? Elbette onun bu davranışı bir iki dakikadan fazla sürecek değildi. Sonunda da herhalde dersini alacak, hasmının önünden kaçmaya başlayacaktı. Ne kadar dayanabilirdi Muharrem pehlivanın elense ve tırpanlarına? Ama hiç de böyle olmadı. Dakikalar birbirini kovalayıp geçiyordu. Osman pehlivanda hiçbir gerileme görülmüyordu. Aksine yerini bulan elense ve tırpanlarının hasmının elense ve tırpanlarından çok daha şiddetli ve sarsıcı olduğu da gözden kaçmıyordu. Sanki 10 dakika hasmına karşı zebun ve kaçak güreşmiş bulunan o pehlivan kaybolmuş, yerine bambaşka bir pehlivan gelmişti. Güreş 10 dakika bu tempo ile sürdükten sonra Muharrem pehlivanın yeniden solumaya ve gerilemeye başladığı görüldü. Çektiği elenselerin, savurduğu tırpanların çoğu şimdi yerini bulamıyordu. O zaman misafirler arasında şu şekilde konuşmalar başladı.
1: Fakat bu Osman pehlivan pek yaman bir şeymiş ya.
0: Evet evet, güreşi bindirdi. Güreşe hakim oldu.
2: Şaşılacak şey ya. Bayağı karşı koyuyor Muharrem pehlivana.
3: Karşı koyuyor da ne demek kardeşim ya? Ondan daha üstün.
1: Çok nefesli bir pehlivan.
0: Öyle öyle. Muharrem pehlivan yorulmaya başladı. O ise güreşe yine başlamış gibi ya.
2: Allah'ın için yamanmış deli ormanla.
3: Efendim efendim. Bir defa kolları çok uzun. Rahatça hasmının ensesini buluyor. Çok da kuvvetli bir pehlivan.
1: Muharrem pehlivan elense ve tırpanla ona bir şey yapamaz. Sonra bu kadar hızlı güreşe de dayanamaz. Ben bu kadar pehlivan seyrettim. Böylesini bu kadar hızlı güreşenini görmedim arkadaşım.

0: Pamukçulu Osman Pehlivan sert bir elenseyi tamamlayan kuvvetli bir tırpanla Muharrem Pehlivan'ı yüzü koyun yere serdi. Yere sere sermez de hemen bastırarak sarmayı vurdu. Böylece ayakta geçen ve 10 dakika kadar süren şiddetli elense tırpan faslını Pamukçulu Osman Pehlivan kazanmış oldu. Herkes Muharrem Pehlivan'ın yere düşer düşmez ayağa kalkabilmek için hemen harekete geçmesini bekledi. Ama böyle olmadı. Muharrem Pehlivan o kadar yorgun görünüyordu ki yeniden harekete geçebilmek için nefeslenmek mecburiyetini duyuyordu. O zaman Celalettin Paşa pehlivanlarının bu durumunu bir bahane bulabilmek için Muharrem yediği boyunduruğun tesirinden kurtulmuş değil. Bunun için bocalıyor. Şimdi hele nefeslensin, nasıl hemen değişeceğini göreceksiniz.
1: Evet nefeslenmek istiyor ama acaba hasmı bırakacak mı onu ha?
0: Damat Paşa bu söze karşılık vermedi. Pamukçulu kısa bir süre sonra o şekilde durdu. O da hasmının bulunduğu zor durumdan kurtulabilmek için harekete geçmesini bekliyordu. Fakat onun oralı bile olmadan olmadığını fark edince arkasından hemen yüklendi ve Muharrem Pehlivan'ı yüzü koyun yere yaydığı gibi ağırlığını da üzerine verdi. Aynı zamanda elini Muharrem Pehlivan'ın sarmayı vurduğu taraftan koltuğunun altından geçirmek için zorlamaya geçti. Böylece iki pehlivan arasında yeniden bir mücadele başlamış oldu. Osman Pehlivan'ın ne yapmak istediğini herkes anlıyordu. Elini bir defa hasmının koltuk altından geçirdikten sonra el enseyi bulacak, sonra da yüklenerek onu çevirecek, sırtını yere getirecekti.

Muharrem Pehlivan nasıl bir belaya çatmış bulunduğunu çoktan anlamış bulunuyordu. Mahmut Celaleddin Paşa onu kötülemiş, hiç de hiçbir değeri olmadığını da söylemişti. Halbuki bu deli ormanlı pehlivan hiç de böyle değildi. Zehir gibi kuvvetli bir pehlivandı. Güreşi de çok iyi biliyordu. Bu durum karşısında onu yenmek hayalini çoktan bir tarafa bırakmış, yenilmekten nasıl kurtulabileceğini Muharrem Pehlivan düşünmeye başlamıştı. Güreşin şekli bir anda %100 değişmiş bulunuyordu. İki pehlivan arasındaki bu müthiş mücadele ancak 5 dakika kadar sürmüş ve Pamukçulu elini hasmının koltuk altından geçirerek enseyi rahatça bulmuştu. Böylece güreşin mukadderatı da belli olmuş bulunuyordu. İşte Pamukçulu Osman pehlivan tazyikini artırıyor, hasmını yavaş yavaş çeviriyordu. 1 dakika sonra ise onu yarım çevirmiş duruma getirmişti. Şöyle kuvvetli yüklenecek olsa sırtını yere getirecekti. Bu duruma gelince durdu. Bunun da sebebi hasmının pes etmesi için fırsat vermekti. Belki de sırt üstü yenilmek istemez, pes ederek güreşi bırakırdı. Ama Muharrem Pehlivan'ın oralı bile olmadığını çabuk anladı. İşte o zaman daha fazla vakit geçirmeden bütün kuvveti ve ağırlığıyla yüklendiği gibi sırtını yere yapıştırmaya muvaffak oldu.

0: alkışlardan cazgır sesini duyuramıyordu. Durumu gören cazgır hemen işaretini verince davul zurnalar bir anda kesildi. Hasmını bırakan Pamukçulu da hemen kalkarak galibiyet temennasına çıktı. O zaman Reşat Paşa ilk defa olarak
1: "Aferin Osman Pehlivan"
0: diye seslendi. Misafirlerden birkaçı da kendisine güzel söz söylediler. Pamukçulu onlara selamlar vererek teşekkürlerini bildirdi. Muharrem Pehlivan o haldeydi ki yerden bile kalkıp doğrulamıyordu. Pamukçulu ona yardım etmek isteyince düşmanca eline vurup bunu reddetti. Bu sırada cazgır da resmi sonucu ilan ediyordu.
2: "Pamukçulu Osman Pehlivan galip gelmiştir."

Pamukçuluğu o zaman davetlere bir defa daha selam verdikten sonra yıkanıp temizlenmek üzere konağın hazır bulunan hamamına doğru yürüdüm.

Reşat Paşa da güreşler sona erdiğine göre misafirlerini içeriye, konağa davet etti. Zaten herkes ayağa kalkmış bulunuyordu. Ev sahibi damat Celaleddin Paşa'nın gönlünü almak için Osman Pehlivan talihliymiş dedi. Muharrem Pehlivan'ı belki de hayatının en kötü gününde yakaladı. Yoksa Muharrem Pehlivan onu her zaman rahatça yenebilmek kudretine sahip bir pehlivandır paşa. Celaleddin Paşa konağa doğru yürürken doğru söyledin dedi. Yarım saat içinde nefes diye bir şey kalmadı. Yediği o boyunduruktan sonra kendisini bir türlü toparlayamadı. Zaten bu deli ormanlı pehlivanlara boyunduruklarıyla meşhurmuş. Ne zaman isterseniz onları yeniden karşılaştırabiliriz. Hele Muharrem Pehlivan'la bir konuşayım da.

0: yarım saat sonra misafirler hep dağılmışlardı. Hayatından pek memnun kalan Reşat Paşa cazgırı çağırdı, ona zahmetine karşılık tam 5 lira verdi. Sana çok teşekkür ederim. Bana Osman gibi bir pehlivan kazandırdın. Maşallah. Çok iyi bir pehlivan. Bana hem 50 altın kazandırdı hem de Muharrem gibi bir pehlivanı çatır çatır yendi. Maşallah. Onun çok iyi bir pehlivan olduğunu söylemiştim Paşa Hazretleri. Yalnız bir noktaya aklım ermedi. Muharrem pehlivan çok mu kötü bir gününde ki? Bunun böyle olduğunu sanmıyorum paşam. Ama çabuk yoruldu. Güreşin hızına dayanamadı. İlk 10 dakika içinde Osman pehlivanı yenmek için elinden gelen bütün gayretini, bütün kuvvetini harcadı. Ben de buna şaşmış kalmıştım. Muharrem pehlivanın bu hıza dayanamayacağını biliyordum. Bir de boyunduruk yiyince olduğu gibi tükendi kaldı. Bunu Osman pehlivan da anladığı için onun suya gitmesine izin verdi. Muharrem pehlivanın tükendiğini, onu nasıl olsa yeneceğini o da anlamış bulunuyordu. Neyse, çok iyi oldu. Bu pehlivanın kıymetini iyi bilin Paşa Hazretleri. Konaklarda onun ayarında pehlivan yok. Kimi olsa yener.
1: Ya saray pehlivanlarını?
0: Yok, o kadar da değil. Ama saray pehlivanları da onu kolay kolay yenemezler. Söyleyeceklerim bu kadar Paşa Hazretleri.

Ramazan ayının ilk günlerinde yapılan bu güreş, Reşat Paşa'nın yeni edindiği bu pehlivanın Muharrem pehlivan gibi tanınmış bir pehlivanı yenmiş bulunması her tarafta günün konusu olmuştu. Tabii bu konuşmalar daha çok konaklarda oluyordu. Bununla beraber damat Mahmut Celaleddin Paşa'nın konağında yapılan bu güreş İstanbul'un pehlivan meraklısı halkı tarafından da hemen öğrenilmiş bulunuyordu. O sabah Sultan Abdülaziz Mahmut Celaleddin Paşa ile bir vesileyle konuşurken duyduğu bu haberin ne derece doğru olduğunu anlamak için "Senin Muharrem pehlivan adı bilinmeyen bir pehlivana yenilmiş, öyle mi?" "Doğrudur sultanım.

0: Nasıl oldu?
1: Suç bende. Tutuk Reşat Paşa ile bir de bahse girdik. Ben Muharrem Pehlivan'ın en fazla 10 dakika içinde bu pehlivanı yenebileceğini ileri sürdüm. Muharrem Pehlivan'a da hasmını 10 dakika içinde mutlaka yenmesini söyledim. Bu durum karşısında o da acele etti. Dalarken de fena bir boyunduruk yedi. Sonra da toparlanamayarak yenildi sultanım. Evet, hata etmişsin. Bir pehlivanı hasmını şu kadar zamanda, şu kadar dakikada yeneceksin diye zorlamak doğru olmaz. Hatamı kabul ediyorum sultan.
0: Tabii intikam güreşi istedin değil mi?
1: Evet. Bu güreş haftaya Reşat Paşa'nın konağında yapılacak.
0: Öyle mi?
1: Bana hatırlat. Belki ben de gelirim. Emredersiniz.
0: Muharrem'e söyle iyi hazırlansın. Onun kazanmasını isterim.
1: Baş üstüne. Zaten o kadar hırslı ki güreşten sonra çocuk gibi hüngür hüngür ağladı sultanım. İntikam güreşinde de bu sefer onu perişan edeceğini ve yeneceğini söyledi.
0: Yener. Bizim Yakup Pehlivan karşısında ne güzel bir güreş çıkarmıştı.
1: Yenecek. Hem de fena yenecek.
0: Sakın bu sefer de ona şu kadar dakikada yeneceksin diye emir vermeye kalkışma.
1: Buna çoktan tevbe ettim sultanım. Bir daha ağzımı bile açacak değilim.
2: Damat Mahmut Celaleddin Paşa huzurdan çıkar çıkmaz soluğu Reşat Paşa'nın konağında almıştı. Reşat Paşa onu samimiyetle kabul etti ve selamlaşmalardan sonra Mahmut Celaleddin Paşa, "Efendimizin yandan geliyorum. Güreşi haber almış. Benden nasıl geçtiğini sordu."
0: "Sen de tabii kendine göre anlattın."
1: "Kendime göre değil. Hakikat neyse onu anlattım."
0: "Her neyse. Şimdi haftaya intikam güreşi için Muharrem Pehlivan hazırlanıyor değil mi?"
1: "Evet, hazırlanıyor."
0: "İnşallah bizim Osman'ı bu sefer yener de rahatlar." "Hı?"
1: "Elbette yenecek. Efendimiz'e de söyledim. Bütün suç bendeydi. Şu kadar dakikada yeneceksin diye bir pehlivanı zora koşmak doğru değil ya."
0: "Haklısın paşa birader."
1: "Neyse. Bir defa oldu. İki pehlivan arasındaki fark asıl bu haftaki güreşte belli olacak."
0: "Doğru.

0: Evet paşa, bu olaydan sonra Celaleddin Paşa'nın bu söylemiş olduğu elli altına gevrek gevrek güldü. Çünkü Osman pehlivanına çok güveniyordu. Sizler ne dersiniz saygıdeğer dinleyenler? İleride bu intikam güreşi yine yapılacak. Bakalım bu sefer kim galip olacak dersiniz? Şimdilik hoşça kalın.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna Er Meydanı derler.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan.

Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir sohbetinde eshab-ı kirama bir rüyasını şöyle anlattılar. Dün gece rüyamda yanıma iki kişi geldi. Ben kim olduklarını sordum, söylemediler. Bana yürü beraber gidelim dediler. Beraber yürümeye başladık. Biraz ileride arkasına yaslanmış bir adam gördüm. Onun başının ucunda başka bir adam ona taş atıyor ve taşıdığı taşlarla adamın başını eziyordu. Adam başka taş almaya gidince başı ezilenin başı eski haline geliyor. O adam yine getirdiği taşlarla adamın başını eziyor ve bu hal böyle devam edip gidiyordu. Ben yanımdakilere Allah Allah bu ne haldir diye sordum. Bana sen yürü yürü dediler. Yürümeye devam ettik. Adamın biri sırt üstü yatıyor, diğer bir adam da elinde demirden kanca olduğu halde yatan adamın yüzünün bir tarafını parçalıyor, öbür tarafına geçiyor, öbür yüzünü yarıncaya kadar parçalanan yüz iyileşiyor, tekrar dönüp aynı işkenceyi sürdürüyordu. Ben yine Sübhanallah, bunlara ne oluyor böyle dedim. Bana yine sen yürü yürü dediler. Devam ettik. Biraz ileride fırına benzer bir yer gördüm. İçinde insanlar altlarından alev geldikçe öyle feryat ediyorlardı ki dünyada onların sesini duyan her canlı ölürdü. Ben bunların suçu nedir dedim. Yanımdakiler bana sen yürü yürü dediler. Yürüdük. Suyu kan renginde bir nehir. İçinde bir adam yüzüyor. Yüzüyor, ırmağın kenarına geliyor. Kenarda yanında birçok taş toplanmış bir adam. Yüzen adamın ağzına bu taşı koyuyor. Adam gidiyor, o taşı yutuyor ve yüzerek geri geliyor. Bu şekilde azap devam edip gidiyor. Ben bu nasıl şeydir dedim. Bana sen yürü yürü dediler. Yürüdük. İleride çirkin bir adam bir ateş yakmış, yaktığı ateşin etrafında durmadan dolaşıyor. Hayret etmiştim bu adamın haline. Bu ne yapıyor böyle dedim. Bana sen yürü dediler. Bir müddet daha gittik. İçinde çeşitli çiçeklerin bulunduğu bir bahçe gördüm. İçinde uzun mu uzun boylu bir adam, öyle ki boyunun uzunluğu göklere doğru yükselmişti. Adamın etrafında ise toplu halde kalabalık çocuklar vardı. Böyle uzun boylu bir adam ve bu kadar çok çocuk görmemiştim. Bu adam kim ve yanındaki çocuklar kimlerdir diye sordum. Bana yine sen yürü yürü dediler. Yürümeye devam ediyorduk. Büyük bir ormana vardık. O kadar büyük bir orman daha görmemiştim. Yanımdakiler buraya gir dediler. Beraber girdik. Biraz ileride altın gümüşten yapılmış muazzam bir şehir göründü. Şehrin kapısını vurdular. Kapı açıldı. İçeri girdik. İçeride bizi bir takım insanlar karşıladı. Vücutlarının bir yüzü gayet güzel, bir yüzü ise çok çirkindi. Yanımdakiler onlara oradan akmakta olan nehri göstererek şu nehre girin dediler. Onlar nehre girdiler, geri çıktılar. Vücutlarındaki o çirkinlikten hiç eser kalmamıştı. Yanındakiler bana burası Adn cennetidir. Senin yerin burasıdır dediler. Başımı kaldırıp baktığımda çok güzel bir köşk gördüm. Onlara beni bırakın da yerime gireyim dedim. Kabul etmeyip şimdi olmaz, ileride geleceksin dediler. Ben onlara kim olduklarını sordum. Allah tarafından gönderilmiş melekler olduklarını söylediler. Bu gördüklerimiz acayip şeylerin ne olduğunu sordum. Şöyle anlattılar. Birincisi, kafası taşla ezilen adam, Kur'an öğrenip onunla amel etmeyen ve uykuyu farz namaza tercih eden

kimsedir. Yarın kıyamette böyle azap görecek. İkincisi, kanca ile yüzü parçalanan kimse ise yalan söyleyerek halkı birbirine düşüren kimsedir. Öyle azap görecek. Üçüncüsü, yani fırında azap görenler, zina eden erkek ve kadınlardır. Dördüncüsü, yani kan renginde ırmakta yüzen ise faiz yiyendir. Ateşin etrafında dolaşan beşincisi ise cehennem zebanisi Malik'tir. Altıncısı, bahçedeki uzun boylu adam İbrahim aleyhisselam. Etrafındaki çocuklar da İslam olarak doğan ve İslam olarak ölen çocuklardır. Peygamberimiz buraya gelince eshab, ya Resulallah, müşriklerin çocukları da dahil mi diye sordular. Peygamber Efendimiz evet buyurdu. Vücutlarının yarı yeri çirkin, yarısı güzel kimseler ise hem günah işleyip hem de iyilik eden, fakat iyilikleri kötülüklerine galebe çalan kimselerdir diye anlattılar buyurdu. Yüzünün akıyla gidenlere, huzura çıkanlara ne mutlu. Bir ömrün her anını ilahi şuurun aydınlığıyla yaşamak aşktandır.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

Peygamber Efendimizin güzel isimleri aynı zamanda sıfatlarıdır. Hak peygamberler kendilerine gelen kitaplarda onun isminin geçtiğini, onun geleceğinin kendilerine bildirildiğini haber vermişlerdir. O kurtarıcı, müjdeci ve övülmüştür. Şair ne güzel söylemiş. Envar ile kainat doldu. İşte bu gece sabah oldu. Bu gecenin sabahında Hazreti İbrahim ile oğlu Hazreti İsmail'in duaları ve İsa Aleyhisselam'ın müjdesi gerçekleşmiş oluyordu. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine göre Hazreti İbrahim ile oğlu Hazreti İsmail Kabe'yi inşa ederlerken şöyle dua etmişlerdi. Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğenlerden kıl. Soyumuzdan da sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ancak sensin. Ey Rabbimiz, onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerinde yapan yalnız sensin. Hazreti İsa da şu müjdeyi vermişti. Ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek bir ismi övülmüş olan Ahmet isimli bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti. Bir gün ashab-ı kiram peygamberimizin hayatının ilk günlerini anlatmasını rica etmişler.

şu sözleri söylemişti. Ben atam Hazreti İbrahim'in duası, kardeşim Hazreti İsa'nın müjdesi, annem Amine'nin rüyasıyım. Annem bana hamile olduğu sırada bir rüya görmüştü. İçinden bir nur çıkmış ve bu nur Suriye'deki sarayları aydınlatmıştı. Evet, işte bu gecenin sabahında Hazreti İbrahim'in duasına ve Hazreti İsa'nın müjdesine mazhar olan bu son peygamber bir güneş gibi doğdu. Hazreti Adem'le başlayan tevhid inancı yeniden canlanmış, cehalet ve sapık inançlarla kararan ruhlar bu doğuşla aydınlığa kavuşmuştu. Bir fazilet güneşi ve hidayet meşalesi olan peygamberimizin doğumu Allah'ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade buyurulmaktadır. Andolsun ki Allah, müminlere ayetlerini okuyan, onları kötülüklerden temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki onlar önceleri apaçık bir sapıklıkta idiler. Ayet-i kerimede ifade buyurulduğu üzere, gerçekten insanlar peygamberimizden önce her türlü değer ölçülerini yitirmiş, yollarını şaşırmışlardı. Küfür ve zulüm gönülleri karartmış, Allah'a giden yoldan uzaklaştırmıştı. Hayır ve fazilet namına hiçbir şey kalmamıştı. Sosyal hayat bozulmuş, ahlak bağları tamamen çözülmüştü. Hak kuvvete boyun eğmiş, merhamet ve şefkat kalplerden silinmişti. Kadın esir muamelesi görmüş, bir eşya gibi alınıp satılmıştı. Kız çocukları acımasızca diri diri toprağa gömülmüştü. Bozulan düzenin yeniden kurulması, Allah'ın merhameti neticesinde insanların helak olmaktan kurtulmaları için insanlara yine kendi içlerinden bir elçi gönderilmiştir. Gelen son peygamberdir ve isimleri, özellikleri aynı zamanda onunla tecelli edeceklerin işaretidir. Buhari merhum, Resulullah'ın bi'setine yani peygamber olarak gönderilişine tahsis ettiği babda der ki, o Allah'ın elçisi Muhammed İbni Abdullah, İbni Abdülmuttalib, İbni Haşim, İbni Abdümenaf, İbni Kusay, İbni Kilab, İbni Mürre, İbni Kab, İbni Lüey, İbni Galip, İbni Fih, İbni Malik, İbni Nadr, İbni Kinane, İbni Huzeyme, İbni Müdrike, İbni İlyas, İbni Mudar, İbni Nizar, İbni Mat, İbni Adnan'dır. Şifa-i Şerif'te anlatıldığı üzere Nakkaş, Hazreti Peygamber'den, benim Kur'an'da 7 ismim vardır. Muhammed, Ahmet, Taha, Yasin, Müddessir, Müzzemil, Abdullah diye rivayet etmiştir. Her peygamber kendi ümmetini sever. Bu sevgiden bazen sevginin kendisi, bazen de şefkat manası kastolunabilir. Her ikisi de peygamberlerde en ulvi seviyede vardır. Ancak peygamberlerin kendi aralarında derece farkları mevzu bahis olduğu gibi, onlardaki duygu ve düşüncede de farklılıklar söz konusudur. İşte bu hakikate binaen, bütün peygamberlerde var olan sevgi ve muhabbet, Efendimiz'de en azam derecede vardır. Vardır ki, Cenab-ı Hak, onun bu şefkat ve muhabbetini anlatmaz sadedinde, kendi isimlerini ona izafe etmiş ve Allah Resulüne Rauf, Rahim demiştir. Çünkü o, müminlere karşı sevgi ve şefkat abidesidir. Cübeyr İbn-i Mu'tim anlatıyor.

Peygamber Efendimiz buyurdular ki, benim 5 ismim var. Ben Muhammed'im, ben Ahmet'im, ben Allah'ın benimle küfrü mahvedeceği El-Mahi yani mahvediciyim. Ben Haşir yani toplayıcıyım. İnsanlar benim arkamda haşredilecektir. Ben Akıp yani son gelenim. Benden sonra peygamber gelmeyecektir. Hazreti Peygamber'den bahseden birçok manzume vardır. Bu manzumeler belli bir konu sınırlaması içinde düşünülemezler. Risalet, hicret, mucizeler, din yolunda çektiği sıkıntılar, ümmetine vaat ettiği şefaat, özel bir kıssasının anlatımı gibi hep divan şairinin konuları arasındadır. Ancak daha da önemlisi naatlardır ki divan şairine ona karşı beslediği duygularını dile getirme fırsatı verir. Beşeriyetin en hayırlısına, varlığın en şereflisine karşı gösterilen bu sevgi ve saygı, şairin dilini ve yolunu aydınlatır. Hiç farkına varmadan, kelimelerini birdenbire güzelleştirir ve onun güzel isimleriyle süsler. Yaratılmışların en sevgilisi, yaratılanlar içinde en güzel isimlere sahip olan Alemler serverine yazılan müstakil eserler içinde en yaygın okunanı hiç şüphesiz Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necat, Kurtuluş Vesilesi adıyla bilinen Mevlid'idir. Bunu farklı, muhteşem eserler izler. Hepsinin kârı onu hatırlamak ve hatırlatmaktır. Mevâhib-i Ledünniye'de Hazreti Muhammed Efendimizin 400'e yakın ismi vardır. Onlar Peygamber Efendimizin zatında tecelli eden Hakk'ın nimetleridir. Umulur ki o isimleri okuyan, okutan, bildiren ve hatta çocuklarına isim olarak verenler aynı tecellilere mazhar olurlar. O isimlerin bazılarının manasıyla Hak katında şöyle bir kimlik oluşturulacaktır. Allah'ın kulu, kulluk eden, ibadet eden, adaletli, doğru, doğruluktan, haktan ayrılmayan, en güzel, çok yüce, bilgin, bilen, çok bilgili, çok yüce, çok şerefli, müjdeleyici, sağlam delil, kahredici, galip, cömert, en şerefli, doğru ve güvenilir, hakkı ve batılı ayıran, yoldaki engelleri kaldıran, hakim ve üstün, zengin, sevgili, çok sevilen, doğru yola götüren, muhafaza edici, dost, yumuşak huylu, saf, temiz, hamd edici, övücü, hakikate sımsıkı sarılan, suçsuz, günahsız, şehirli, bilgili ve görgülü, rahmetle bezenmiş, mutlu, sağlam, özü ve sözü doğru, itimat edilir. Öğretici, yerde ve gökte çok övülen, peşinden gidilen, ıslah edici, çok arınmış, hakka itaat eden, veren, ihsan eden, zafer kazanan, üstün, uğurlu, hayırlı, bereketli, feyizli, seçilmiş, şerefli, yüce, aziz, hürmet ve tazime erişmiş. İktifa eden, nurlandıran, aydınlatan, doğru yolda olan, kendisine danışılan, çok temiz, halkın iyisi, kavmin en seçkini, öğüt veren, konuşan, nutuk veren, asil, temiz soydan gelen, sabreden, güçlüklere dayanan, Allah'ın mübarek kulu, doğru olan, gerçekçi, arkadaş, sohbet edici, iyi ve güzel huylu, noksan ve ayıptan emin, Allah'ın kılıcı, şükredici, çok temiz, haramlardan kaçınan, helal, temiz, güzel, hoş, sözünde duran, sözünün

nasihat eden, kulu Rabbine ulaştıran, gerçek insan, insanı kamil, Allah'ı çok anan, zeki, temiz, akıllı.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
8: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ

Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ı tane tane oku. Müzzemmil 73'e 4 buyurarak Kur'an'ın nasıl okunması gerektiğini bizlere bildirmiştir. Ümmü Seleme radıyallahu anhaya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl Kur'an okuduğu sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okumasını ayet ayet bölerek yapardı. Bismillahirrahmanirrahim der ve dururdu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin der dururdu. Errahmanirrahim der dururdu. Kur'an'ın tertil ile yani ağır ağır tane tane okunması, acele edilmemesi ve okurken sesin güzelleştirilmesi müstehaptır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın okunuşu hakkında bir hadisi şerifte şöyle buyurmuşlardır. Kur'an'ı seslerinizle güzelleştiriniz. Şüphesiz güzel ses Kur'an'ın güzelliğini artırır. Reşahat sahibi kitabında Kur'an okuma edebi hakkında şunları nakleder. Hacı Muhammed Parsa, Tefsiri Sure-i Yasin adlı eserinin başındaki haşiyede şu notu düşmüştür. Mevlana Taceddin Dergami Kur'an tilaveti konusunda şöyle buyurur. Kur'an okumanın hakkı, onu kalp huzuruyla okumaktır. Emirler korkuyla, nehiler sakınmayla, kıssa ve misaller ibretle, müjdeler sevinç ve neşeyle, tehditler korku ve ağlamayla okunmalıdır. Yani emirlerle alakalı ayetlere gelince boyun büküp korkmak

Nehilerle ilgili ayetlerde yapmamaya azmetmek, kıssa ve mesel geldiğinde ibretle bakıp, alınması gerektiği hisse ne ise onu düşünmeye gayret etmek, lütuf ve ikramla ilgili ayetler geldiği anda Hak Teâlâ'nın lütuf ve iyiliğini umup sevinmek, azap ve cezadan bahseden ayetlerde ise korkup ağlamak gerekir. Hazreti Osman radıyallahu anh demiştir ki, eğer kalpler günah kirlerinden temiz olsaydı, Kur'an okumaya doyamazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an okumanın fazileti hakkında buyurdukları bir hadis-i şerif şöyledir. Allah Teala'nın kitabından bir sureyi okuyarak yatağına giren bir Müslümana Allah bir melek gönderir. Melek onu muhafaza eder. Uyanıp kalkıncaya kadar ona eziyet edecek bir şey yaklaşamaz. Efendim sureler ve dualar programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta nasip olursa Adiyat suresinin 8, 9, 10 ve 11. ayetlerin talimiyle sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Geçen hafta 8. ayete kadar gelmiştik. Bu hafta yine devam ediyoruz Adiyat suresiyle ve hemen 8. ayetle kaldığımız yerden devam edelim. Adiyat suresinde sıkça yapmış olduğumuz hatalara veya muhtemel çıkabilen hatalara değinmeye başlayalım. Sizlerden yine ricamız, müsait olan kardeşlerimiz bizleri Kur'an-ı Kerim'den takip edecek olurlarsa inşallah daha faydalı olacaktır. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Adiyat suresi 8. ayetle devam ediyoruz. Ve innehu lihubbil hayri leşedid. Evet. Ve innehu, burada vav harfinde dudaklar ileride. İnnehu, buradaki şeddeli olan nunu biraz tutuyoruz, hemen bırakmıyoruz. Tabii bu yavaş okumada. Yani talimli okuma esnasında bu şekilde biraz tutuyoruz, hemen bırakmıyoruz. Ve innehu. Evet. Normal namaz içerisindeyken, namazdayken bu denli tutmuyoruz tabii ki. Tutmamız şart değil ama namaz dışında, yani şu an mesela talim yapıyoruz. Talim yaptığımız için de burada şeddeli olan nunu gunne diye tabir ettiğimiz burundan çıkan bir sesle 1,5 elif miktarı tutuyoruz. Ve innehu. Ve hemen ardından gelen he. Burada ötreli olan he'yi de 1 elif miktarı uzatıyoruz. Burada baktığımızda herhangi bir met göremeyiz. Yani elif, vav veya ye harfi metlerden bahsediyorum. Uzatma harfi burada gözükmüyor baktığımızda ama buradaki met, yani buradaki uzatma gizlidir. Mukadder bir met vardır ve bir elif miktarı burada ötreli olan he'yi uzatıyoruz. Ve innehu. Tabii uzatırken de hü diye değil. Yani ü sesini burada vermiyoruz. Ve innehu. Yani ü arası bir ses. U da değil. Tam u değil, yani ve innehu değil, ve innehu de değil, tam ortası. Ve innehu, evet. Ardından gelen lihubbil hayri, lihubbi kelimesinde ikinci harf olan ha'ya dikkat edelim. Ötreli olan ha, yani hu, lihubbi. Burada bazı kardeşlerimiz bunu he olarak okuyabiliyor. Yani lihubbi diye bir okuyuş var. Bu yanlış olur. Çünkü burada he harfi yok. Burada boğaz harfi olan ha var. Evet. Şunu da belirtelim kıymetli dostlar. Bu harfleri çıkarırken mesela boğaz harfleri, bu harflerin mahreçleri diğer harflerin mahrecine nazaran biraz daha zor olabilir. Yani bu bizi zorlayabilir. Fakat biz yılmayacağız. Ümidimizi kaybetmeyeceğiz. Sürekli çalışacağız, gayret edeceğiz ve inanacağız, bileceğiz ki Allah-u Teala bizim bu ilim konusundaki, özellikle kendi kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i öğrenme yolunda muhakkak ki bizim ferasetimizi açacaktır. Yeter ki inanalım, ümit edelim, öğrenmeye çalışalım, gayret edelim. İnşallah olacaktır. Yaşımız kaç olursa olsun hiç önemli değil. İlmin yaşı yoktur. Hafızamızdan dolayı kendi kendimize şikayet ediyor da olabiliriz. Ama bu konuda özellikle İmam-ı Şafii Hazretleri'nin bir sözü var. İmam-ı Şafii Hazretleri bu konuda şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Diyor ki, kişi diyor ilim okuduğu esnada hafızasından şikayet etmesin. Zira Allah-u Teala kişinin İlim okuma sebebiyle o kişinin ferasetini açacaktır, zihin açıklığı verecektir ve onu o ilminden dolayı başarılı kılacaktır. Biz de inşallah sabredelim. En önemlisi bu. Sabırlı olacağız ve inşallah en güzel şekilde Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız, anlayacağız ve hükümleriyle de amel edeceğiz. Evet, lihubbi kelimesindeki ötreli olan ha, he olarak okunuyor demiştik. Buna dikkat ediyoruz. Burada he harfi yok. Lihubbi. O yüzden biz Kur'an-ı Kerim'e bakarak, Musaf-ı Şerif'e bakarak inşallah hatalarımız varsa o şekilde düzeltmeye çalışalım. Evet.

Lihubbi. Burada ha ötreli. Lihubbi. Ve innehu lihubbil hayri. Evet. Şeddeli olan B'yi tutmuyoruz. İki kere okutup geçiyoruz. Ve innehu lihubbil hayri. Geçiş esnasında yani şeddeli ve esreli olan B'den eliflama geçerken yine dilimizi hemen burada bırakmıyoruz. Lihubbil hayri. Lihubbili gibi olur. Bu da doğru olmaz. Çünkü eliflam takısı sakindir. Hareke vermiyoruz. Dikkat edelim buraya da. Ve innehu lihubbil hayri. Evet. Lihubbil hayri diye bir okuyuş var. Hayri. Evet. Yani ha'dan bahsediyoruz. Kalın ve boğazımızı hırıldatarak çıkartmış olduğumuz ha. Kalın bir harftir. Üstün bir hareke almış. Dolayısıyla a sesini veriyoruz buradaki ha'ya. Ve innehu lihubbil hayri. Evet. Ve sakin olan y'den sonra gelen esreli olan ra harfi burada ince okunuyor. Yani i sesini veriyoruz buradaki ra'ya. Ve innehu lihubbil hayri. Leşedid. Evet. Leşedid kelimesinde de yine dal harfini, esreli olan dal harfini uzatıyoruz. Ve sondaki dal harfi de sakin, ayet sonu olduğu için duruyoruz. Durduğumuz esnada da dal harfini belirgin bir hale getiriyoruz. Leşedid. Evet. Bu ayeti toparlayalım. Ve innehu lihubbil hayri leşedid. Evet. 9. ayete devam ediyoruz. Efele ya'lemu iza bu'thira ma fil kubur. Evet. Efele ya'lemu. Efele. Buradaki lama dikkat edelim. Efela şeklinde okumayalım. Yani kalın okunmuyor buradaki lam. Bir elif miktarı uzatıyor. Buradaki efele. Efele. Evet. E-A arası bir ses veriyoruz ve bir elif miktarı uzatıyoruz. Ya'lemu kelimesinde de yine sıkça yapmış olduğumuz hatalardan bir tanesi. Artık aşina olduk, biliyoruz. Ayn harfi, sakin olan ayn harfi. Bunu da ya'lemu şeklinde okumayalım. Dikkat edelim, ya'lemu. Türkçesine bakarsak ya'lemu yazacaktır. Biz Arapça harfler üzerinden inşallah bu dersimizi, bu ilmimizi inşallah yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Efele ya'lemu, ya'lemu. Boğazımızı sıkıyoruz çünkü ayın harfi boğaz harfidir. Bu harfi bu şekilde çıkarmaya çalışıyoruz. Efele ya'lemu. Mim, buradaki mim de ötrelidir. Devamında ize bu'thira. İze kelimesindeki peltek olan z harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. Ve e-a arası bir ses veriyoruz. Çünkü z de peltek olan z de ince bir harftir. Ve bunu keskin olan z ile karıştırmayalım. İza yanlış okuyuştur. İza. İze. İze. Dil dişler arasında ileride. İze. Bir elif miktarı uzattık. Fazlasını uzatmıyoruz. Bu'thira kelimesinde iki tane hatta üç tane muhtemel hatamız olabilir. Birincisi az önce ifade etmiş olduğumuz gibi sakin olan ayn harfi. Yani bu'sira diye bir okuyuş var. Hatta bu'sire diye bir okuyuş var. Üç tane muhtemel hatamız burada olabilir. Birincisi sakin olan ayn harfi. Boğazımızı burada yine sıkıyoruz. Burada elif harfi yok. Yani daha doğrusu met yok. Burada bir uzatma yok. Met de bu arada kıymetli dostlar, met uzatmak demektir. Uzatma, met. Arapça bir kelimedir ve uzatma anlamını taşıyor. Bu'sira yanlış okuyuştur. Bu'thira, boğazımızı sıktık. İkincisi peltek olan s harfi. Bunu da keskin olan s ile karıştırabiliriz. İhtimal var. Dikkat ediyoruz. Burada keskin olan sin yok. Burada peltek olan s var. Bu'thira s. Dil dişler arasında ileride. Ve hemen ardından gelen ra harfi burada yine kalın okunması gerekiyor. A sesi veriyoruz. E sesi vermiyoruz. Ra kalın okunduğu zaman, yani ra üstün veya ötre hareke aldığı zaman kalın okunur demiştik. Burada üstün bir hareke almış. A sesi veriyoruz buradaki ra'ya. Efele ya'lemu izâ bu'thira. Bu'thira. Evet. Ma fil kubur. Evet. Ma kelimesi ma diye okunuyor. Yani A sesi veriliyor. Bu doğru bir okuyuş değildir. Yani manayı bozmaz namaz içerisindeyken ama kuralımıza zıttır. Yani mim ince bir harftir. Üstün bir hareke almış. E-A arası bir ses veriyoruz ve sadece bir elif miktarı uzatıyoruz. Fazlasını uzatmıyoruz. Efele ya'lemu izâ bu'thira mâ. Mâ yani ma değil. Mâ fil kubur. Evet. Devamında fil kubur kelimesinde fil derken yani eliflam takısı sakin burada. Bu sesi verirken yine

dilimize hemen bırakmıyoruz. Hareke, elimizde olmadan hareke vermiş oluruz. Fiili, fiili kubur oluyor. Halbuki elif lam takısı burada sakindir. Kubur kelimesindeki kafa öncelikle dikkat edelim. Zaten şöyle bir okuyuş var. Fil kubur, kubur diye, kubur diye okunuyor. Yani kaftan bahsediyoruz öncelikle. Kaf harfi kef olarak okunabiliyor. Dikkat edelim. Burada kef harfi yok. Kaf harfi var. Ma fil kubur, kubur. Ve hemen ardından gelen B harfini burada uzatıyoruz. Bunu P olarak da okumayalım. Kubur, kubur gibi değil. Kubur, B harfi var burada. Ve durduğumuz esnada, ki burada duruyoruz, ayet sonudur. Geçersek zaten harekesiyle okuyup geçeceğiz. Buradaki ra'yı esra harekesi almış. İ sesiyle okuyacağız. Duruyorsak, ma fil kubur. Kalın okumamız gerekiyor. Neden? Çünkü durduk. Ra sakin oldu. Ra sakin olduğu zaman da önceki harfin harekesine tabi oluyor demiştik. Bakıyoruz önceki harfin harekesi. Vav zaten sakin, ona itibar etmiyoruz. Önceki harfin harekesi harf B harekesi ötre. Dolayısıyla ra harfi sakin olduğu zaman, kendisinden önceki harfin harekesi üstün veya ötre olduğu zaman ra harfi kalın okunuyor demiştik. Dolayısıyla buradaki ra harfi kalın okunması gerekiyor. Mâ fil kubur. Evet. Geçersek nasıl okuyacağız? Mâ fil kubûri ve hussile diye devam edersek bu sefer de ince okumamız gerekiyor. Evet, geçersek ince okumamız gerekiyor. Mâ fil kubûri ve hussile diye okursak, geçersek buradaki ra harfi ince okunması gerekiyor. Bu ayetimizi de hemen toparlayalım. Efe lâ ya'lemu izâ bu'thira mâ fil kubûr. Evet. Devam ediyoruz. 10. ayetteyiz. Adiyat suresi 10. ayetteyiz. Ve hussile ma fis sudur. Ve hussile. Evet. Hemen ha harfine dikkat çekelim. Ve hu ve hussile hu. Buradaki ha harfi h değildir. Mide boşluğundan gelen h burada yok. Burada boğaz harfi olan ha var. Ve hus ve hussile. Evet. Hemen ardından gelen sat harfi şeddeli ve esri harekesi almış. Sat harfi kalın bir harftir. Esri harekesi aldığı zaman da ı-i arası bir sesle okunur demiştik. Burada da aynı şeyi uyguluyoruz hemen. Ve hussile. Evet. Ve hussile. Evet. Bu şekilde okuyoruz. Devamında mâ fis sudur. Burada yine mâ, ma şeklinde okumuyoruz. A sesi vermiyoruz. Mâ fis sudur. Evet. Mâ, ma değil. M de değil. Ne çok ince ne çok kalın. Tam ortası. Mâ. Ve hussile mâ fis sudur. Devam ediyoruz. Fis sudur geçiş esnasında esreli olan f'den şeddeli ve ötreli olan sada geçerken fis su. Evet, burada dikkat edelim kıymetli dostlar. Kalın bir harfe geçiş var. Sad harfi kalın bir harftir demiştik. Ötre harekesi almış. U sesi veriyoruz zaten burada. Mâ fis su. Mâ fis sudur. Hemen ardından gelen dal harfi de ince bir harf olduğu için buraya dikkat edelim. Dal harfini de kalın okumayalım. Dal harfi ötreli gelmiş. Dal harfi ince bir harftir. Bütün harekelerde ince okunur. O yüzden önceki harf kalın olduğu için karıştırmayalım. Dikkat edelim. Mâ fis sudu sudur. Ve burada yine ayet sonunda duruyoruz. Yine ra var. Bir önceki ayette olduğu gibi. Durduğumuz için buradaki ra harfi yine kalın okunması gerekiyor. Çünkü sakindir. Sakin olduğu zaman da önceki harfin harekesine tabi oluyor demiştik. Dal harfi ötrelidir. Ra harfi de ötreli olduğu zaman kalın okunuyor. Dolayısıyla ra burada yine kalın okunması gerekiyor. 10. ayetimizi de toparlayalım. Ve hussile mâ fis sudur. Evet. Son ayetteyiz. Adiyat suresi son ayet 11. ayetteyiz. İnne rabbehum bihim yevme idille habir. Evet. İnne rabbehum. Burada şeddeli olan nun tutuluyor biraz. Hemen bırakmıyoruz buradaki nunu. İnne, genizden gelen bir ses. İnne. Rabbehum kelimesindeki ra'ya dikkat edelim. Kalın okunması gerekiyor. Yine A sesi verdik. Rabbehum. Burada şeddeli olan B'yi tutmuyoruz tabi. Ardından gelen H'yi H ile karıştırmayalım. Yani hüm derken ötreli olan H'yi boğaz harfi olan H ile karıştırmayalım. Burada mide boşluğundan gelen H var. İnne rabbehum, inne rabbehum. Evet. Bihim yevme idin. Evet. Bihimde herhangi bir şey yok. Yevme idin kelimesinde peltek olan ve. Yevme idin. Evet. Buradaki peltek olan ve'ye dikkat edelim. Bunu

0: keskin olan Z ile karıştırmayalım kıymetli dostlar. Burada Z yok. Yani yevme izin yanlış olur okursak, bu şekilde okursak. Yevme izin. Evet, bu yanlıştır. Yevme izilla habir. Burada geçiş var. Lama tutmuyoruz tabii burada. Geçer geçmez hemen sonraki harfi okuyoruz. Yevme izilla habir. Evet, habir kelimesindeki ha'ya hemen dikkat çekelim. Kalın bir harftir. Boğazımızı hırıldatarak ha harfini çıkartıyoruz. Ha. Kalın bir harftir. A sesi verdik. Habir. Sonda duruyoruz. Burada durduğumuz zaman, evet, burada önceki iki ayette olduğu gibi değil, burada ra ince okunması gerekiyor. Ayet sonu durduk, fakat durduğumuzda demiştik ya hani ra sakin olduğu zaman önceki harfin harekesine tabi oluyor. Önceki harfin harekesi neyse ona göre ya kalın ya da ince okunuyor demiştik. Burada bakıyoruz B var. Yani B'yi uzatan harfi met olan Y var. Dolayısıyla B harfinin harekesi esra olduğu için ra harfi burada ince okunuyor. Yani la habir değil. La habir. Evet, ince okunması gerekiyor. Son ayetimizi de toparlayalım. İnne rabbehum bihim yevme idil la habir. Ve böylece Adiyat suresinde 8, 9, 10 ve 11. ayetlerde sıkça yapmış olduğumuz hatalara veya muhtemel çıkabilen hatalara değinmiş olduk. Şimdi inşallah suremizi, bu ayetleri talimi bir şekilde okuyacağız. Ardından mealini sizlerle paylaşacağız ve bu dersimizi de noktalamış olacağız. Kıymetli dostlar, unutmayalım ki bu ders, bu ilim en kıymetli ilimler arasındadır. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, en güzel şekilde okumak ve tabii ki hükümleriyle de amel etmek çok önemli. Müslümanın hayatında belki de en çok dikkat etmesi gereken, en çok üzerine düşen görevlerden bir tanesidir. Çünkü kendi kitabımız. O yüzden sabırla, ümitle inşallah en güzel şekilde okumaya gayret edelim. Evet, suremizi okuyoruz, ardından mealini paylaşıyoruz ve programımızı noktalıyoruz. İnşallah bir sonraki dersimizde sizlerle buluşmak ümidiyle hepiniz Allah-u Teala'ya emanet olunuz.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير Sadakallahul azim.
0: Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz o, mal sevgisi sebebiyle çok katıdır. Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Yüce olan Allah,

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
4: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
5: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Ahmet el-Rufai Hazretlerinden eğitici bir dua. Ey Rabbimiz, ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin. Tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin. Allah'ım, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve afiyetle yaşamamı nasip eyle. Allah'ım, kusurlarımı ört, beni korktuklarımdan emin eyle.

Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım, vücuduma sağlık ver, kulağıma sağlık ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Elimden geldiğince sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerini, bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor, beni bağışlamanı diliyorum. Senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Allah'ım, kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Allah'ım, bu günün önünü salah, ortasını felah, sonunu başarılı kıl. Bize dünya ve ahiret iyiliği ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlamayacağım bir günaha düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni en güzel amellerle, en güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Senden başka güzel ahlaka götürecek yoktur. Allah'ım, beni kötü amel ve kötü ahlaktan uzaklaştır. Allah'ım, dinimi düzelt, evimi genişlet, bana verdiğin rızkı mübarek eyle. Allah'ım, kalp katılığından, gafletten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, günahtan, ayrılıktan ve gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzzamdan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva ver, onu temizle. Nefsi en iyi temizleyen sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, korkusuz gönülden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Allah'ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, üzerimde bulunan nimetlerin gitmesinden, sağlığımın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkenden ve her türlü gazabından sana sığınırım. Allah'ım, yıkıntı altında kalmaktan, düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, ihtiyarlıktan, ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Allah'ım, kalbimin mühürlenmesine sebep olacak açgözlülükten sana sığınırım. Allah'ım, kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırım. Borç altında kalmaktan, düşman kahrından, düşmanların üstüme gülmesinden ve kınamasından sana sığınırım. Allah'ım, her işimin koruyucusu olan Rabbim, dinimi düzelt. Geçim yerim olan dünyamı düzelt. Ahiretimi düzelt. Henüz hayattayken daha iyi işler yapmamı nasip eyle. Ya Rabbi, bana yardım et. Beni ezme, ezdirme. Bana zafer ver, yenilgiye uğratma. Bana doğru yolu göster. Doğru yolda yürümemi kolaylaştır. Allah'ım, seni zikreden, sana şükreden, itaat eden,

varan bir kul eyle. Ey Allah'ım, tevbemi kabul buyur. Beni günahlarımdan arındır, duamı kabul et. Delillerimi sağlam yap. Kalbimi sana yönelt. Dilimi, gönlümü aydınlat. Allah'ım, bana işimde sebat, doğru yolda kararlılık ver. Nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle. Bana sağlam bir kalp, doğru konuşan bir dil ver. Bana senin bildiğin bütün iyilikleri vermeni ve bütün kötülüklerden beni korumanı dilerim. Allah'ım, seni ve seni sevenleri sevmeyi ve beni sana yakıştıracak işleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım, duaların en hayırlısını, başarıların en üstününü, sevapların en mükemmelini ihsan buyur. Allah'ım, ayaklarımı doğru yolda sağlamlaştır. Sevap tartılarımı ağırlaştır, hatalarımı bağışla. Cennetin en yüce derecelerine ermemi nasip eyle. Allah'ım, adımı yükselt, günahımı at, kalbimi temizle, namusumu koru. Ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, aileme, hayatıma, işlerime kutluluklar ver. İyi amellerimi kabul buyur. Allah'ım, belanın sıkıştırmasından, bedbahtlıktan, kötü kazadan, düşman şerrinden sana sığınırım. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi senin dininde sağlam ve devamlı eyle. Kalplerimizi senin emirlerine uymak üzere döndür. Allah'ım, kalbimi ayrımcılıktan, amelimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü hainlikten temizle. Şüphesiz sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerin gizlediğini bilirsin. Allah'ım, bize zatından korku ver ki günah işlememize engel olsun. Bizi cennetine ulaştıracak her türlü söz, hareket ve ameli nasip eyle. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, hareket ve amelden de sana sığınıyoruz. Allah'ım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Sana sığındığı bütün şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Allah'ım, bize haksızlık edenlerden öcümüzü al, düşmanlık edene karşı bize zafer ver. Bizi dünyanın peşinden koşturma. Dünyayı en çok düşündüğümüz, tasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme. Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme ve senden korkmayan kimseleri üstümüze salma. Allah'ım, senden doğru iman, güzel huy, afiyet ve sağlık ihsan buyurmanı diliyorum. Allah'ım, senden yardım ve kurtuluş dileyen ve huzurunda korkudan titreyerek günahlarını itiraf eden zavallı bir yoksulum. Bir zavallı kulun olarak sana yalvarıyor, boynu bükük bir aciz olarak sana sığınıyor, huzurunda aciz, eğilmiş, çaresiz olarak sana yalvarıyorum. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, beni ve çocuklarımı namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbim, dualarımı da kabul eyle. Hesap günü beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları bağışla. Müslümanları dinlerinde devamlı eyle. Hayat şartlarını kolaylaştır.

Onlara güven ver, borçlarını ödemede kolaylık ver. Hastalarına şifa ver, uzakta olanlarına selamet ver. Gönüllerine ferahlık ver. Kalplerindeki kin ve nefreti gider. Onları birbirine ısındır. Peygamberlerinin yolunda sabit kıl. Düşmanlarına karşı onların yardımcısı ol Allah'ım. Ya Rabbi, bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle. Daima helal olan şeyleri nasip et ki harama düşmeyelim. Sana ibadetle meşgul olmayı nasip et ki günah ve isyana düşmeyelim. Lütuf ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına muhtaç olmayalım. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni bağışla. Şüphesiz sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin, beni affet. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rahman ve Rahim olan Allah'ım, salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun al ve ashabı üzerine olsun. Hamd ve sena alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun.

0: Aydın umulandan çok kısa bir sürede iyileşti. Fazla kan kaybetmiş olmasına rağmen sıhhati günden güne düzeliyordu. Gündüzleri bahçeye çıkıyor, Danilo ile beraber ağaçların altında oturuyor, Cenova'daki maceralara dair hikayeler dinliyordu. Yiğitlerin keyfi tekrar yerine gelmişti. Yine de Aydın'ın yaralı haliyle gemiye nasıl kaptanlık edeceği konusunda herkes tereddütlüydü. Ama kimse oruca düşünememişlik ithaf etmek istemediği için bundan bahsetmiyor, sadece Aydın'ı yanlarında istediklerini söylüyorlardı.
1: Allah koruyunca koruyor.
2: Öyle. Yaradan'ın almayı murad etmediği canı almaya kimin gücü yeter?
1: Doktorla karşılaşmış Hasan geçenlerde.
2: Hangi doktorla?
1: Hangi doktorla olacak reis? Hani Aydın'a bakan ilk doktor var ya. İşte onunla.
2: Sonra ne olmuş, konuşmuş mu?
1: Tahmin edeceğin gibi konuşmuş.
2: Ve tahmin ettiğim şeyi mi söylemiş?
1: Aynen öyle. Sen ölecek dedin ama bak, turp gibi, dağ gibi ayakta demiş.
2: İyi demiş, helal olsun.
0: Hızır ve Danilo gülerek sohbetlerine devam ettiler. Bu neşeleri Hasan'ın yaptığı muzurluklardan ziyade Aydın'ın yeniden aralarına dönmesi sebebiyleydi. Birkaç gün sonra karşılaşacakları zorlu maceralar şimdi hiç mi hiç gözlerini korkutmuyordu. Oysa Aydın yaralandığında ve durumunun fena olduğu haber verildiğinde en basit iş bile ne kadar büyümüştü Hızır ve arkadaşlarının gözünde. Bu arada Hızır ve tayfasının açık denizlere çıkacağını Ayşe Sultan da haber almış, endişeli bir şekilde sevdiği insan için dua etmeye başlamıştı. Müslüman olmadığı halde genç kız sık sık dua eder, kendini yarattığını bildiği üstün varlığa dertlerini anlatamadığı gün rahat edemezdi. Bu hali Ayşe Sultan'ın İslam'la şereflenmesi için yetecekti belki.
3: Yüce Tanrım, Hızır Reis'i koru. Babamın askerleriyle karşılaşacak olsa bile onu galip et. Ona bir şey olmasına izin verme, lütfen.
4: Amin hanımcığım.
3: Aa, geldiğini hiç fark etmedim Hatice.
4: Kusura bakmayın hanımım, yakarmanızı bölmek istemediğim için ses çıkarmadım.
3: İnsan dua edince ne kadar da rahatlıyor değil mi Hatice?
4: Kesinlikle efendim.
3: Babamdan ve sultanlardan daha büyük bir kraldan bir şey istemek güzel bir duygu.
4: Evet, hem de her şeyi yapmaya gücü yetecek bir kral.
3: Ne dersin Hatice? Acaba İstanbul'daki sultan da bizim inandığımız tanrıya mı inanıyordur?
4: Hiçbir fikrim yok.
3: Ben bunu çok merak ediyorum.
4: Neden ki?
3: Bilmem ama merak ediyorum işte.
4: Hızır Bey'e sorun, o bilir.
3: Onun bir kere yüzünü görsem neler sorarım ama göremiyorum ki.
4: Er geç size tekrar gelecektir.
3: Umarım öyle olur.

0: Nihayet denize kendilerine bırakan Barbaros kardeşler, Lipari'ye 50 mil kala az sonra karşılarına çıkacak gemiden habersiz ve umursamaz bir şekilde koyu bir sohbeti sürdürüyorlardı. Savaştan ve denizden vakit buldukları zamana sohbete ayırmayı alışkanlık haline getirmiş bu kardeşten de öte dostlar, bu kez kafayı rüyalara takmışlardı.
1: Rüyalar insanın daha önce gördüğü ama hatırlamadığı şeyleri rüyasında hatırlamasıdır derler.
2: Hiç sanmıyorum.
1: Neden ki?
2: Çünkü ben daha evvel hiç yaşamadığım şeyleri de gördüm.
1: Yaşamış fakat unutmuş olamaz mısın?
2: Hayır.
1: O halde rüyanda gördüğünle benzeri bir şey yaşamış ya da görmüşsündür. Bilincin rüyana farklı şekilde yansımıştır.
2: İmkansız.
1: Ya?
2: Kesinlikle imkansız.
3: Durun bakalım arkadaşlar. Murat'ın bu eşsiz rüyasını ben de merak ettim.
1: Vallahi ben de.
4: Öyleyse lafını kesmeyi bırak da söylesin çocuk.
3: Ne gördün de bu kadar mutlusun Murat?
1: Üstelik de bilimsel verilere karşı çıkacak kadar.
3: Sağ.
1: Tamam.
3: Murat?
2: Kabe'yi gördüm reis.
4: Oo. Bak Hasan, bir de o diyorsun.

0: Sen hiç görüyor musun Kabe'yi?
1: Aman da aman, sanki sen ooo demedin.
2: Anlaşılan siz ikiniz Murat'ın Kabe'sini dinlemek yerine aranızda atışmayı yeğliyorsunuz. Peki. Gel Murat kardeş. Biz seninle benim kameramda konuşalım.
1: Yok yok.
0: Tamam sustuk reis. Uymayacağım bir daha bu haytaya, gitmeyin.
2: Peki peki.
1: Anlat kurban oldum Murat kardeş.
3: Anlatacak bir şey yok ki Hasan. Kabe'yi gördüm işte.
1: Yapma ama Murat. Bu tilkiyi susturmak için boşuna mı uğraşıyorum ben?
2: Murat, sen kendin mi Kabe'ye gitmiştin? Yani Kabe'de olduğunu mu gördün yoksa uzaktan mı gördün?
0: Yani bir resme bakar gibi miydin? Yoksa yaşıyor muydun gördüğün anı?
1: Vay be, harika bir tarif oldu bu.
0: Eyvallah koçum.
3: Yaşıyor gibiydim Danilo. Yani toprağa, binalara, taşlara dokunuyordum.
2: Gerçekten mi?
3: Evet, yanımdakileri hissediyor. Kalabalık yerlerde sanki koluma değdiklerini gerçekmişçesine hissediyordum.
1: Yanında kim vardı?
3: Birkaç arkadaşım vardı. Ama kim olduklarını hatırlamıyorum.
0: Hadi ama ya.
1: Bu yapılır mı bize?
4: Aydın umulandan çok kısa bir sürede iyileşti. Fazla kan kaybetmiş olmasına rağmen sıhhati günden güne düzeliyordu. Gündüzleri bahçeye çıkıyor, Danilo ile beraber ağaçların altında oturuyor, Cenova'daki maceralara dair hikayeler dinliyordu. Yiğitlerin keyfi tekrar yerine gelmişti. Birkaç gün sonra karşılaşacakları zorlu maceralar şimdi hiç mi hiç gözlerini korkutmuyordu. Oysa Aydın yaralandığında ve durumunun fena olduğu haber verildiğinde en basit iş bile ne kadar büyümüştü Hızır ve arkadaşlarının gözünde. Bu arada Hızır ve tayfasının açık denizlere çıkacağını Ayşe Sultan da haber almış, endişeli bir şekilde sevdiği insan için dua etmeye başlamıştı. Müslüman olmadığı halde genç kız sık sık dua eder, kendini yarattığını bildiği üstün varlığa dertlerini anlatamadığı gün rahat edemezdi. Bu hali Ayşe Sultan'ın İslam'la şereflenmesi için yetecekti belki.
5: Sevmek çok çok güzel bir şey olsa gerek sultanım.
6: Evet Hatice, çok güzel.
5: O halde siz neden sürekli mahzunsunuz?
6: Sevmek güzel olduğu kadar ağır bir yükmüş de ondan.
5: Anlayamadım sultanım, ne demek bu?
6: Ben de tam anlayamıyorum ki Hatice. Ya da belki kalbimden anlıyorum da değil, sana kendime bile anlatmaya kalktığımda kelime bulamıyorum.
5: Deneyin, ben sizin dostunuz değil miyim?
6: Öylesin tabii. İçimdekileri döküp rahatlamaya benim de ihtiyacım var. Ama her geçen gün yüreğimi daha bir kaplayan bu acının tarifini bulamıyorum sanki.
5: Hızır Bey'in sizi sevmediğini mi düşünüyorsunuz?
6: Hayır, sevdiğinden eminim.
5: Seven bir insanı ancak böyle düşünmek, yani yarenin kendisini eskisi kadar sevmediğini zannetmek bu kadar üzebilir diye düşünmüştüm de.
6: Haklısın. Belki de sadece beni sevmekten vazgeçerse üzmeliyim kendimi. Ama şimdi böyle bir şey yok. Sadece ondan uzak kaldım. Sesinden, varlığından, ondan haber getirecek bir küçük kuştan bile yoksunum. Ama yine de biliyorum ki Hızır beni kalbinde taşıyor. Bununla yetinmem gerekmiyor muydu sence Hatice?
5: Evet, yetinmeniz. Hatta bundan yeterince memnun olmanız gerekiyor.
6: İnan bana, nankör bir insanım diye vicdan azabı da çekmiyor değilim. Ama sonra düşünüyorum, İstese bir haber dahi uçuramaz mıydı?
5: Belki de uçuramıyordur.
6: Buna da peki. O halde yakınlarda olduğu zaman neden uğramıyor? Uğradığında neden bana o kadar soğuk davranıyor?
5: Soğuk mu davranıyor?
6: Evet. Bir çift güzel söz söylesin diye eriyorum. Ama o benden bunu esirgiyor.
5: Buna şaşırdım Ayşe Sultanım. Bunu düşüneceğim. Bir sebebi olmalı. Bizim anlayamadığımız, makul bulmadığımız ama Hızır Reis'e zorunlu gelen bir sebep.

Siyah sulardan yalpalayarak gelen dev İspanyol gemisini görünce Türk leventlerine heyecanla karışık bir sevinç yüklendi. Geminin büyüklüğünün yanı sıra ününü de duymamış değillerdi. Ama yine de korkmuyorlardı. Çünkü onlar bu iş için, cenk için doğduklarına inanıyorlardı. Hatta bir defasında Hızır Reis, Danilo ve Murat arasında şöyle bir konuşma geçmişti. Bu Danilo'nun

0: daha ne kadar dövüşeceğiz sorusuyla başlamıştı. Danilo bu soruyu kendisi korktuğu, yorulduğu veya bıktığı için değil, Aydın'ın yaralanmasını kaldıramadığı için gayri ihtiyari sormuş, dostunun sapsarı yüzünü görmeye dayanamamış, Aydın Reis'in öleceği fikri onu perişan etmişti. Bu soru üzerine Hızır Reis, Danilo'yu teselli etmeye çalışmış, ona yaralılış amaçlarını anlatmıştı.
1: Her insana Rabbi bir yol çizmiş. Bize de denizlerin izini sürmek düşmüş Danilo.
2: Kader denen şey bu mu?
1: Efendimizin buyurduğu gibi. Bu konuda sorulan da sorandan fazla bir şey bilmez.
2: Peki reis, bu kaderse muhakkak biz denizci olacaktık, öyle mi?
1: Öyle.
2: Siz bana o kadar insanca davranıp kalbimi kazanmasaydınız ben Müslüman olmayacaktım. Peki sizinle karşılaşmasaydık yine denizci mi olacaktım?
1: Böyle bir şey olmazdı.
2: Neden?
1: Çünkü kaderinde denizci olmak ayrı bir tarafta değildir. Bizle tanışman, bizi kardeş gibi görmen, Müslüman olman ve denizlere açılman kaderinde bir bütün olarak vardır. Anlıyor musun?
2: Anladım.
3: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 20. bölümünü dinlediniz. Pazartesi günü aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Merhabalar sevgili dostlar. Mana Eğitimi programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Süleyman Salih Şahin ve muhterem hocam Hüseyin Kadıoğlu ile birlikte Hazreti Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'ın kıssasına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi hocam geçen hafta Musa Aleyhisselam'ın Medyen'den tekrar Mısır'a dönüşünü işlemiş idik. Mısır'a dönüş yoluna çıkmışlardı. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın kızı Safura validemizle birlikte. Geçen hafta daha kısaca hatırlatacak olursak Şuayb Aleyhisselam'ın yanında Musa Aleyhisselam 10 yıl kalıyordu. 10 yıl hizmet etmesinin karşılığında Musa Aleyhisselam'a kızıyla evlenmesini teklif ediyordu. Kızıyla evleniyordu Musa Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam'ın ve o 10 yılın sonunda bu evliliklerine hediye olarak baktığı, işte otlattığı, ilgilendiği, meşgul olduğu koyunları, koyun sürüsünü onlara hediye etmişti. Musa Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam'ın verdiği süre yani 10 yıl dolduktan sonra ondan izin istedi ve dedi ki bana izin ver, ben gideyim, Mısır'da halkım zulüm altındadır, Firavun'un zulmü altındadır, ben onlara yardım edeyim. Zaten benim memleketim de orasıdır, izin ver döneyim, eşimi de alıp. Şuayb Aleyhisselam izin verdi, tekrar dönüş yoluna çıktılar. Dönüş yolu tabi Medyen'le Mısır arası 8-9 günlük bir yol olduğu için zorlu bir yol. Hava şartları da kötüymiş, öyle anlatılır. Yolda bir gün gece Şuayb Aleyhisselam ve eşi Safura validemiz bir mağaraya sığınıyorlar karanlıkta. Hava gene kötü. Safura validemiz de çocuk beklemekte. Musa Aleyhisselam diyor ki siz burada bekleyin, ben belki size bir ateş bulurum veya bir haberci bulurum diye çıkıyor ve ileride uzakta bir ateş görüyor, bir ışık görüyor, oraya doğru gidiyor. Ve orada Allah-u Teala ile ilk defa muhatap oluyor peygamber olarak. Allah-u Teala ona orada peygamberliğini ilan ediyor. Ve ona diyor ki elindeki nedir? Musa Aleyhisselam, işte o benim asamdır. Ben onunla koyunlarıma işte yaprak silkelerim. Bana bir herhangi bir yırtıcı hayvan geldiğinde bununla kendimi savunurum. Ben buna yaslanırım. Böyle cevaplar veriyor. Musa Aleyhisselam böyle dedikten sonra Allah-u Teala elindeki asayı at diyor. Musa Aleyhisselam elindeki asayı attıktan sonra asa yılana dönüşüyor. Bunu da bahsetmiştiniz. O yılan insanın nefsi arzularını temsil eder. Asa gibi elinde onu tuttukça insan o nefsi arzularını Allah'a vasıl olamaz, onu atmalıdır diye böyle yorumlar yapmıştınız. Ben lafı biraz uzatıyorum ama özet mahiyetinde birazcık bunlardan bahsetmek gerektiği için. Sonra Allah-u Teala nalinlerini çıkar diyor. Musa Aleyhisselam ayağındaki iki nalini çıkarıyor. Gene bununla ilgili dünyevi şeylerden sıyrılmayla ilgili yorumlar yapmıştık. Böyle yorumlar aktarmıştık. Şimdi hocam buradan yavaş yavaş devam edelim isterseniz. Geçen haftaya dair sizin söylemek istedikleriniz ve bu haftaya dair söylemek istedikleriniz nelerdir hocam? Buyurun.
1: Allah razı olsun. Allah-u Teala sohbetimizi hayırlara vesile kılsın. Programımızı bereketli kılsın.
0: Amin hocam.
1: Hem bizleri hem dinleyenlerimizi istifade edenlerden eylesin. Bizi dalalete düşenlerden eylemesin inşallah. Uyanık müminlerden eylesin bizi inşallah.
0: İnşallah.
1: Çok güzel söylediniz. Evvela nalinlerini çıkar. Yani dünyadan.

0: sıyrıl.
1: Hı-hı.
0: Ondan sonra o elindeki nedir diye sordu. Hazreti Musa elindeki asayı tarif edince onu at dedi Allah-u Teala. Müfessirler onun elindeki yılanın nefsinin tezahürü olduğunu söyleyerek söylercesine Cenab-ı Hak artık her şeyden sıyrıl. Dünyadan sıyrıl ve ondan sonra içindeki o nefsi vesaireyi at buyurdu Cenab-ı Hak.
1: Hı hı.
0: Asa bir yılana dönüştü adeta. Elindeki asa yılana dönüştü. O da içerisindeki nefsin huylarının tezahürü olarak yorumlanıyor.
1: Evet.
0: Şimdi Musa Aleyhisselam'a Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bir mucizeydi. Aynı zamanda o yılan hadisesi. Yani değneğin yılana dönüşmesi hadisesi. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a korkmamasını emrediyor. Musa Aleyhisselam elindekini attığında o asa, o elindeki asayı büyük bir yılan gibi deprenir vaziyette görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Allahu Teala buyurdu ki ya Musa akbil ve la tahaf inneke minel aminin. Ey Musa beri gel, korkma çünkü sen emniyette olanlardansın. Ondan sonra Allahu Teala Celle Celaluhu bir başka ayet-i celile de قَالَ خُذْهَا وَلَا تُخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْعُولَى. Al onu, korkma. Biz onu şimdi ilk haline döndüreceğiz buyurdu. Bu Allah-u Teala'nın Musa Aleyhisselam'a vermiş olduğu mucizelerden bir tanesiydi. Ve ileride inşallah bahsedeceğiz. Sehhar yani Firavun'un sihir yapan o büyü yapan büyücülerinin karşısına çıktığında Musa Aleyhisselam veya Firavun o büyücülerini getirttiğinde Musa Aleyhisselam'ın asasını Cenab-ı Hakk'ın emriyle atıp o asanın yılana dönüşme hadisesi ve o mucizenin getireceği sonuçtan inşallah bahsedeceğiz.
1: Evet inşallah.
0: İkinci bir mucize de Allahu Teala Celle Celaluhu Hazreti Musa Aleyhisselam'a ikinci bir mucize olarak da elini koynuna sokmasını emretti. Musa Aleyhisselam bu ilahi emri yerine getirince eli her türlü illet ve hastalıklardan salim, temiz, parlak bir güneş gibi bembeyaz bir hale gelmişti. Adeta bir projektör gibi olmuştu Musa Aleyhisselam'ın eli. Musa Aleyhisselam çok şaşırdı. Sonra kendisine buyuruldu ki elinin böyle parlak olmasından sana ve başkalarına bir korku gelirse elini tekrar koynuna sok. Böylece yine evvelki şekline gelir. Subhanallah.
1: Evet.
0: Eğer tekrar ediyorum burayı. Böyle parlak olmasından, elinin parlak olmasından sana ve başkalarına bir korku gelecek olursa elini tekrar koynuna sok. Böylece yine evvelki haline gelir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın Musa Aleyhisselam üzerindeki bir mucizesi. Allah-u Teala'nın Musa Aleyhisselam'a verdiği bir mucize. Hazreti Musa Aleyhisselam'a verilen bu mucize ki yedi beyda yani beyaz el mucizesi ayeti kerimelerde şu şekilde anlatılır Cenab-ı Hak tarafından. Estağfirullah. Vadmum yedeke ila cenahike tehruc beyda'a min gayri su'in ayeten uhra linuriyeke min ayatina l-kubra. Sadakallahul azim. Bir de elini koltuğunun altına sok ki bir başka mucize olmak üzere o kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın. Ta ki sana böylece en büyük ayetlerimizden bazılarını gösterelim.
1: Evet.
0: Cenab-ı Hak buyurdu. Bir başka ayeti celile de Estağfirullah. Üstüki yedeke fî ceybike tehrucu beydâ'a min gayri su'in vadmum ileyke cenâheke minel rahbi fedânike burhânâni min rabbike ilâ firavune ve meleih innehum kânû kavmen fâsıkîn. Sadakallahul azîm. Musa'ya elini koynuna sok. Kusursuz, bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılan kollarını kendine çek. İşte bu ikisi, yani asa ve yed-i beyda, beyaz el, Firavun ve onun adamlarına karşı, Cenab-ı Hak buyuruyor, Firavun ve onun adamlarına karşı Rabbin tarafından iki kesin delildir.
1: Evet.
0: Çünkü onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır. Allah-u Teala tarafından bu şekilde vahyedildi. Böylece Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a iki büyük mucize ile birlikte peygamberlik vazifesini artık verdi. Dini tebliğ etmesini

0: Musa aleyhisselama bildirdi. Bunun için de önce Firavun'a gitmesini emretti Allah Celle Celaluhu.
1: Evet.
0: Estağfirullah. İzheb ila Firavun'a innehu tagâ. Firavun'a git çünkü o iyice azdı buyurdu Allah Celle Celaluhu.
1: Evet hocam, şimdi dediniz ya, Allah-u Teala Musa aleyhisselama iki büyük mucizeyle birlikte peygamberlik vazifesini verdi. Onu Firavun'a artık gitmesi için emretti, yönlendirdi.

0: bahsedelim diye dedim ve biraz daha başka bir sorum daha olacak. Musa aleyhisselamı iki büyük mucizeyle birlikte peygamberliği tebliğ ediyor Allah-u Teala. Geçen hafta dedi ki Musa aleyhisselamı Allah-u Teala çetin zorluklara karşı veya Firavun'un elinden gelebilecek olan her türlü işte diyelim ordusu veya onun gücü ona karşı Musa aleyhisselamı daha mukavemetli kılmak için yaptı. Çünkü Allah-u Teala orada kendi gücünü gösterdi ki Firavun'un gücünden işte bir çekince veya bir görevinden bir aksama olmasın.
1: Korkusu olmasın.
0: Korkusu olmasın
1: Evet.
0: diye demiştiniz.
1: Evet. Bunları o mesela asayı atma hadisesi tekrar altını çizmekte fayda var dediğiniz gibi. Allah-u Teala kendi kudretinin ne kadar büyük olduğunu Musa Aleyhisselam'a gösterdi ki Firavun'un askerlerini görünce, Firavun'un o şahşalı saltanatını görünce gözünde büyük olmasın, büyümesin. Musa Aleyhisselam'ın gözüne o saltanat büyük gelmesin diye Cenab-ı Hak aslında bu zuhuratları Musa Aleyhisselam'a göstermiştir.
0: Evet, evet hocam.
1: Sallu billah. İzheb ila Firavune innehu tagâ. Firavuna git çünkü o iyice azdı.
0: Aradan 10 yıl geçti. Demek ki birçok olay olmuş ve Firavun iyice azmış.
1: Evet. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam sallu billah. Kâle Rabbi inni kateltu minhum nefsen fe akhâfu en yektulûn. Sadakallahul azim. Rabbim ben onlardan birini öldürmüştüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum dedi. Daha sonra da kardeşi Harun'u kendisine yardımcı olarak istedi. Musa aleyhisselam. Estağfirullah. Ve ahi Harun huve efsahu minni lisanen fe ersilhu ma'ay yarid en yusaddiquni inni akhafu en yukezzibun. Sadakallahul azim. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha fasihtir. Onu da beni tasdik eden bir yardımcı olarak beraberimde gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum dedi.
0: Hocam araya girerek özür dileyerek hemen hatırlatalım. Musa aleyhisselam kimi öldürmüştü, neden öldürmüştü diye belki soru gelebilir akla. Mısır'dayken bir Kıpti'ye yanlışlıkla demeyelim de bir kavgayı ayırırken Musa
1: Evet.
0: aleyhisselam onu yanlışlıkla işte itiyordu filan. O
1: Evet.
0: da yere düşüp orada takdir ilahiyle hayatını kaybediyordu. Sonrasında Musa aleyhisselamın Mısır'ı terk etmesi söylenmişti. Musa
1: Evet.
0: aleyhisselam da Mısır'a 8-9 gün uzaklıktaki Medyen şehrine gitmek zorunda kalmıştı ve zaten 10 yıldır da orada yaşıyordu. Şimdi oradan geri dönüşünden,
1: Aynen öyle.
0: Mısır'a geri dönüşünden bahsediyoruz.
1: Sallu billah. Kale seneşuddu azudeke bi ahike ve nec'alu lekuma sultanen fe la yasilune ileykuma bi ayatina entuma ve men ittebe'akumel galibun. Sadakallahu azim. Allahu Teala buyurdu. Seni kardeşinle destekleyeceğiz. Ve size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz yani mucize ve yardımlarımız sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz buyurdu. Rivayete göre Cenab-ı Hak Firavun'a git çünkü o iyice azdı buyurduğu zaman Musa aleyhisselam da aile efradını ve davarlarını zahirde emanet edeceği bir kimse olmadığından dolayı dedi ki ya Rabbi ev halkım ve davarlarım ne olacak? Bunun üzerine Cenab-ı Hak muhafaza edenlerin en hayırlısı olduğunu hatırlatmıştır Musa Aleyhisselam'a ve buyurmuştur ki ey Musa beni bulduktan sonra başka ne istersin? Sen benim emrimi edaya koş. Ya sen benim emrimi eda etmeye koş. Yerine getirmeye koş. Bana bağlan ve teslimiyet göster. Tevekkül et. Değil mi? İstersem kurdu koyunlarına çoban ederim. İstersem meleklerimi de ailene muhafız kılarım buyurdu Allah Celle Celaluhu. Ey Musa, nedir bu düşündüğün? Annen seni denize bıraktığı zaman seni kim kurtardı? Bundan sonra seni annene tekrar kim kavuşturdu? Bakın bunların hep sonrasında Musa Aleyhisselam ne diyor biliyor musunuz? Sen ya Rabbi. Seni annene kim kavuşturdu? Sen ya Rabbi. Sen hani birini kaza ile öldürmüştün de Firavun seni aramaya koyulmuş ve öldürmeye azmetmiş.

0: O vakit seni ondan kim muhafaza etti? Sen ya Rabbi, buyurdu Musa aleyhisselam.
1: Hocam şimdi siz böyle anlatınca aklıma bir Allah dostunun bir menkıbesi geldi. Şimdi Allah-u Teala Musa aleyhisselam'a diyor ya, beni bulduktan sonra başka ne istersin? Sen benim emrimi edaya koş.
0: Evet.
1: Yani aileni, davarlarını, onları düşünme. Diyor ya,
0: evet.
1: Allah dostunun işte talebelerinden bazıları bir tane talebeyi, yani kıskanmak demeyelim de, ona işte imreniyorlar. Neden? Çünkü mürşitleri ona biraz daha fazla muhabbet besliyor. Kendi aralarında konuşurlarken diyorlar ki, ya işte falanca, hani onun ilmi bizden biraz azdır. Çok fazla değildir onun ilmi. Ameli de öyle çok bizden fazla değildir ama Efendimiz niye onu bizden daha çok seviyor diye kendi aralarında konuşurlarmış. En son dayanamamışlar, gitmişler sormuşlar. Efendim nedir bunun sebebi, hikmeti, onu daha fazla sevmenizin sebebi, hikmeti deyince, onların içinden birisine demiş ki, tamam demiş, bu cevabını vereceğim ama önce bir şey isteyeceğim sizden. Demiş ki sen git demiş, bizim ahırdan bir tane ineği yüklen sırtına, şu çatıya çıkar. Demiş ki ya efendim ağır olmaz mı? Tamam yapalım ama başka bir yol bulsak filan gibi bahaneler söylemiş. Diğer talebeyi çağırın bana demiş. Diğer talebe geldikten sonra demiş ki ona, oğlum git demiş bir tane inek yüklen, hemen şu çatıya çıkar, dama çıkar. Tamam efendim demiş, gitmiş hemen işte ineğin altına giriyor, sırtlanmaya çalışıyor böyle kan ter içinde filan. Gel demiş, gel, çağırmış yanına. Şimdi anladınız mı demiş neden ben onu daha çok seviyorum.
0: Teslimiyet göstermek.
1: Evet.
0: Şimdi kısa güzel. Tabii Gazneli Mahmud, Gazneli Sultan Mahmud'un Eyaz isminde bir kölesi vardı.
1: Hı hı.
0: Meşhurdur çok. Sultan Mahmud bir gün elması var. O elması başvezirine gösteriyor. Diyor ki başvezirine, vezirim diyor, bunun kıymeti ne kadardır? Padişahım diyor, bu çok kıymetli, çok büyük kıymeti vardır bunun diyor. Peki kır o zaman diyor Sultan Mahmud. Vezir diyor ki efendim nasıl kırılır? İhanet olur size. Bu sizin elmasınız, çok değerli. Peki diyor. Terdecisini çağırıyor Sultan Mahmud. Diyor ki bu ne kadar eder diyor, elması gösteriyor. Terdecisi diyor ki sultanım diyor, mülkünüz kadar değeri vardır diyor bunun en az. Peki kır onu diyor Gazneli Sultan Mahmud. Nasıl kırarım sultanım diyor. Sizin elmasınız. Bu size ihanet sayılır falan. Sultan Mahmud o kölesini çağırıyor. Hizmetçisini, Eyaz'ı çağırıyor.
1: Hı hı.
0: Tabii Eyaz'ı da Sultan Mahmud çok seviyor. Diğerlerinden ayırt ediyor. Hatta belki vezirinden dahi daha fazla kıymet veriyor hizmetçisine. Diyor ki Eyaz'a, bu elmasın kıymeti ne kadardır? Sultanım diyor, sizin elmasınıza diyor paha biçilmez. Peki kır o zaman diyor. Eyaz atıyor yere, kırıyor. Hemen başına uçuşuyorlar. Sen nasıl kırabilirsin? Padişahın elması o. Sen nasıl ihanet edersin padişaha? O kadar kıymetliydi. Eyaz diyor ki o elmas padişahın sözünden daha mı kıymetli?
1: Ya. Evet.
0: Demek ki emri yerine getirmek önemli olan ve Musa aleyhisselam da bu emrin icabını yerine getirerek Cenab-ı Hakk'ın emrin, yani Allah-u Teala'ya bunlar nasıl olacak diye sordu. Kelimullah'tı çünkü o.
1: Hı hı.
0: Musa aleyhisselam Allah-u Teala ile konuşuyordu. Efendim Allah-u Teala'ya sordu nasıl olacak? Zahirde hiçbir emanet bırakabileceğim kimse yok.
1: Bir de peygamberlik yeni, görev yeni verilmiş. Hani çok evet. Da haberdar değil.
0: Allah-u Teala da Musa aleyhisselama tevekkül etmesi gerektiğini hatırlatıyor. Hı. Musa aleyhisselam bilmiyor değil aslında.
1: Hı hı.
0: Hatırlatıyor, onun zatında bize söylüyor Cenab-ı Hak. Musa aleyhisselamın zatından bize emrediyor aslında. Tevekkül etmemiz gerektiğini, güvenmemiz gerektiğini, Allah-u Teala'ya sığınmamız gerektiğini, onun gücünün çok büyük olduğunu bilmemiz gerektiğini aslında Allah-u Teala bizlere öğretiyor. Musa aleyhisselama olan emri vesilesiyle. Musa aleyhisselam da o emre icabet ederek yola koyuluyor ve Mısır'a varıyor. Mısır'a

0: çıkarınca tabii Firavun'un büyük bir ordusu olduğunu düşünüyordu. Allahu Teala kardeşine, Musa Aleyhisselam'ın kardeşine ve ona buyurdu ki siz ikiniz benim ordularımdan iki büyük ordusunuz. Zayıf ve ezik olamazsınız. Ya düşünebiliyor musunuz? Onlar Firavun'un ordusunun büyük olduğunu düşünüyorlardı. İki büyük peygamber. Musa Aleyhisselam bu büyük vazifenin ağırlığı karşısında Cenab-ı Hakk'a şu şekilde tadarru ve niyazda bulundu. Yalvardı adeta. Sal billah. Kale Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Buraya kadar olan kısmı özellikle sohbetlerden önce okunur. Biraz da manasını söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Sal billah. Ve cealli veziran min ehli Harun ahi uşdud bihi ezri ve eşrikhu fi emri. Sadakallahul azim. Bu kısmı da Harun aleyhisselamı istemesi, onu neden istediğinin sebebini anlatıyor. Devamında sallallahu kay nusabbihu kaseera ve nezkuruke kaseera inneke kunte bina basira. Sadakallahul azim. Bu kısmında da Musa aleyhisselam eğer kardeşi Harun'u kendisine verirse onunla beraber neler yapabileceğini tesbihten ve zikirden bahsediyor ki çok önemli kısımlar. Hemen ayeti celilleri mealini okuyalım. Devam edelim inşallah. Ara
1: Evet.
0: vereceğiz
1: Evet
0: herhalde.
1: hocam, aramız var. Aradan sonra biraz daha bunu konuşuruz.
0: İnşallah meal-i şerifini okuyalım. Baştan itibaren Musa aleyhisselam dedi ki Rabbim yüreğime genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimden şu bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Dedik ya sohbet eden kişi sohbetinin önce bu duayı yapar. Dilimden şu bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Hani Musa aleyhisselam küçükken ateşi diline değdiriyor ya. Firavun öldürecekti yoksa. Musa aleyhisselamın önüne bir tabağın içerisinde hurma bir de ateş koyuyorlar. Bunu da Firavun'un hanımı şimdiki annemiz Asiye validemiz teklif ediyor Firavun'a. İkisi Musa Aleyhisselam'ın önüne koyunca Musa Aleyhisselam'ın eli hurmaya uzanıyor. Hani akıllı olup olmadığını, o
1: Evet.
0: çocukta bir hikmet olup olmadığını anlamak için bunu
1: Firavun'un
0: yaptırıyorlar.
1: sakalını çekmişti. Firavun da
0: Evet, bir
1: dedi
0: de
1: ki
0: tokat da atmıştı Firavun'a.
1: acaba dedi beni öldürecek olan çocuk bu mu?
0: Düşmanım bu, evet. Musa Aleyhisselam elini hurmaya uzatınca Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor ve Cebrail Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın elini ateşe doğru uzatıyor. Musa Aleyhisselam o koru ateşi alıp diline değdiriyor ve dili yanıyor.
1: Evet.
0: Bunun üzerine diyorlar zaten çocuk olduğu ortaya çıktı. Vazgeçiyor Firavun Musa Aleyhisselam'ı öldürmekten. Onun için diyor Musa Aleyhisselam o küçüklükten kalan dilimdeki şu düğümü çöz ya Rabbi. Bana ailemden bir de vezir yani yardımcı ver. Kardeşim Harun'u yardımcı olarak da. Onunla beni kuvvetlendir ve onu işime ortak kıl. Böylece seni bol bol tesbih edelim ve çok çok zikredelim. Şüphesiz sen bizi görmektesin dedi. Ayeti kerimede Allah Musa'nın bu ilticasını kabul ederek ey Musa istediğin sana verildi dedi mealen. Sonra Hak Teala ona olan nimetlerini ve ilahi muhafazalarını Musa Aleyhisselam'a hatırlattı.
1: Evet. Şimdi hocam bu anlatmış olduğunuz yerin mealini ve Allahu Teala'nın Musa Aleyhisselam'a nimetlerini ve ilahi muhafazalarını nasıl hatırlattığını, neleri hatırlattığını kısa bir aradan sonra konuşacağız. Sevgili dostlar, mana iklimi Hazreti Musa ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ın kıssasına kısacık bir aradan sonra devam edecek. Ayrılmayın efendim.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik

0: ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Evet sevgili dostlar, Mana İklimi programımız Hazreti Musa ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ın kıssasından devam ediyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'a Allahu Teala artık peygamberliğini tebliğ etti. Mısır'a gidip Mısır halkını, akrabalarını, işte Musa Aleyhisselam'ın Mısır'daki zulüm altındaki insanları Firavun'un zulmünden kurtarmasını emretti ve Musa Aleyhisselam'a dedi ki Firavun'a git çünkü o iyice azdı.
1: Musa Aleyhisselam aynı zamanda Firavun'a tebliğe de gidiyor. Yani sadece halkını kurtarmak değil mi? Aynı zamanda tebliğe gidiyor. Firavun'a hakkı, dini tebliğ etmeye, Allah-u Teala'nın birliğini tebliğ etmeye gidiyor. Evet. Cenab-ı Hakk'ın emri üzere.
0: Evet, ama hocam Musa Aleyhisselam'ın bazı çekinceleri vardı değil mi? Diyordu ki benim hanımım var, çocuğum var, işte davarlarıma kim bakacak? Allah-u Teala.
1: Bu bir rivayettir. Onun da altını çizelim.
0: Evet. Allah-u Teala da diyor ki sen bana güven, onları düşünme diye cevap verdiği rivayet ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de direkt bu ifadeler yer almıyor ama böyle dediği rivayet ediliyor. Sonra Allah-u Teala'ya Musa Aleyhisselam şöyle diyerek dua etti. Bunu okuyarak bitirmiştik birinci bölümü. Rabbim yüreğime genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden şu bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden bir vezir yani yardımcı ver, kardeşim Harun'u. Onunla beni kuvvetlendir ve onu işime ortak kıl. Böylece seni bol bol tesbih edelim ve çok çok zikredelim. Şüphesiz sen bizi görmektesin dedi. Allah-u Teala da cevaben Musa Aleyhisselam'ın ilticasını kabul ederek ey Musa istediğin sana verildi diye cevaben Musa Aleyhisselam'a istediğini verdi. Sonra hocam Allah-u Teala böyle dedikten sonra Musa Aleyhisselam'a verdiği nimetleri
1: artık sayıyor.
0: Sayıyor evet buyurun.
1: O nimetleri ve Musa Aleyhisselam'ı ne şekilde muhafaza ettiğini ona hatırlatıyor. Ve diyor ki Allah Celle Celaluhu, Estağfirullah. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَىٰ اُمِّكَ مَا يُوحَى اَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلُّلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌ لِي وَعَدُوٌ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk. Bir zaman vahyedilecek şeyi annene şöyle vahyetmiştik. Musa'yı sandığa koy. Sonra onu denize yani Nil'e bırak. Deniz onu kıyıya atsın da benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa, sevilmen ve nezaretimde yetiştirilmen için üzerine benden bir muhabbet koydum. Estağfirullah. وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. Ve nezaretimde yetiştirilmen için üzerine benden bir muhabbet koydum. Ve aynı zamanda sevilmen için de diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Devamında Estağfirullah. اِذْ تَمْشِي اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَ

0: دعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. صدق الله العظيم. Burada şunu kaçırmayalım. Ayeti kerimelerin bu şekilde telaffuzlarını okumak berekettir. Cenab-ı Hakk'ın kelamından bahsediyoruz. Dolayısıyla kelamullahı okuyup hemen akabinde meali şerifi vermek elbette olması gerekendir. Onun da altını çizmiş olalım.
1: Evet.
0: Hani kız kardeşin gidip, şimdi burada Allah-u Teala hatırlatmaları devam ediyor. Yani nimetlerin hatırlatmaya devam ediyor. Hani kız kardeşin gidip ona bakacak birini size bulayım mı diyordu. Böylece seni gözü gönlü mutluluk dolsun ve üzülmesin diye annene geri vermiştik. Ve birini öldürdün de seni endişeden kurtardık. Seni iyiden iyiye imtihandan geçirdik diyor Cenab-ı Hak. Bunun için yıllarca Medyen halkı arasında kaldın. Sonra takdire göre geldin ey Musa. Yani bu makama geldin ey Musa. Peygamberlik makamına ulaştı. Bütün o zorluklara, bütün o sıkıntılara sabretmesiyle beraber. Evet, annesiyle görüşüyordu. Süt annesiydi neticede. Ama Firavun'un sarayında kalıyordu. Annesinden ayrıydı aslında. Kardeşinden de ayrıydı. 10 yılda onlardan uzakta kaldı. Hiç görmedi onları. Annesi ne yapıyor, kardeşi ne yapıyor bilmiyordu. Halkı Firavun'un zulmü altındaydı. Bir taraftan onun üzüntüsü, onun stresi, onun sıkıntı vardı. Hicret etmek zorunda kalmıştı kendi memleketinden, kendi beldesinden. Devamında Cenab-ı Hak buyuruyor. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ اَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا ف۪ي ذِكْرِي اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى. Sadakallahu l-Azim. Seni kendim için elçi seçtim. Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün. Şimdi bu kısım çok önemli, söyleyeceğim kısım. Az önce okumuş olduğum ayeti celilede, biraz evvel okuduğum ayeti celilede, Musa aleyhisselam kardeşi Harun'u Allah-u Teala'nın kendisine yardımcı olarak vermesini istemişti. Kendisine yardımcı kılmasını istemişti. Estağfirullah. وَجَعَلِّي وَز۪يرًا مِنْ اَهْل۪ي هَارُونَ اَخ۪ي. Kardeşim Harun'u bana yardımcı olarak ver ya Rabbi, bana yardımcı kıl ya Rabbi demişti Musa aleyhisselam. اُشْتُدْ بِه۪ي اَزْر۪ي وَاَشْرِكْهُ ف۪ي اَمْر۪ي. Yani onunla beni kuvvetlendir ve onu işime ortak kıl diye dua etmişti Musa aleyhisselam. Sonrasında söylediği çok ibret verici. كَيْ نُسَبِّحَكَ كَث۪يرًا وَنَذْكُرَكَ كَث۪يرًا. Böylece seni bol bol tesbih edelim ve çok çok zikredelim. Yani işin sonunda da hikmet var. İşin sonunda da Cenab-ı Hakk'ın rızası var. İşin sonunda yine Cenab-ı Hakk'ın zikri var. Seni çok çok zikredelim, seni bol bol tesbih edelim diye diyor ya Rabbi.
1: Evet.
0: Onun bu duası, bu isteği üzerine Cenab-ı Hak da Musa aleyhisselama emrediyor. Musa aleyhisselama ve kardeşini emrediyor. Diyor ki seni kendim için elçi seçtim. Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün. Devamında zikrimden uzak kalmayın. Firavun'a gidin, bakın zikrimden uzak kalmayın diye emrediyor Cenab-ı Hak.
1: Evet.
0: Firavun'a gidin çünkü o iyiden iyiye azdı.
1: Evet. Şimdi hocam burada iki tane sorum olacak. Zikir meselesi, Allah-u Teala'nın zikrimden uzak kalmayın diye emretmesi. Bunu sonraya bırakayım çünkü biraz daha geniş bir konu. Ama onun öncesinde şöyle bir soru sormak istiyorum. Allah-u Teala Musa aleyhisselamın bazı çekincelerinden dolayı kendisine vermiş olduğu nimetleri ve onu nasıl koruduğunu hatırlatıyor. Biz insanlar yani fıtrat olarak...
0: Burada şöyle bir düzeltme yapalım. Yani sadece Musa aleyhisselamın endişelerinden dolayı değil. Allah-u Teala az önce demiştik ya, Allah-u Teala Musa aleyhisselama kendi kudretini, azametini, kudretini göstermesi için
1: evet,
0: dedi ona at asanı. Ya burada Allah-u Teala'nın büyüklüğünü anlasın diye Musa aleyhisselam, o kudreti görsün diye. Ondan sonra da elini koynuna koyup bembeyaz çıkacak dedi. O da yine Cenab-ı Hak kendi kudretini gösterdi Musa aleyhisselama. Ondan evet, sonra da ona verdiği bu nimetleri zikrediyor. Yani seni kurtaran, İşte sana onca nimetleri veren, seni düşmanının, senin de düşmanın, benim de düşmanımın sarayında büyüten gene Rabbindir. Sana o sevimliliği veren Gene benim diyor Allah.

0: Teala.
1: Evet.
0: O sevimliliği verdim ki sana, seni muhafaza edeyim. İnsanlar seni sevsinler. Evet. O muhabbeti veren de, senin o sevimliliğini veren de benim. Her şeyi yaratan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Evet.
1: Evet hocam. Bizim de bazen Allah-u Teala'nın geçmiş yaşantımızda veya şu an hali hazırdaki hayatımızda Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri veya geçmişte birçok sıkıntıdan belki bizi düzlüğe çıkarmıştır, sıkıntılarımız gitmiştir. Bunları bazen unutabiliyoruz. Geçmişte kalmıştır diye veya önemsemeyebiliyoruz. Bir musibet geldiğinde hemen musibet başımıza geldi diye fark ediyoruz ama Allah'ın bize verdiği nimetleri bazen unutabiliyoruz. Burada Hazreti Musa peygamber olmasına rağmen Allah-u Teala ona, Hazreti Musa Aleyhisselam'ı ona hatırlatıyor. Buradan da biz günümüze dönecek olursak böyle dersler çıkarabiliriz değil mi? Allah-u Teala'ya şöyle bir baktığımızda sağlığımıza, sıhhatimize, işte çoluğumuza, çocuğumuza, evimize, barkımıza, işimize, gücümüze. Allah birçok nimeti vermiş aslında bize ama biz unutuyoruz bunları.
0: Evet. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetlerin şükrünü dahi eda etmemiz mümkün değildir.
1: Evet.
0: Demek ki ne kadar büyük nimet vermiş ki bize, o nimetlerin şükrünü ne yaparsak yapalım eda etmek mümkün değil. Neden bahsediyorum nimet olarak? Cenab-ı Hakk'ın bize bedenen vermiş olduğu nimetlere bakalım. Göz, kulak, ağız, dil, burun, beyin, el, ayak değil mi?
1: Hepsinden de ziyade bunların sağlıklı olması da.
0: Sağlıklı olması ne kadar önemli. Hani meşhur bir kıssadır. Abid bir zat vefat edince Allah-u Teala diyor ki ona, rahmetim ile mi muamele olunmak istersin yoksa amelin ile mi muamele olunmak istersin? Ve bunun öncesinde diyor ki Cenab-ı Hak, sen 500 küsür yıl ömür sürdün. Ve bu 500 küsür yılı bana ibadetle geçirdin. Hiçbir an benden gafil olmadın. Şimdi sana rahmetimle mi muamele edeyim yoksa amelin ile mi muamele edeyim? O kişi de diyor ki abid zat, ya Rabbi buyurduğun gibi 500 küsür yıl ömür sürdüm ve hiçbir anımı sana gafletle geçirmedim. Her anımda seni zikrettim ya Rabbi. Amelim ile muamele olunmak istiyorum diyor. Allah-u Teala meleklerinden buyuruyor. Hesap edin, kulumun yapmış olduğu ameller ona verilmiş olan nimetleri karşılamış mıdır diye. Melekler hesap ediyorlar. Gelip diyorlar ki ya Rabbi, onun yapmış olduğu ameller bir gözünün dahi hakkını vermemiştir.
1: Evet.
0: Yani 500 küsür yıllık ibadet, amel bir gözün hakkı dahi olamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Demek ki Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu nimetler ne kadar büyük, ne kadar çok, ne kadar şükretsek azdır. Ne kadar hasta olursak olalım, daha düşük durumdaki bir kişiye baktığımızda bizim sıhhatimiz iyidir, yine şükretmemiz lazım. İmanda ve amelde kendinden üstü olana bak diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
1: Evet.
0: Ancak dünyevi olarak ve yapı olarak, yaratılış olarak, cüssü olarak da kendinden düşük olanlara bak. Ki evet, haline şükredesin. Şimdi halimize şükretmemiz gerektiği bize hatırlatılıyor aslında.
1: Evet.
0: Amel olarak niçin kendimizden üsttekilere bakacağız? Onlara bakıp biz de o tarafa doğru, yükseğe doğru hareket etmek için, Cenab-ı Hakk'ın zikrine doğru, Cenab-ı Hakk'ın zikrini daha çok elde etmek için, gayret sarf etmemiz için amel bakımından üstün olanlara bakmalıyız. Ki hedefimizi yüksek tutalım. Hedefimiz yüksek olsun. Hedefsiz gemiye binilmez, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Peki cüssü olarak, dünyevi olarak niçin kendimizden düşük olanlara bakacağız? Ki halimize şükredelim diye. Daha zengine bakarsak biz de zengin olmaya gayret edeceğiz. Bu sefer dünyalık muhabbet, sevgi içimize girecek. Ama kendimizden daha düşük olanlara bakarsak içinde bulunmuş olduğumuz hale şükrederiz. Ya Rabbi ne kadar büyük, ne kadar çok nimet vermişsin bana. Sana şükürler olsun. Ya Rabbi beni ne kadar güzel bir yaratılışla yaratıldın ya Rabbi. Sana hamdü senalar olsun. Sana şükürler olsun ya Rabbi diye kendi halimize şükredeceğiz. O zaman daima şükretmeliyiz. Der ki hadis-i şerifinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hasta birisini gördüğünüzde veya Cenab-ı Hakk'ın hastalık verdiği, rahatsızlık verdiği veya sıkıntı verdiği, musibet verdiği birisini gördüğünüzde o kişi duymadan deyin ki bana

0: bu şekilde hastalık vermeyen Rabbime şükürler olsun. Bana böyle bir musibet vermeyen Rabbime şükürler olsun deyin ve halinizi şükredin buyuruyor. Biz de halimizi şükredelim. Şükredenlerden olalım inşallah.
1: Evet hocam, şimdi aslında ayetin birinci kısmı ile ilgili, ya ayetin genelliği ile ilgili bir soru sormuştum. Ama zikirden uzak kalmayın, Allah-u Teala'nın Hazreti Musa Aleyhisselam'a zikirden uzak kalmayın diye emretmesinin sebebini de aslında soracaktım. Biraz geniş bir konu. İsterseniz bunu haftaya bırakalım. Haftaya,
0: olur.
1: Haftaya inşallah bu ayet-i kerimede Allah-u Teala zikirle alakalı ne demek istiyor ve zikirin önemi üzerine de biraz konuşmamız lazım.
0: Gönül isterdi ki bahsedebileydik. Vaktimiz
1: Ama vaktimiz
0: yetseydi.
1: Bitti maalesef.
0: Evet. İnşallah önümüzdeki hafta bir hatırlatma da ben yapayım. İzin verirsiniz. Zikirden bahsedeceğiz. Onunla beraber kalbi huzurdan bahsedeceğiz. Allah-u Teala'nın ayeti kerimelerindeki bu konuyla ilgili olarak emirlerini anlatacağız. Onun akabinde Hak Teala'nın Musa Aleyhisselam'a dini emrederken dikkat etmesi gereken usulden, usluptan bahsedeceğiz. Onun akabinde müminde olması gereken usluptan bahsedeceğiz. Hatta daha da önemlisi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğ ederken nasıl bir yol izlemiş, nasıl bir uslub kullanmış, Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne şekilde emir buyurmuş, ondan bahsedeceğiz. Bunlar her birisi birbirinden önemli konular.
1: Evet, bunları dinlemek isteyenler
0: beraber olmak
1: haftaya
0: dileğiyle inşallah
1: yine mana ikliminde dinleyebilirler sevgili dostlar. Bu haftalık da bizden bu kadar. Haftaya inşallah Hazreti Musa Aleyhisselam ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ın kıssasında neler olmuş? Hocamın dediği gibi onlardan bahsedeceğiz, o konulara gireceğiz inşallah. Haftaya bekleriz efendim. Muhabbetle kalın, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.

Sevgili dinleyenler, Gülistan programına hoş geldiniz. Asr-ı Saadet'in gül bahçesinden sizlere sesleniyoruz. Hanım sahabelerimizi anlatmaya çalışarak Saadet asrının güllerinden nasiplenmek istiyoruz mümkün olduğunca. Değerli dinleyenler, sevilen her ne varsa dünyada, onda gülden bir emare, bir iz bulunur. Aşıkların vuslata ermeyen hasretleri açan kan kırmızı ve kar beyazı güllerle ifade edilir. Üzerlerinde uçan sevda kuşları hep bu hicranı söyleşip dururlar. Gül dedik, gülistan dedik. Gül bize bizim bilmediğimiz güzellikleri anlatır. Çünkü gül olmuştur. Hazreti Mevlana'nın deyimiyle gül, ey gül, sen şimdi dünyaya yukarıdan bakıyorsun da dünyadaki acayip halleri gördüğün için dünyaya gülüyorsun. O yüzden elbiselerini yırtıyorsun. Ey kızıl kaftanlı, güçlü, kuvvetli yiğit er, ben senin hayranınım. Güller, kim manen hakka ulaşmak için merdiven isterse, belanın, ızdırabın bir merdiven olduğunu bilsin de başına gelenlerden şikayet etmesin. Belalardan korkmasın, canını belalara atsın diye naralar atarak, uçuşup saçılarak gökyüzünden gül bahçelerine yağmakta. Kendine gel de şu kaptan, gül suyu çıkaran ustanın testisinden bir yolunu bulup ter gibi sız, o hapsedilmiş kaptan bir ruh gibi kaç, kurtul. Ne de talihliymişsiniz, ne de bahtınız varmış, benziniz gül gibi kıpkırmızı. Biz de sizin gibiydik, ruh olduk, kurtulduk. Haydi siz de ruh olun, bu kirli yeryüzünden kurtulun. Bir gül olmak, bir ruh olabilmek ve yeryüzünün kirinden, pasından arınmak. İşte gül olmuş. Dünyada toz ve kirden arınmış Asr-ı Saadet'in gül bahçesinde yetişen hanım sahabelerden bugün sizlere Esma binti Yezid radıyallahu anha, Havle binti Tüveyt radıyallahu anha, Hazreti Fatıma binti Hattab radıyallahu anha ve Hazreti Fatıma binti Kays radıyallahu anha'nın hayatlarından örnekler sunacağız. İlk hanım sahabemiz Esma binti Yezid radıyallahu anha'dır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hatibetün Nisa, kadınların sözcüsü sıfatıyla şereflendirdiği yüce bir sahabi hanım Esma binti Yezid radıyallahu anha. Muaz bin Cebel'in halasının kızı olan Hazreti Esma, Ensar hanımları içinde ilim ve irfanda önde gelenlerindendi. Medine'nin Eşel oğulları kabilesine mensuptur. Peygamberimizin hicretini müteakiben İslam'ı ilk kabul eden kadın sahabe olduğu rivayet edilmiştir. İslam ve Peygamberimiz hakkında amcazadesi Muaz bin Cebel'e sorular sormuş ve aldığı cevaplar üzerine doğruca Peygamberimizin huzur-u saadetlerine gelip davetini kabul ettiğini söyleyerek hemen orada Müslüman olmuş, biat etmiştir. O sırada kollarındaki bilezikleri gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların zekatını verip vermediğini sormuş ve Esma ile yanındaki kadınlar tokalaşmak isteyince de ben kadınlarla tokalaşmam buyurmuştur. Hazreti Esma radıyallahu anha zeki, kuvvetli, cebbar, cesaret sahibi, atılgan ve hatip bir sahabiyeydi. Peygamberimizin hizmetinde bulunduğundan diğer kadınlar meyanında sık sık hane-i saadete girip çıkmıştır. Onda gördüğü ve ondan öğrendiği şeyleri etrafındakilere anlatmış ve kendisinden 81 hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Sünen sahipleri onun hadislerinden bazısını kitaplarına almışlardır. Birkaç

Tanesinin meali ise şöyledir. Kim Allah rızası için bir mescit yaparsa Allah da o kimseye cennette bir ev yapar. Size insanların en hayırlısını haber vereyim mi? Ashab-ı kiram, evet ya Resulallah dediler. Efendimiz, Allah'ı devamlı zikredenleriniz buyurdu. Sonra sözüne devamla, sizin en kötülerinizi haber vereyim mi diye sordu. Peşinden de, İşte onlar Allah rızası için birbirlerini seven dostların arasına açanlar, laf götürüp getirerek kovuculuk yapanlardır buyurdu. Dini en güzel şekilde öğrenmek için büyük bir çaba harcayan Hazreti Esma, hayanın buna mani olmaması gerektiğini biliyordu. Aklına takılan muhtelif konularda Resulullah'a sorular soruyor ve aldığı cevapları etraftaki kadınlara ileterek onların aydınlanmasına vesile oluyordu. Yüce dinimiz, İslam'ın insanı bilmediğinden mesul tutmadığını, ancak bilmediklerini öğrenmekle yükümlü olduğunu çok iyi idrak etmişti. Bu sebeple soruyor, öğreniyor, öğretiyor ve amel ediyordu. Soru sormadaki cesaretinin yanı sıra hitabeti de oldukça düzgündü. Bu sebeple kadınların aralarında anlaşamadığı yahut bilmediği bir konu olduğunda temsilci olarak hep onun adı anılıyordu. Resulullah'ın huzuruna o varıyor, sorular soruyordu. Efendimiz onun hitabet ve açık sözlülüğünü ise takdir ederdi. Bir gün Ensar kadınları onun yanına gelerek, ''Ya Esma, bize vekaleten Resulullah'a git, ona halimizi arz ederek öğrenilmesi gereken şeyleri öğren ve gel bize anlat.'' dediler. O da Peygamberimizin huzuruna gelip şöyle bir konuşma yapar. ''Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Ben bazı kadınların elçisiyim. Şüphe yok ki aziz ve celil olan Allah seni erkek ve kadınların tamamına peygamber olarak gönderdi. Biz de sana ve senin Rabbine iman ettik. Biz kadınlar topluluğu dört duvar arasında örtü içinde evlerde oturan, erkeklerine hizmet edip onlara çocuk doğurmaktan başka bir iş yapmayan kimseleriz.'' Erkeklerse toplantılara katılma, cenaze merasimlerinde bulunma ve cihada iştirak etme bakımından bizlere karşı bir üstünlük elde etmiş durumdadırlar. Öte yandan onlar cihada çıktıkları zaman biz onların mallarını korur, çocuklarını besleyip büyütürüz. Bu durumda ecir ve sevap bakımından biz de onlara ortak olur muyuz? Bu konuşmayı dinleyen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzünü orada bulunan ashabına çevirerek dini hakkında son derece güzel sual soran bu hanımın sözlerini işittiniz değil mi der. Ashab hep bir ağızdan evet vallahi işittik ya Resulallah derler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra da Esma'ya dönerek ya Esma artık git. Arkanda seni bekleyen kadınlara şu hususu bildir. Sizlerden herhangi birisinin kocasına güzelce hizmet ve itaat etmesi, onların rızasını kazanması ve arzularını yerine getirmesi, senin erkekler için sayıp döktüğün bütün davranışlara sevap bakımından eş değerdedir. Bu müjdeyi alan Hazreti Esma radıyallahu anha, Hazreti Peygamber'in söylediklerinden duyduğu sevinçle tekbir ve tehlil getirerek Resulullah'ın huzurundan ayrılır. Hazreti Esma binti Yezid radıyallahu anha bu olaydan sonra Hatibetün Nisa lakabıyla anılır. Hazreti Esma'nın hanımlara verdiği müjde bununla da sınırlı kalmaz. Merak edilen daha birçok konu ve olayda hanımları aydınlatır, emir ve yasaklar hususunda uyarır, Allah Resulü'nün diliyle onlara müjdeler sunar. Bir gün kadınlarla oturdukları esnada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanlarından geçerken selam verir ve nimet verilenlerin küfründen sakının der. Bunun üzerine tüm sahabi hanımlar susup kalır. Zira Efendimizin bununla neyi kastettiği anlaşılmamıştır. Birden Hazreti Esma'nın sesi duyulur. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ne demektir nimet verilenlerin küfranı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verir. Ana babasının yanında uzun süre bekar kalıp sonra Allah'ın ona verdiği bir eşle nasiplenen, evlatları olan

zaman sonra kızdığında eşine "senden hayır namına hiçbir şey görmedim" diyen kimsedir. Hazreti Esma'nın soru sormadaki cesareti sayesinde Efendimizin sözündeki hikmet penceresi kadınlar için aralanır. Cömertliği ve alçak gönüllülüğüyle de öne çıkar Hazreti Esma sevgili dinleyenler. Resulullah'a ikramda bulunmak onun için anlatılmaz bir önem taşır. Her fırsatta Allah Resulü'nü evine davet eder, mutfağındaki yiyeceklerden ikram eder. Yine böyle bir zamanda evinde yalnız ekmek ve kuru üzüm varken Resulullah'ı evine davet eder. Efendimiz beraberinde 40 sahabiyle birlikte gelir. Hazreti Esma radıyallahu anha, misafirlerinin doymalarını umut ederek Efendimiz'e bakarken Allah Resulü "yiyiniz" buyurur sahabilerine ve yemek yendikçe artar. Öyle ki bu davetin bereketi uzun süre evde hissedilir. Esma binti Yezid o gün yaşananlarla ilgili olarak "Allah'a yemin ederim ki 40 kişilik cemaat ne ekmeği ne de üzümü bitirebildi. Ardından da kırbadan su içip gittiler" der ve uzun süre o kırbadan artan suyu içerek şifa bulduklarını nakleder. Esma binti Yezid radıyallahu anha'nın hayatından kesitler sunmaya sizlere devam ediyoruz değerli dinleyenler. Bir gün Hayber'in fethinde peygamberimizle bulunmuştur. Fakat tarihler onun Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında hicretin 14. yılında yapılan Yermuk Meydan Muharebesi'ne iştirak ettiğini ve eline geçirdiği bir çadır direğiyle 9 Rum askerini öldürdüğünü de ittifakla zikretmişlerdir. Bir gün peygamberimizin devesinin yularını tutmuştu. Tam o sırada vahiy gelince vahyin gelişinin şeref ve saadetine de erişmiş bulundu. Bir gün Hazreti Esma radıyallahu anha peygamberimizin ashabına şöyle dediğini duydu. "Ey insanlar, size en hayırlınızı haber vereyim mi? Onlar görüldüklerinde Allah'ın hatırlandığı kimselerdir. En kötülerinizi haber vereyim mi? Sizin dostlar arasında kovuculuk yapanlarınız ve masum kimseler hakkında kötülük düşünenlerinizdir." Bir gün müminlerin Deccal'e karşı uyarıldığı bir sohbet sırasında Deccal'in geleceği zamanın vasıflarından bahsedilirken gözyaşlarına hakim olamayan Hazreti Esma'nın halini soran Peygamber Efendimiz'e verdiği cevaba aldığı karşılık da tüm müminleri ferahlatan bir haberdir. "Ey Esma, niçin ağlıyorsun?" diye sorar Peygamber Efendimiz. O da "Ey Allah'ın Resulü, karnımız açken ekmeğin pişmesini bile bekleyemeyecek kadar sabırsız kimseleriz. Deccal çıktığı zaman kıtlık olursa halimiz nasıl olacak?" diye ısrabını açıkladı. Bunun üzerine Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Esma'yı şöyle teselli etti. "O gün Allah'ı tesbih eder ve kelime-i tevhide devam ederseniz açlıktan emin olursunuz" buyurdu. Sözüne devam ederek "böyle feryat etmeye gerek yok. Ben hayatta olursam size siper olurum. Deccal çıktığında ben sağ olmazsam Allah Teala müminleri korur" buyurarak zikrullah'a çokça devam edilmesi gerektiğini duyurdu. Evet sevgili dinleyiciler, ilme olan merakı, soru sorma ve konuşma üslubunun belirginliği ve cesaretiyle mümtaz bir yere sahip bu sahabi hanımın şefaatine nail eylesin Rabbimiz bizleri. Amin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

Havle binti Tüveyt radıyallahu anha, müminlerin annesi Hazreti Hatice radıyallahu anha'nın yakın arkadaşı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saygı gösterdiği, kendisi için ayağa kalktığı bir hanım sahabi. Ayrıca İbni Hacer rahmetullahi aleyh Havle binti Tüveyt'in Havle et Attare diye meşhur olduğunu ve Medine'de ıtır yani güzel koku satan bir hanım sahabi olduğunu bize bildirmektedir. Sevgili dinleyenler, o Mekkeli olup Tüveyt İbni Habib'in kızıdır. Mekke'nin ileri gelen hanımlarından Hatice binti Hüveylid ile arkadaştı. Peygamber hanesine yakınlığı dolayısıyla son dinin geldiğini ve Allah Resulü'nün peygamberliğini birçok kimseden önce duymuştu. Havle binti Tüveyt, Hazreti Hatice annemizin sık görüştüğü bir arkadaşıydı. Ona karşı gönlünde samimi bir muhabbet vardı. Onun dürüstlüğüne hayrandı. Akıllı ve zeki bir hanım olarak o Hazreti Hatice radıyallahu anha'nın fikir ve düşüncelerine çok değer verirdi. Zira onun görüşlerinin doğruluğunda şüphesi yoktu. Onun sözünde sadık olduğunu ve muhtaç kimselere yardım ettiğini bizzat yaşayarak görmüştü. Bu sebepten Hazreti Hatice radıyallahu anha'ya karşı özel bir gönül bağı vardı. Hazreti Hatice radıyallahu anha annemiz Havle binti Tüveyt'in samimi ve yakın arkadaşlığını fırsat bilerek İslam'ı ona anlattı. O da tereddüt etmeden kabul etti. İslam'a ilk girenlerle birlikte Müslüman oldu. Havle radıyallahu anha arkadaşı Hazreti Hatice radıyallahu anha'nın İslam'ı tebliğ konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verdiği desteği yakinen görüyordu. Onu davasında yalnız bırakmadığına ve canıyla, malıyla hizmet ettiğine bizzat şahit oluyordu. Kendisi de gücü nispetinde bir şeyler yapmaya çalışıyordu. İslam'ın ilk yılları zor ve çetin geçmekteydi. Buna rağmen hiçbir mümin Allah ve Resulü davasından vazgeçmemekteydi. Havle binti Tüveyt radıyallahu anha Allah'a ve Resulüne tam teslim olmuş bir hanımdı. Onun imani heyecanı bilen iki cihan güneşi Efendimiz Havle radıyallahu anha'ya hürmet ederdi. Bilhassa Hazreti Hatice radıyallahu anha annemizin vefatından sonra zaman zaman onu ziyaret ederdi. Zevcesi Hatice'nin hatırası olarak ona izzet ve ikramda bulunurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu vefakarlığını Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz şöyle anlatır. Bir gün Havle radıyallahu anha bize geldi. Onun geldiğini gören Allah Resulü ayağa kalktı. Hoş geldin, nasılsın diyerek Havle radıyallahu anha'nın hal ve hatrını sordu. Ben bunu garipsedim. Kendi kendime bu kadının içeri girmesiyle niçin ayağa kalktı? Buna gerek var mıydı? Dedim. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ''Ya Resulallah, onun için ayağa kalkıp karşılamana gerek var mıydı?'' diye sordum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Bu kadın Hatice zamanında bize ziyarete gelirdi. Onun arkadaşıydı. Güzel arkadaşlık imandandır.'' diye cevap verdi. İki cihan güneşi Efendimiz emsalsiz, örnek bir şahsiyetti. Her konuda müminlere rehberlik ederdi. Vefa konusunda da tekti. Hazreti Hatice annemizin hatırası olarak Havle radıyallahu anha'ya hürmet edip ayağa kalkması onun derin vefakarlık örneği.

Havle binti Tüveyt radiyallahu anha kendisini ibadete vermiş saliha bir hanımdı sevgili dinleyenler. Özellikle gece ibadetine çok düşkündü. Allah Teala'nın huzurunda durmaktan büyük zevk alırdı. Geceleri hep ibadetle geçirdiği için uyumadığı da olurdu. Havle radiyallahu anha bir defasında yine Hazreti Ayşe radiyallahu

sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Havle radiyallahu anhanın yaptıklarını anlattı. Net ve açık bir şekilde, "Ya Resulallah, bu Havle'dir. Onun gece gündüz uyumadan sürekli ibadet ettiğini söylüyorlar," dedi. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu davranışı uygun görmedi. Her şeyin hakkı vardır. Bedenin de hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını vermek lazımdır. Uykuya vakit ayırmasını ve aşırıya gitmemesini söyleyerek şu tavsiyede bulundu. Gücünüz yetecek kadar amel yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanmadıkça Allah usanmaz, yeter demez buyurdular. Ne güzel bir hayat ölçüsü elhamdülillah. İslam ne yüce bir dindir. Ne ifrat ne de tefrit vardır. İtidal ve istikamet esastır. İnsan gücünün yettiğiyle sorumludur. Asıl olan huzur ve huşu ile ibadettir. Rabbimiz cümlemize Havle binti Tüveyt radiyallahu anhanın şefaatlerine erebilmeyi, huzur ve huşu içinde ibadetler yapabilmeyi nasip eylesin sevgili dinleyenler. Programımıza Hazreti Fatıma binti Hattab radiyallahu anha ile devam edeceğiz. Meşhur İslam halifesi Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın kız kardeşi olan Hazreti Fatıma binti Hattab radiyallahu anha'nın yüce ve mukaddes dinimize ilk girenlerden olduğu bilinmektedir. Künyesi Ümmü Cemil binti Hattab olup lakabı ise Ümeyme'dir. Kendisi ve kocası Said bin Zeyd, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Erkam bin Erkam'ın evine girmeden Müslüman olmuşlardır. Babası Hattab, Kureyş kabilesinin ileri gelenlerindendi. Annesinin adı Hanteme binti Haşim'dir. Müslümanlığı kabul etmeden önceki hayatı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Hazreti Fatıma binti Hattab'ın kocası Said bin Zeyd ise amcası Amr bin Nüfeil'in torunudur. Cennetle müjdelenen aşere-i mübeşşere 10 sahabeden biridir. Said'in babası Zeyd muvahhitti. Resulullah'ın davete başlaması üzerine ölen babası Zeyd'den aldığı tevhid bilgisi sebebiyle Said hemen İslamiyet'e girdi. Karısı da onu takip etmede gecikmedi. Böylece yüce dinin mensupları oldular. Mekkeli müşriklerin müminlere yaptıkları eziyet ve işkencelerden kurtulmak için karı koca Habeşistan'a hicret ettiler. Daha sonra ise diğer sahabiler gibi Medine'ye hicret ederek muhacirinden olma şerefine nail oldular. Bu evliliklerinden Abdurrahman isminde bir çocukları olduğu rivayet edilmiştir. İmandaki kararlı duruşu, sabır ve sebatıyla kardeşi Ömer'in İslam'a gelmesine vesile olan bir iman eridir Hazreti Fatıma binti Hattab. Said ve Fatıma İslamiyet'e girdiklerinde Ömer'e söylememişlerdi. Annesi Ebu Cehil'in kız kardeşi olan Hazreti Ömer yeni dine karşı çıkanlardan biriydi. Kız kardeşi eniştesi gibi akrabalarından Müslüman olanlarla beraber olmak yerine gidip Müslümanlığa düşman olanlarla bir oldu. Darun Nedve'de alınan korkunç kararın yani peygamberimizi öldürme kararının gönüllü uygulayıcısı olmak üzere kılıcını kuşandı. Kabe'yi tavaf etti. Peygamberimizin bulunduğu Darül Erkam'a doğru yollandı. Yolda Nuaym bin Abdullah'a rastladı. O da akrabalarından Müslümanlığı kabul etmiş birisiydi. Ancak Ömer onun da Müslüman olduğunu bilmiyordu. Nuaym, "Hayrola, Hattab oğlu nereye böyle?" diye sordu. O da pervasızca "Hazreti Muhammed'in vücudunu ortadan kaldırmaya gidiyorum." diye cevap verdi. Nuaym, kız kardeşi ve eniştesinin Müslümanlığı kabul ettiklerini söyledikten sonra ilave etti. "Evvela kendi ailene bak." Bu cevap üzerine doğruca kız kardeşi Fatıma'nın evine gitti. Kız kardeşi, eniştesi ve Habbab bin Enes o sırada Kur'an talimiyle meşguldüler. Ömer'in geldiğini görünce Habbab'ı sakladıkları gibi Kur'an sahifelerini de sakladılar. Ömer önce eniştesi Said'in üzerine atıldı ve onu dövmeye başladı. Fatıma onları ayırmaya çalıştığında Ömer ona da bir tokat attı ve yüzünü kanattı. Bunun üzerine kız kardeşi kızgın bir şekilde "Evet ya Ömer, ya hak

senin dininden başka bir şey de ise, dedi ve şehadet getirdi. Sonra şunları haykırdı. Allah'tan kork, bir kadına yaptıklarına bak. Ben ve eşim Müslüman olduk. Allah'a iman ettik. Sen ne yaparsan yap, başımızı kessen bundan dönmeyiz. Ömer'in kalbinde bir şeyler olmaya başladı. Biraz şaşaladı. Hemen yere oturdu. Hele şu okuduğunuz sayfayı bana verin, dedi. Fatıma, senin ona hakarette bulunmandan korkarız, dedi. Korkmayın, diyerek geri vereceğine dair yemin etti. Bunun üzerine Fatıma, sen pissin, ona ancak temizlenenler el sürebilir, deyince kalkıp yıkandı. Sonra kendisine verilen sayfeleri okudu. Bunlar Taha suresinin ilk ayetleriydi. Yerin ve göklerin mülkü onundur ayetini okuyunca kız kardeşine, bütün göklerin ve yerin hükümranlığı ve saltanatı sizin taptığınız Tanrı'nın mı, diye sordu. O da, evet, onda şüphe var mı, diye cevap verdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın okuduğu ayetlerin meali şöyleydi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Taha, ey Resulüm, biz Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. Kur'an, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir. Rahman, arşı hükmü altına almıştır. Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeylerle toprağın altında olanlar hep O'nundur. Eğer sen sözü açıktan söylersen, bilesin ki O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler ona mahsustur. Resulüm, Musa olayının haberi sana ulaştı mı? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine, bekleyin, eminim ki bir ateş gördüm, belki ondan size bir meşale getiririm veya ateşin yanında bir rehber bulurum, demişti. Oraya vardığında kendisine tarafımızdan, ey Musa, diye seslenildi. Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim. Hemen papuçlarını çıkar, çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın. Ben seni seçtim, şimdi vahyedilene kulak ver. Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşine koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu kendimden gizleyeceğim. Ona inanmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler sakın seni ondan, kıyamete inanmaktan alıkoymasın, sonra mahvolursun. Sayfayı okuyup bitirince Hazreti Ömer şöyle dedi. Bu ne güzel ve değerli bir söz. Bana Muhammed'i gösterin. Habab bu sözü duyunca saklandığı yerden çıktı ve müjde olsun ya Ömer, Resulullah'ın iki Ömer'den birisiyle İslam'ı izzetli kıl duası sana nasip oldu. Ve peygamberimizin bulunduğu yeri tarif etti. O da gidip İslamiyet'e girdiğini peygamberimizin huzurunda şehadet getirerek gerçekleştirdi. Hiç şüphe yok ki Hazreti Ömer'in İslamiyet'e girişinde Fatıma binti Hattab radıyallahu anha'nın samimiyetle bağlı olmasının büyük etkisi olmuştur. Müslüman olduğunda ancak 10 kişi kadar Müslüman vardı. O edibe, fadıla, fenalıklardan alıkoyan, iyiliklere yönelten bir hatundu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafet devrinde vefat etmiştir. 4 oğlu vardı. Bunlar Abdullah, Abdurrahman, Ezyet ve Esvet'ti. Fatıma binti Hattab radıyallahu anha ömrünün sonuna kadar faziletli, örnek davranışlar sergileyerek hayatını devam ettirdi. Kardeşi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın adaletle hüküm sürdüğü saadet devrini gördü. Onun halifeliği döneminde de ruhunu teslim etti. Hazreti Fatıma binti Kays radıyallahu anh. İslam diniyle şereflenen hanımlar kurumuş toprakta yeşeren birer çiçek gibi yeşerdi. Her birinin mis kokusu kendi çağlarını sardığı gibi kıyamete kadar bütün asırlara ulaşacaktır. Saadet devrinin hanımları bütün İslam alemince örnek alınacak hayırlı işlere vesile olmuşlardır. Kimi zaman bir anne, kimi zaman

Savaşlarda yaralılara hizmet eden bir hemşire, bazen de düşmanla savaşan bir asker olarak. Asr-ı Saadet'in Gülistan'ında yetişen örnek bir hanım Fatıma binti Kays. Medine'ye hicret eden ilk muhacir hanım olma bahtiyarlığına eriştiği gibi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şehadetinden sonra İslam şurası evinde toplanmıştır. Hicretten önce Müslüman olma nimetine kavuşmuştur. Babası Kays Fihrollarından, annesi Ümmeyye binti Rebiya ise Kinane oğullarındandır. Kufe emirlerinden Dahhak İbni Kays'ın ablasıdır. İlk boşanan kadın olduğu için İslam fıkhında nafaka gibi boşanma ile ilgili konularda onun örneği esas alınmış ve bu örneğe göre hüküm verilmiştir. Fatıma binti Kays'ın kocası Ebu Amr bin Mugire, Hazreti Ali ile birlikte çıktığı Yemen seyahati sırasında onu boşar. Boşanma haberi ile birlikte Fatıma binti Kays'a bir miktarda yiyecek gönderir. Fakat o, kocasının gönderdiği yiyeceği kabul etmez. Evinde oturmak istediğini belirtir ve aynı zamanda kendisine nafaka bağlamasını da talep eder. Kocasının ailesi onun bu isteğini kabul etmez. Bunun üzerine Fatıma radıyallahu anha meseleyi Efendimiz'e bildirir. Efendimiz onu dinledikten sonra boşanmış bir kadının kocasından nafaka almaya ve onun evinde oturmaya hakkı olmadığını bildirir. Ona iddetini geçirmesi için Ümmü Şerî'in evinde kalmasını tavsiye eder. Ancak Ümmü Şerî'in ziyaretçilerinin çok olması nedeniyle örtünmede zorluk çekebileceğini düşünen Efendimiz şöyle demiştir. İddet süresince amcanın oğlu İbn Ümmi Mektum'un evinde ikamet et. Çünkü o ama olduğu için seni görmez. Fatıma binti Kays böylece iddeti bitene kadar Allah Resulü'nün talimatıyla Ümmü Mektum'un evinde kalır. Allah Resulü'ne olan muhabbeti ve bağlılığı öyle büyüktür ki o ne derse yapmakta bir an bile tereddüt etmez. Her işinde ona danışır, onun razı olmayacağı bir işi yapmaktan sakınır. İddet müddeti biter bitmez kendisine gelen evlilik tekliflerini de Allah Resulü'ne danışmıştır. Kendisi izdivacı ile ilgili yaşadığı olayı şu şekilde aktarıyor. Peygamberimize geldim ve Ebu Cehm ve Muaviye İbni Ebu Süfyan beni istiyorlar. Ne buyurursunuz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaviye'nin çok fakir, Ebu Süfyan Cehm'in ise sert mizaçlı biri olduğunu söyler. Allah Resulü o şahıslar hakkında düşüncelerini belirttikten sonra Usami İbni Zeyd ile evlenmesini tavsiye eder. Usami İbni Zeyd, Resulullah'ın azatlı kölesi Zeyd bin Harise'nin oğludur. Efendimiz onu, şüphesiz Usami bin Zeyd bana insanların en sevimlisidir diye övmüştür. Ancak Usami'nin çok genç oluşu Fatıma İbni Kays'ı düşündürür. Efendimiz onun durgunluğundan tedirginliğini anlar ve ikinci kez Usami ile evlenmesini tavsiye eder. O da artık hiçbir tereddüte kapılmadan kabul eder. Evlendikten sonra eşi Üsame'nin olgunluğunu överek memnuniyetini ifade etmiştir. Ashab-ı kiramın Allah Resulü'nden aldığı bu güzel ahlakla gösterdikleri teslimiyet, muhabbet ve olgunlukları onları bizzat Resulullah'ın övgüsüne mahzar kılmıştır. Efendimiz ashabını gökteki yıldızlara benzetirken en hayırlı devir diye saadet asrını işaret eder. Böylece onlar kıyamete kadar bütün ümmete örnek olma güzelliğine erişirler. Fatıma binti Kays'ın bir başka önemli özelliği de sevgili dinleyiciler, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şehadetinden sonra halifelik müzakerelerinin yapılması için evinin kapılarını şura toplantısına açmasıdır. Onun İslami konulardaki hassasiyeti, sır saklamasını bilmesi ve Resulullah'a olan bağlılığı nedeniyle evi şura meclisine mekan olmuştur. Halife seçimi çok hassas bir konu olduğu için fitneye sebep olacak en küçük bir işaretten sakınıldığı gibi güvenilir bir ev sahibi olarak da o görülmüştür. Fatıma binti Kays radıyallahu anha aynı zamanda Resul-i Ekrem Efendimiz'den 34 hadisi şerif nakletmiştir. Bunlardan birkaçı Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim ve Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. Kendisinden hadis rivayet edenler arasında Şabi, Kasım bin Muhammed,

0: Mehmet bin Ebu Bekir, Urve bin Zübeyir gibi meşhur muhaddisler bulunur. Hazreti Ayşe ve Ümmü Seleme de ondan hadis rivayet etmiştir. İslam'a büyük hizmet etmiş bu Bahtiyar Hanım, ömrünün son demlerinde Kufe valisi olan kardeşi Dahhak İbni Kays'ın yanına gider ve miladi 674 yılında ise vefat eder. Evet sevgili dinleyenler, Gülistan adlı programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gül deyince, Gülistan denince akla ve gönle güzel beyitleriyle hitap eden Mevlana'nın "Sen düşünceden ibaretsin, gerisi sadece et ve kemik. Gül düşünürsen gülistan, diken düşünürsen dikenlik olursun" sözleriyle bugünkü programımızı burada noktalıyoruz.
1: Gülistan.

0: Anne bu ne?
1: Papağan. Ne güzel renkleri var bak. Papağanlar konuşur biliyor musun? Bazı kelimeleri onlara ezberletebilirsin.
0: Biliyorum, öğretmenim söylemişti. Peki bu?
1: O mu? Bir kuş ama bakalım yazıyor mu ismi? Aa yok, yazmamışlar galiba. Bak ben de merak ettim şimdi.
2: Turna.
1: Efendim?
2: Kuşun adı. O turna kuşu.
1: Aa öyle mi? Hiç turna görmemiştim. Hep duyardım türkülerde falan ama.
2: Merhaba. Merhaba küçük bey. Rahatsız etmiyorum değil mi?
1: Yo, rica ederim. Oğlum çok meraklı hayvanlara.
0: Amca, turna nasıl olur?
2: Turna, leylek gibi göçebe ve iri bir kuş. Bak, resimdeki gibi. Adından çokça söz edilen telli turna ise daha küçük olanıdır. Siyah göğüs tüyleri aşağı doğru sarkar. Bazı cinslerinin baş ve boyun bölgelerinde kırmızı tüyler bulunur. Bu sebeple ona da allı turna denir. Çok yüksekten ve genellikle katar teşkil ederek V şeklinde uçarlar. Uzun mesafeler kat eder, sulak alanlarda, çayırlarda yaşarlar.
1: Telli turna haber götür diye bir türkü var biliyorum.
2: Uzun mesafeler kat ettikleri için turna halk arasında haberci olarak bilinir. Hasret çekenler, sevgililer, sevdiklerine turnayla selam gönderir, ondan bir

0: haber beklerler. Turna vefa timsalidir ayrıca. İnanışa göre eşi ölen bir turna 7 yıl eşini bekler ve çiftleşmezmiş. Aşk ve göç kuşu yani. Gelenekte o da leylek gibi kutsal beldeleri ziyaret ettiği için saygı görür ve avlanmaz. Tabii o eskidendi ama.
1: Ne çok şey biliyorsunuz turnalar hakkında. Siz hiç turna gördünüz mü peki?
0: Evet, yıllar önce birkaç kere. Turna hakkında söylenecek çok söz var aslında. Ama acı olan, düne kadar yanı başımızda bulunan bu kuşun avlanma, tarım ilaçları gibi sebeplerle artık türkülerde kaldığıdır. Belki bir zaman sonra o da anka gibi efsane olacak. Ve çocuklar artık turnayı, resmini görünce bile tanıyamayacak.
1: Dur oğlum, ben alayım. Nereye gitmiş? Hah, burada. Peki bir şey daha soracağım. Aa, beyefendi? Oğlum, amca nereye gitti, gördün mü?
2: Hayır, görmedim anne. Peki bu ne?
3: Zamanıdır.

adı en önce anılıp en son gönderilen. Salat ve selam sana, hürmet sana, muhabbet sana. Ey yürek şehrim, Mekke'm, Medine'm, iki cihan güneşim. Ezberimde solgun su sesi ve Fuzuli deminde su kasidesi ey. Ezel bezminde dinmez figanım, en güzel ismi bütün zamanlarım. Ben seni can havliyle sevdim. Düşe kalka bu yüzden koşuyorum ardından. Dizlerim kanıyor, gözlerim yanıyor ahir zaman tozundan. Aynalardan akıyor ömrüm, çeşmeler eskiyor. Ve sular ve gök kandil ve dünya sarhoş efendim. Seni sevdim diye şükürler içiyorum hala billur kaselerden. Kevser çağına doğru hayalim ey. Ey methi hiçbir kitaba sığdırılamayan. Ve ey bir çift sözü iki dünyaya da sığmayan efendim. Alemlerin yaratılışına vesile olan huzurum, kurtuluşum, umudum ey.

Adını sevdim. Adını öveni sevdim. Adına tutundum. Adını andım. Seni salat ile, seni selam ile, seni muhabbet ile andım. Andıkça anladım. Anladıkça andım. Bir zeytin ağacına yorulan rüyalardan, kehkeşanlardan yağan, ipek harili semalara inip geldiğinde, hani refref nasıl beklediyse seni, ben de öyle bekledim. Medine'nin beklediği gibi, Ensar'ın beklediği gibi, Hatice'nin beklediği gibi, Ebu Bekir'in beklediği gibi bekledim. Çöllerin yağmur yüklü bulutları ve yolların sevda yüklü atları beklediği gibi, ana rahminin bebeği, bahçelerin çiçeği beklediği gibi, cinnetin deliliği ve müminin cenneti beklediği gibi bekledim.

Elest bağının gülü ey. Ey önünde ağaçların, çiçeklerin, taşların ve toprağın secdeye kapandığı ve ışığıyla birlikte ayın da, güneşin de yandığı.

Ey kaderlerin ser halkası, Gülendam. Sen idin esas olan ve varlık bahaneydi arada. Sanaydı bütün yönelişler ve bütün selamlar sana. Cüz be cüz, hücre be hücre, keskin aşklarla andı adını kainat. Aşkına ortak oldu. Var edilişine şaşıranlar, senin yüzün suyu hürmetine yaratılanlar, sana ne çok salavat okudu.

Bir bakışıyla taşlar olgun meyve, bir sözüyle ırmaklar sel sebil olan ey. Sen söze başlamıştın ve kentler kalemlerini açmadaydılar. Sen cevheri öze döndürmüştün ve ülkeler elemlerini saçmadaydılar. Yüz binlerce yılın kahini geceler adına çekildi gözlere sürmeler. İnlerinden fırlamış korkular tuttu yüzyıllarca nöbeti köhne şehrin surlarında. Ezelde bir merhaba sunmuştu gözlerin kalbimize ve hala o aşk idi andımız ve ağladığımız. Aşkın bizi biz eylerdi. Ya aşkınsız olan neylerdi efendim? O yüzden matemlerdeyiz. Gözlerimiz nemli. Yitirdik, sevgini azalttık içimizde. Şiirlerimiz kafiyesiz kaldı. Mektuplarımız hep yarım. Alladık, pullayamadık. Yanıldık, yollayamadık. Cennetle cinnetin ve zahmetle rahmetin arasında aşkımızı söyleyemedik. Sözlerimizi dinleyemedik.

Irmakların durusunda sana akan rüyalarımızı eşine arz eyleyemedik. Gamlar ve hüzünlerin kucağında emzirildik. Sevgini peyleyemedik. Aşkını yayacak rüzgarları kara değirmenleri hapsettiler de bir değirmen taşınca olsun inleyemedik. Ürkek karıncaları Süleyman katına erdiremedik. Ay tokmağıyla gök havanında dövülmüş nazar otlarına sardılar ruhumuzu da aşkımızı bir buhurdanca yandıramadık. Aynaların gelmiş gelecek en güzel görüntüsü ey. Salat ve selam sana, hürmet sana, muhabbet sana. Ey umudumuzun can evi. Sen geldiğinde gitmişti bütün acılar. Ve sen gittiğinde acıdı bütün gelişler. Senin şarkını söyleyen yıldızların da gitti birer birer. Ve delillerimizi kaybettik matemli gecelerde. Sabahları eremedik. Bir uykusuzluk cesametinde baygın ve kaygısız ahlar ve bir kitaba yazılıp hesap günü için saklanan günahlarla çevrelendi siperlerimiz.

Gül bahçeni dumanlara boğduk ve gül kokunu mahzenlere koyduk. Güle hasret aşklarımızı naçar erteledik ve aşkı nadan gözeneklerden her daim eledik de eledik. Ve aynalar bize biz olmadığımızı söyleyiverdiler bir gün. Yandık efendim. Yokluğunda hakikat yandık. Ve beyhude sevgilere, beyhude cesetlere kandık. Güneşinle gel artık uyandır bizi. Gafil uykularımızdan gel de kaldır bizi. Vaslına erdir ve kapından girdir bizi ey. Salat ve selam sana. Hürmet sana, muhabbet sana.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15. Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve lakibeti lil muttakin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedu ve alali ve sahbihi ecmain. Eşyanın akli ilimler, eşyanın matematik, mantık, riyaziye, coğrafya, astronomi, ilahir, mantık, felsefe ne okunursa, eşyanın münasebetlerini, kimyasal, fiziksel reaksiyonlarını, biyolojik yapılarını inceledi, bildi de nice teknik inkişafa sebep oldu ama insanların saadet sıhhatine, milletlerin selametine, idrak ve fikriyatını yatırmadıklarından şehirleri yaptılar, yıkıldı. Onun için sohbetin adı akıl ve fikir, idrak. Bunların hakkı kullanılmazsa yıkılıp yeniden yapılan dünya olur. İşte sohbet çıktı şimdi. Nasıl öğrenelim? Çok kısa gideceğiz. Ben işin incesine gittikçe bitmiyor. Böyle olursa haftaya da bu yıkılıp yapılan dünya yine gelir. İlim tahsili insani, Rabbani ilimle iki şekilde öğrenilir. İnsani öğrenim iki türlü olur. Harici faktörlerle öğrenim, daili faktörlerle, tefekkürle öğrenim. Harici faktörlerle öğrenim, taallüm, ilmin metotlarına uymak suretiyle öğrenmek. İşte jimnazyuma gider, üniversiteye gider, daha diğer okullara gider, Türkiye'de ilk öğretime gider, orta öğretime gider, liseye gider, üniversiteye gider. Taallüm, terbiyetle, nakille birbirine anlatmakla bu ilimler öğrenir. Bu ilimlerin öğrenilmesinde akıl nuruyla insan bunları öğrenir, ezberler, inkişaf ettirir, eşyanın münasebetlerini hakkıyla bilir. 7 sene eczacı kimya ilmi okur, eşyanın kimyasal reaksiyonlarını bilir. Sülfürik asit dediğimiz zaman H2S4, biraz misal getireyim. Tuz asidi deyince H2Cl2. Ben daha 50 senedir lise talebeleriyle fizik kimya imtihanına girdim, kaçtılar. Duruyor, nasıl şeyse kafamda yok. Şu halde bu öğrenim ilaçların kimyasal reaksiyonunu bilir. 70 türlü ilaç elde eder ilaç fabrikaları. Bu nakli ve öğrenim ilim ile hiç de hastalıklarının kökünün kesildiği ortaya çıkmaz. Ne hastalıklar bitiyor, ne eczaneler kapanıyor. Madem bu mantıki aklı ilimler çoğula çoğula eşyanın hakikatine eriyor, o zaman hastalıkların kökünü kazısın. Madem bu tıp ilmi, insan cesedi şu 50-100 kilo tıpın, anatominin, hücre doku ve kemiklerin münasebetidir. Neden tıp ilmi hala bütün hastalıkları teşhis edemez? Filan doktora giderim, adına bunu koyar. Ötekine giderim, bunu koyar. Ameliyata giderim, öteki şöyle keser, belki böyle keser.

kanser ameliyat metotları da değişik. Niye aklı ilimler kesin bir müsbet neticeye varmaz? Çünkü münasebetleri eşyanın bitmez. Aklı ilimlerin de nihayeti yoktur. Ama Rabbani ilimlere fayda vermezse, bu aklı ilimlerde 7 sene kimya değil 70 sene okusa,

kavuşamazsa bütün çabaları, ilimleri boşa gider. Yanlış anlatıyorsam varsa içinizde hocadır, profesördür çıksa. Şu halde 6 milyar insanın Rabbani ilimlerle meşgul olanın çok az olduğundan milyarlık kütleler yakında yapıp yıkılan şehirlere icat edecekler. Bir gün kabuğuna sığmayan Çin ortaya çıkacak. Bir gün teknolojik üstünlük satan filan devletler çıkacak. Yık yık yap yeniden 3. Dünya Harbi ortada tezahür edecek. Özetini bitirdik bunu. Rabbani öğrenime geldik. Akliyi anlattık. Nakliyi anlattık. Münasebetlerini anlattık. Ne getirdi? 1. Cihan Harbi, 2. Cihan Harbi, Balkan Savaşları, Napolyon'un seferleri, Moskova seferi, anlat. Mısırlılar, Bizanslılar, Yunanlılar, anlat. İlahlarımız şöyle dedi, bu böyle dedi, Finikeliler. Tarih hep kan dökmekle geçti. Tarihteki insanlar ahmak mıydı? Yok. E niye birbirine kılıçtı, mermiydi, atomdu? Niye bunları kullandılar? Demek akli ve nakli ilimler ebedi beşere huzur, saadet getirmez. Getirmediği için cihan harpleri bitmez. Şimdiden sonra tek devlet harpleri ender görülür. 3. Dünya Harbi yine cihan olur. 2. Dünya Harbi gibi olur. 3-5-10 devlet karışır işe. Çünkü menfaatler coğrafi sınırları aşmış, isim vermeyeceğim, kıtaların öteki tarafından gelmiş, bu tarafın petrolüne konmuş. E bu petrol şuradaki devlete de lazım. Hep ben yiyeyim derse bir gün öteki de dur ya, ben de kazma kürekle sana karşı çıkarım. Bas sıra Orta Doğu petrolleri kimin elinde? 3. Dünya ticari ve ekonomik ve askeri muzafferiyete çok büyük güç katar. Onun için Orta Doğu'nun, Basra Körfezi'nin, İran'ın, Bağdat'ın petrolü yalnız filan devletin menfaatine değil, Avrupa devletlerinin de menfaatine caridir. Bütün petrolü filan devlet alırsa Alman'ı, Fransız'ı, İngiliz'i ne yapacak? Çin'i, Hindistan'ı, Pakistan'ı, Endonezya, Malezya'sı ne yapacak? Aynı nimete 9 göz dikilirse 3'ünün arasında kavga çıkar. Ben bu kadar derim. Gerisini sen anla beyim. Başkasını demeyeceğim. Bu kadarı yeter. Her şey benim. Akıllı füzelerim var, güdümlü roketlerim var, ama bir günde ötekinin kafası kızarsa kazma küreği eline kapar geliverir. 1,5 milyarlık Çin vardı. Hep bana ya Rabbi ne olmaz. Aklı ilimler beşere muhakkak baş ağrısı getirir. Ve lakin aspirinle tedavi olmak kifayet etmez. Yetmez mi bu kadar ya? Demek aklı ilimler beşerin saadetine yaramadı. Yarasaydı bir kere harp etti devletler, bir daha etmezdi. 10 sene, 30 sene, 50 sene geçiyor, bir harp daha. Demek aklı ilimler beşerin mutluluğu ve saadeti için yeterli değildir. Çünkü eşyayı nefsani ve menfaat yolunda kullandığı için huzur ilahiye götürmez. Bunu bitirdik bu akli ilimleri. Ben kahin değilim ama gidişat gösteriyor ki dünya 3. Dünya Harbi'ne gidiyor. Çünkü menfaat noktaları bir, menfaati celbedecek insan çok. 10 kişi aciz, 2 kilo yiyecek var. Birbirimiz döveriz. 10 kişi aciz günlerdir. 2-3 kilo ortada yiyecek var. Allah aşkına rica ederim, sen ye ben yiyeyim mi deriz. Ben yiyeceğim diye zayıfın gırtlağını mı sıkarız.

akli ve nakli ilimlerden sonra Rabbani ilimlere geliyoruz. Ondan sonra yolumuz da çok uzun. Ya Rabbim sen imdad et. Ben de çenemi açık ayar tuttursam, kızsam. Rabbani ilimler. Rabbani ilimler iki kısma ayrılır. Aklileri ayırdım, tasnif ettim, dinlileri, şimdi Rabbani'ye geldik. Vahiy ile öğretim, iki, vahiy ile öğretim, ilhamla öğretim. Vahiy ile öğretim iki kısma ayrılır. Ruh kemale erdiği zaman hırs ve fani emeller gibi beşeri kirler yok olur. Ruh kamil oldu, akıl aklı selim oldu, fikir ve düşünce hakkani yolda adalete ve huzuru saadete yöneldi. O zaman hırs, fani emeller yok olur. Beşeri kirler gider, kavga biter, kin biter, nefret biter. Karı koca ise geçim başlar, mahalle ise huzur başlar. Millet ise dirlik düzen gelir. Bütün ferdin, mahallenin, ailenin içerisindeki huzurluk ve kavgalar nefsani kirlerden, şeytani hilelerden, hırs ve şehvet ve gazaptan neşet eder. Bunlar ıslah olursa iki aslanın kavgası vardır. Haşa sözüm, meclisten dışarıya iki köpek hırlaşır. İki horoz bir kümese gelirse birbirinin ibiklerini kanatır. Ama iki koyunun kavga ettiği görülmemiş. İki çeçi birbirinden hırlaşır. Koyunlar gibi olur insanlar. İşte asıl menşei insanın aklının idraka, fikriyata, kalbinin, ruhunun asıl menşii olan Hak Teala'ya çevirirse bütünüyle cömertliğe gider, merhamete dönüşür, inayete gider. Ruhunun ve kalbinin nurları Allahu Teala'ya döner. Dünya sanki bir cennet olur. Asıl saadette nefsani yüzden sahabeler kavga etmezdi. Ehli tarikatın birbirleriyle, eski devirde şimdiki tarikat ehli değil, münasebetleri merhamet, karşılıklı lütuf, karşılıklı yardım üzerineydi. Şu halde gazap ve şehvetin ıslahı aklın terbiyesiyle akıl aklı selime, akılın mertebelerini daha önceki dersimizde naklettik. Akılın birinci mertebesi deha zeyrekliktir ki Einstein çok akıllı dahidir. Ve lakin sözünde dediği gibi Allahu Teala, Einstein diyor, tesadüfe zar atmaz. Tavla oynayanlar bilir, zar atar. İşte iki gelir, üç gelir, beş gelir, altı gelir. Allah'ın ilminde tesadüf yoktur. Einstein diyor, bütün mükevvenatı incelenirse tesadüfe mahali olmadan galaksilerin içindeki yıldızlar ve güneş sistemi ve diğer sistemler münasebetleri birbirleriyle hulusu kalple insan gibi sanki birbirleriyle uyuşur, ahenkleşir, arada zıttiyet çıkmaz. Samanyolu galaksi neferiyiz. 2 milyar yıldızımız var. En yakın galaksi Kuzey Kutkure'de 100 bin galaksi tespit edilmiştir. Bize en yakın galaksi 2 milyon 200 bin ışık senesi ötede Andromeda galaksisidir. 2 milyar Samanyolu yıldızı, 3 milyar yıldız birbirinin içinden geçer, 5 milyon da daha bir trafik kazası olduğu görünmemiş. Açın müspet ilimleri okuyun, teknik bilgileri okuyun. Halbuki bizim şu ana caddede birleşmeden 24 milyon

taksi vardı, iki Almanya birleşmeden arada bir trafik kazası olur. Türkiye'de en çok kaza olur. Halbuki 2 milyar yıldız, 3 milyar yıldız geçer birbirinden, 5 milyar yıldız da semavatta bir trafik kazası görülmemiştir. Halbuki bir avuç taksi, bir avuç taksiyle aynı şehirde yaşar da nece adam ölür, nece motorlar, taksiler hasara uğrar. Şu halde vahiy öğretim menşeini, yaratılışını akıla anlatıyorduk. Dehadan misal verdik. Ondan bir akıl, aklı cerbeze, şer'i hayır, hayırı şer gösteren akıla cerbeze denir. Mantık, felsefe, filozofların fikriyatları birbirleriyle cerbeze halindedir. Kimisi hak burada derken, kimisi hak şurada der. Kamarat, bönlük, işin ilmi tekniğine akıl erdiremezse buna da kamarat denir. Bunun bir altı daha vardır akılın, ahmak. Ahmak niyeti doğru, gidişi yanlışsa bu akıllı adama da ahmak denir. İmam-ı Gazali akıl sınıfının tartılışında şu kadar adamın hepsi niyetleri hastır, ümmet-i Muhammed'dir. Ama evdeki aynı hasniyetli karıyı boşar, kavga eder, döver, söver. Niyetlerin güzelliği yetmezse, idrak olmazsa bu akılla ahmak denir. Niyeti çok doğru. Hepsi derviş bunlar, hepsi ümmet-i Muhammed. Hele bir yarın bunların peşinden git de cerbeze mi aklı, kamarat mı aklı, zeyrek mi aklı gör. Menfaatine dokunuversen aslan kesilir. Çakmak taşı gibi olur diye hoca. Şehvetine iyileşirsen barut olur. Şu halde vahiy ile gelen ilim deminki nakli ve akli ilimler gibi olmaz. Çünkü vücudun hakka gitmesine mani olan gazap, şehvet, aklın deminki mertebeleri ortadan kalkarak aklı selim ve kalbi selime dönüştüğü için peygamberlerin hakikati çıkar. Hiçbir peygamber, menkıbe şimdi geliyorum, görmedim ki hırsızlık etsin bir peygamber. Görmedim ki yalan söylesin. Hiçbir peygamber görmedim ki bir kadının iffetine göz diksin. Aynı dünya, aynı beşer, aynı akıl. Nedir bu peygamberlerin bu asli sıfatı? Vahiy ile öğretime tabidir. Nefislere asla çirkin sıfat koymamıştır. Haşa, hiçbir peygamber yalan nedir bilmez. Gazap nedir bilmez. Peygamberde gazap yerine secaat vardır. Şehvet yerine iffet vardır. Akılları aklı selim, kalpleri kalbi selimdir. Şimdi geliyorum onu Allah bir. Şunu tezbitireyim, ben hızlı gideyim açıkta. Şu halde küllü akıl, kutsi ruh ile Allah-u Teala'nın müsbet ilimdeki taallüm ve tefekküre girmeden, üstad ile öğrenmeye geçmeden Allah'ın zatıyla, vahiyle, melekle öğrenir. Onun için Peygamberimiz buyurmuştur ki Sure-i En-Nisa 113. ayet, sana bilmediklerini öğretti. Allah Resulullah hitabet ediyor. Ya Habibin, Rabbin sana bilmediklerini öğretti. Bu gerçeği doğrular bir ayettir. Nebilerin ilmi insanların ilmiyle mukayese edilmez. Eşyanın hakikatını görür. Bundan sonraki sohbetimde daha akıl bitmiyor. Aklına uyup uyup helak olanlar, aklının idrakiyle saadete erenler diye evliyanın kıssalarından size neler getireceğim ki müsbetle akli ilimle onlar bir araya getirmek mümkün değildir. Bir tane misal. Zatın birisi

gönül ehli, hakkın vahdaniyeti inenen zatın birisi kuyuya düştü. Düştüğü kuyu, çember dediğimiz dışarıda bir çıkıntısı yoktu. Kuyuların çember denilen bir çıkıntısı olur. Yok. Kuyuya düştü. Kuyuya düştün, nefsi dedi. Kuyuya düştün, bir yardım iste, bağır çağır. İnsanlar seni duysun, gelip kurtarsın. Madem ben Rabbime iman ettim, vallahi hiç yardım dilemeyeceğim. Sustu. İki kişi geldi. Dışarıda konuşuyorlar, kuyuya düşen dinliyor. Ya bu kuyu dıştan belli olmuyor kuyu olduğu. İnsanlar karanlıkta, alaca karanlıkta düşer. Bu kuyunun üstünü kapatalım dediler. Odun, kömür, tahta ne buldu kuyuyu kapattılar. İçinde düşen dedi ki vallahi nefsi dedi. Vallahi şimdi yandın. Kuyu körlendi, kapandı. Bir ay iki ay hapis kalırsan ne yer içersin? Feryat et. Dedi madem Rabbim beni görüyor ben vallahi feryat etmem. Velilerin kelameti Nablusi Hazretlerinin eserinde, veliler ve velilerin kerametinde bu kıssa var, anlatacağım inşallah, kağıt koydum. Kuyu kapandı. Nefsi dedi yandın gittin. Ya o iki adamda yardım dileseydin ya, madem bütün mükevvenatın haliki Allah'tır, milyarlarca galaksiler yıldızların tanzimini o yapar, binlerce milyarlarca insan hücrelerini, birbirleriyle muamelerini, gıdasını o tanzim eder. Vallahi söylemeyeceğim dedi. Ne kadar vakit geçtiyse baktı ki kuyunun üstünü açıyorlar. Açıldı. Vahşi bir hayvanın ayağı aşağı sarttı. Tutundu çıktı. Baktı yürü yarı bir aslan. Allah'tan hitap geldi. Ey abdim, sen bana tevekkül ettin. Ben seni insanları paramparça edecek yırtan vahşi aslanla kurtardım. Bu senin için daha iyi olmadı mı? Evet, Allah kadirdir. Aslandan kurtardı. İki kişiden imtihan etti. İki kişiden kapattı, imtihan etti. Tevekkül ve teslimiyeti Allah'a tam olduğundan Allah aslandan çıkardı. Ya nasıl olur? Sirkler var. Sirklerde aslanları oynatıyorlar, üçünü beşini bir arada. Keramet ehli, evliya da değil. Teknikle, alışımla, öğretimle aslanı oynatıyor. Ateş çemberinden atlatıyor. Masalara çıkartıyor. Aslanı talim terbiyeyle insan idrak ettirebilirse, ya velayet nuruyla, risalet nuruyla niçin ettirmesin? Abdullah İbni Ömer Hazretleri bir yere yolculuk ederken bir cemaatin toplandığını gördü. Toplu olduğu halde gördü. Bulunduğu belki iki tarafı yüksek dağlı bir vadi. İnsanlar vadinin başında duruyor. Ömer Hazretleri'nin oğlu Abdullah dedi, niye durursunuz? Şu vadinin içerisinde bir aslan var, insanları parçalıyor. Biz hacca gidiyorduk ama aslanın korkusundan gidemiyoruz. Takip edin beni. Takip ettiler. Aslanın yanına geldi. Ey aslan, sen Allah'tan korkmuyor musun? Bunlar hac yolcusu. Bunlar Rabbime gidiyor. Niye önünü kestin? Kulağını tuttu, bir daha görmeyeyim. Yallah. Bir kayıya çıktı. Abdullah İbni Ömer Hazretleri, ben Hazreti Resulullah Muhammed Aleyhisselam'dan duydum. Allahu Teala aslana hitap etti. Eğer benim kullarım bana itaat ederse sen onlara itaat et. Eğer benim kullarım bana itaat etmezse sen onlara hücum et, parçala, yırt. Onun için bu aslandan dedi, siz korktunuz. Abdullah İbni Ömer de insan, hacca gidecekler de insan. O Rabbani ilimle, ilhamla, şimdi anlatacağım vahiyden sonra, ilhamla aslanın haline agah oldu. Aslan da ilahi ilimlerle Abdullah İbni Ömer'e teslim oldu. Şu halde Rabbani ilimler eşyanın hakikatıyla

Binlerce evliya hayvanlara, vahşi hayvanlara hükmetmişler. Binlerce evliya çöllerden su çıkarmışlar. Hiç ümit olmayan yerden rızık indirmiş Allah. Mu'te muharebesinde 3000 sahabi 100.000 kişilik Bizans ordusunu bozdular. Bu akılın idrak edeceği bir şey değil. Malazgirt meydan muharebesinde 40.000 kişilik Alp Aslan ordusu 240.000 kişilik Roman Diyacın ordusunu bozdu. Aynı silah, aynı kuvvet. Belki Bizans'ta daha fazla zırh var, daha fazla teknik cihaz var. Şu halde seccatla, Rabbani ilimdeki Allah'a tevekkülle, Allah'ın nusret inayetiyle, Bedir muharebesinde 313 sahabi 1000 kişilik, 1500 kişilik Kureyş'in ordusunu bozdu. Allah-u Teala Hazretleri gösterdi ki meleklerle Resulullah'a yardım etti. Demek nusret, muvaffakiyet Allah'tandır. Şu halde peygamberlere giriyoruz şimdi. Bu kadar bilgiyi bırakan da vahiy ilmi Allah'ın Cebrail aleyhisselamla gönderdiği ilimdir ki bu ilme sahip olan nebilerden bizim anladığımız aklımızın çirkin işleri gazap ve şehvete uyarak, şeytana uyarak onlardan südür etmez. Onlar hata etmez. Hemen Cibril aleyhisselam yetişir. Ya Nebiyallah, Allah-u Teala böyle murad eder der. Akılları kamil, ilimleri vahyi olduğu için beşeriyet onlardan saadet ve mutluluk bulur. Geçiyorum şimdi. Rabbani ilimin ikincisi ilhamdır. İlham küllü ruhun saflığı, kabiliyeti, istidadı kadar insan ruhunu uyarmasıdır. Vahyin yansıması, ışık ayna yansımasıdır. Vahyin tezahürüdür. Vahiy gaybi hallerin ayan ve beyan tezahürü olduğu gibi ilham da gaybi şeyleri haber verir. Vahiy değildir. Vahiy nebilerle kesilmiştir. Onun için Allah-u Teala ben sizin dininizi ikmal ettim buyurdu. Din ikmal olunca ilmin her sıfatı ortaya çıkmış olur. İlmin her sıfatı ortaya çıkınca ayrıca vahiye lüzum kalmaz. Onun için Muhammed Aleyhisselam'dan sonra hiçbir nebi ve mürsel gelmez. Ama peygamberliğin bir cüzü olan ilham gönlünü avartan, kalbini tasfiye eden, nefsin çirkin sıfatlarından kurtulan, şeytanın ivasına, şeytanın pisliklerine karışmayan kimseye aklına ilham gelir. İlhamla nice evliya keramet bilir. İlhamla nice evliya Allah razı olsun hakikati görürler, keşfederler. Onun için Emirel Müminin Hazreti Ebu Talip oğlu Hazreti İmam Ali şöyle buyurmuştur. Dilim ağzıma konulunca, dilim ağzıma konulunca kalbimde 1000 tane ilim kapısı açıldı. Her bir kapının da 1000 tane kapısı var. İşte bu ilmle dün ilham. Yine Hazreti Ali Efendimiz benim için bir minber konsa, bir vaaz kürsü konsa, Tevrat ehline Tevrat'la, Hristiyanlara İncil'le, Ümmet-i Muhammed'e Kur'an'la hükmederdim. Hazreti İmam Ali Efendimiz, Hazreti Musa zamanından beri Tevrat'ın şerhinin şerhi, açıklamasının 40 yük olduğu söylendi. Eğer Allah bana izin verse Fatiha'nın bir elifini tam 40 yük tefsir eder. İşte bu sözler

ilimlere, hikmetlere aittir. Allah hikmeti dilediğine verir. Bundan dolayı Sûre-i El-Bakara ayeti celîle, 269. ayeti celîle mealen buyuruluyor ki Allahu Teala hikmeti dilediğine verir. Hikmet verilen kimseye çokça hayır verilir. Bunu ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alsın. Demek bu akıl şimdiki anlattığımız umumun aklı değil, idrak eden zeka, idrak eden zeka ve aynı zamanda fikirdir.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Esma-i Hüsna ile yaptığı münacat.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra tevazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

El-Celil, azamet ve ululuk sahibi olan, ey büyük, yüce, ululuk, azamet ve celalet sahibi ve günahkar kullarına kızan Celil Allah'ım. Düşmanlık ve mücadele ettiğim şeytanı korkutarak çekindir ve kaçınmasını temin eyle. El-Kerim, çok ikram eden, keremi bol olan. Ey kullarına çok cömert davranan, keremi ve ihsanı bol Kerim Allah'ım. Mevhibelerinden bol bol ihsan eyle. Er-Rakib, bütün varlıkları ve bütün işleri gözetim altında bulunan, ey bütün kullarını tek tek gözeten, bütün varlıklar üzerinde gözcü Rakib Allah'ım, düşmanlarıma karşı gözcü ve koruyucu ol. El-Mucib, kendine yalvaranların isteklerini veren, dualarını kabul eden, ey dualara icabet eden, kendisine yalvaranın duasını kabul eden Mucib Allah'ım. Duada bulunanların duasını kabul eyle. El-Vas.

Mesih'e. Rahmeti geniş ve sınırsız olan, ey nimeti bol, rahmeti ve ilmi kuşatmış olan, yarattığı alemlerin ve kudretinin sonuna erişilmeyen vasi Allah'ım, bana ikramda bulunacağın zahiri ve manevi rızıkları geniş eyle. El-Hakim, emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan, ey hikmet sahibi, her şeyi yerli yerinde ve en iyi şekilde yapan Hakim Allah'ım, varacağım yeri, meclisi en güzel eyle. El-Vadud, iyi kullarını seven ve sevilmeye layık olan, ey iyi kullarını seven, bu sevgiyi gönüllere koyan, kendisi de sevilmeye en layık Vedud Allah'ım, kendini bizlere sevdir ve bizleri sev. El-Mecid, şanı şerefi çok üstün olan, ey şanı çok yüksek, değer ve şeref sahibi Mecid Allah'ım, senden şeref, saadet, yardım ve sevgi isterim. El-Ba'ith, ölüleri dirilten, kabirlerinden çıkartan, ey kullarına elçi gönderen, ölümden sonra dirilten Ba'is Allah'ım, nefsimdeki düşmanları yok etmeye yardımcı askerlerine gönder. Eş-Şehid, her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan, ey mülkünde her şeye şahit olan, her yerde hazır bulunan, kendi yolunda ölenlere ebedi hayat veren şehid Allah'ım, dirilip varılacak yeri güzel eyle.

0: Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

Hatırla. En son ne zaman yolunun üzerindeki eziyet verici bir şeyi temizledin? Bizi birbirimize bağlayan yolları, her gün üstünde yürüdüğümüz uzun, kısa, tozlu ve taşlı yollardaki bir engeli ne zaman attın kenara? Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müslümanların yolundan eziyet verici şeyleri kaldırıp gider. Ve ahirette son bulacak dünya yolculuğunda yolunun üstündeki engelleri en son ne zaman bertaraf ettin? Seni onun yolunda yürümekten alıkoyacak engellerden, kibirden, gösterişten, servetten, haset ve daha birçok yol kesiciden, kısacası masivadan temizlenmiş yolları düşledin. Şairin de dediği gibi, pakeyle gönül çeşmesin ta durulunca, dizelerindeki gibi, ona giden yolculukta içimizdeki tüm yolları pakeylemenin bir yolunu bulmaktır. Üzerimize vefa olan. Ta ki sular durulunca, yolculuk tamam olunca. Hatırla, en son ne zaman yollarını temizledin semtinin ve kendinin?

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini,

kaybettiklerini, geride bıraktıklarını ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

0: öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Lokman Suresi 1. ayetten Secde Suresi 30.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Saat 13.
1: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, hayırlı cumalar. Şimdi haberler. Değerli dinleyenler, Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. Tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %1.71, yıllık bazda %32.61 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs'ta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32.24, yurt içi üretici fiyatları %26.96 yükseldi. Aylık bazda tüketici fiyat endeksi %1.71, yurt içi üretici fiyat endeksi %2.75 artış gösterdi. Tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta geçen yılın Aralık ayına göre %16.61, geçen yılın aynı ayına kıyasla %32.61 yükseliş kaydetti. Yurt içi üretici fiyat endeksi de Aralık 2025'e göre %14.04, geçen yılın Mayıs ayına kıyasla %28.93 artış gösterdi. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Haziran'da ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı %32.24 olarak belirlendi. Yurt içi üretici fiyat endeksi Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla %2.75, geçen yılın Aralık ayına göre %14.04, geçen yılın aynı ayına göre %28.93 ve 12 aylık ortalamalara göre %26.96'ya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NEK Sosyal hesabından Mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı. Enflasyonun Mayıs'ta aylık %1.7, yıllık %32.6 gerçekleştiğini belirten Şimşek, olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatlarının aylık %0.5 azaldığını vurguladı. Şimşek, eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüşle, yıllık hizmetler enflasyonunun geçen senenin aynı dönemine göre 10.1 puan iyileşerek %41.1 olduğunun altını çizerek şunları kaydetti. Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dhaka'da Bangladeş Dışişleri Bakanı Halilur Rahman'la yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bangladeş-Türkiye arasındaki yoğun temas trafiğinin ilişkileri daha da derinleştirdiğini ve yeni işbirliği alanlarını keşfetme yönündeki ortak iradeyi güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Fidan, köklü ortaklığımızı geniş bir yelpazede derinleştirme ve sağlam temeller üzerinde çok daha güçlü ve vizyoner bir boyuta taşıma hedefimize yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz diye konuştu. Hakan Fidan, 1.3 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılmasını

seçinde görüştüklerini vurguladı. Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı trajedi ne yazık ki devam etmektedir. 1 milyondan fazla Rohingyalıya yıllardır ev sahipliği yapan Bangladeş'in tüm insanlık adına tarihi bir fedakarlık sergilediğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Rohingya meselesine kalıcı ve adil bir çözüm bulunması amacıyla ilgili komşu ülkeler ve kuruluşlarla dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket ediyoruz. Bu krizi uluslararası toplumun gündeminde tutmak için de Türkiye olarak yoğun bir çaba sarf ediyoruz dedi. Hakan Fidan, anlaşmazlıkların yalnızca diyalog yoluyla çözülebileceği anlayışı doğrultusunda diplomatik gayretlerin de yoğunlaştırıldığının altını çizerek, bu çerçevede Pakistan'ın ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik gösterdiği arabuluculuk çabalarını da ayrıca çok değerli buluyoruz ve bu çabalara etkin bir şekilde destek vermeye devam ediyoruz diye konuştu. Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetinin Filistin'deki iki devletli çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirdiğini belirterek şunları söyledi. İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte, Batı şeriada iki devletli çözüm hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir. Uluslararası toplum için öncelik İsrail'in saldırganlığının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olmalıdır, diye konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Next Sosyal hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına karşı mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçu soruşturma bürosunca yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 193 milyar 367 milyon liralık bir işlem hacmi belirlenmiş, 27 ilde gerçekleştirilen operasyonda 104 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen diğer soruşturmada ise yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir elektronik para ve ödeme kuruluşunun sadece 2024 yılında 2.1 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilmiş, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında 26 şüpheliye yönelik adli işlemler gerçekleştirilmiştir dedi. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen Şike operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada şüpheli İÖÖ tarafından koordine edilen suç ağı üzerinden önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalarla yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiğini, bunların kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilip kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığını belirledi. Suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin de yer aldığını tespit eden ekipler, bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 24 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 80 zanlıyı gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandı. İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Lübnan'ın haber ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Duveyr beldesine bir binayı bombaladı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Hedef alınan bina yerle bir oldu. Kentin Habbuş beldesine hedef alan İsrail saldırısında da iki kişi hayatını kaybetti. Burç Kalava'ya hedef alan İsrail saldırısında

0: Da bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Ayrıca İsrail ordusunun kentin Cebel Amil Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda bir bankaya ait bina yıkılırken 12 kişi de yaralandı. Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Özkan Şeyh'in kullandığı otomobil kent merkezine bağlı Çeltekköy mevkiinde Musa Bey yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çanakkale'de yol kontrolü sırasında 33 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çekiçler mevkiindeki yol kontrol noktasında yapılan uygulama esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Aramalarda araçta 33 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli de gözaltına alındı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Elminhacü Seni, Ömer Faruk Çelik. Elminhacü Seni.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bugünkü dersimizde hatmi hacegan konusuna giriş yapacağız inşallah. Gavs Hazretleri hatmi hacegana zikrin kısımlarını bize anlatarak giriş yapıyor. Neden? Çünkü hatmi hacegan da aslında zikrin bir çeşididir. Şimdi normal şu ana kadar okuduğumuz zikir çeşitleri hangi çeşitlerdi? Kalp zikri vardı, lataif zikri vardı, nefi isbat zikri vardı ve ona bağlı olarak hatmi tehlil zikri vardı. Bunların hepsi kişinin tek başına yapmış olduğu zikirlerdi. Bu şu an okuyacağımız hatmi hacegan ise toplu halde yapılan bir zikirdir. Hatmi hacegan ise genel olarak toplu yapılan bir zikirdir. Ondan dolayı Gavs Hazretleri buyuruyor ki zikir iki kısımdır. Bir, ezzikrül ferdi vardır. Kişinin tek başına yapmış olduğu zikirler vardır. Şu ana kadar işlemiş olduğumuz zikir çeşitleri gibi. Vakat sebaka beyanuhu bit tafsili, zaten söylüyor. Bu kişinin tek başına yapmış olduğu zikrin beyanı detaylı bir şekilde geçti, işlemiş olduk. Ve sani, ikinci zikir ise, zikir çeşidi ise ezzikrul cema'i, toplu zikirdir. Bu da ve huve ezzikru ma'a cema'atin, topluca yapılan bir zikirdir. Ve minhu, işte bu topluca yapılan zikirdendir. Ne? Hatmul hacegan, hatmi hacegan zikri. Ve huve, bu hatmul hacegan ifadesi, kelimesi, lafzun murakkabun terkiben idafiyen min kelimeteyni, İki kelimeden oluşan bir isim tamlamasıdır.

Hatmul hacegan. Hatim farklı bir şeydir. Hacegan farklı bir kelimedir. İkisinin, o her iki kelimenin birleşmesiyle bu oluşan isim tamlamasıyla bu zikre isim olarak konmuştur. Tabi burada ilk kelime dedik hatimdir, ikincisi hacegandır. Fel hatmu, hatim ne demek? Min hateme eşşey'e izâ belâge âhirehu. Yani bir şeyin sonu demek. Bir şeyin sonuna ulaşmaya ne denilir? Hatim denilir. Türkçede de kullanılıyor. Hatim denilir. Mesela Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek. Yani baştan başlayıp sonuna ulaşmaya ne diyoruz? Yani tümünü okuduktan sonra hatim diyoruz. Doğru mu? Kitap için de denilir. Bu kitabı ders olarak baştan okuduk, sonuna ulaştığımızda hatmetmiş oluyoruz. Yani bitirmiş oluyoruz. Bir şeyin sonuna ulaşmaya Arapçada ne şekilde ifade edilir? Hateme eşşey'e. Bir şeyi bitirdi, hatmetti denilir. Peki hacegan ne demek? Bu hacegan kelimetun farisiyetun, Farsça bir kelimedir. Manası ise eşşuyuhu, hocalar demek. Hatmul hacegan demek ki nedir? Hocaların hatmi anlamına geliyor. Buradaki peki hatmul hacegan, bu iki kelimenin birleşmesiyle oluşan isim tamlamasının anlamı ne oluyor? Burada ne kastediliyor? El ezkarul mensubetu ila ekabiri meşayihi hazihi tarikati, bu tarikatın büyüklerine nispet edilen zikirler kastediliyor. Demek ki bu tarikatın büyüklerine, şeyhlerine, mürşitlerine nispet edilen zikirlere ne deniliyor? Hatmi hacegan deniliyor. Bir kişinin bir kişiye işte hatmi hacegan yaptın mı ya da hatme yaptın mı dediğin zaman işte bu yolun büyüklerine nispet edilen bu zikirleri yaptın mı anlaşılıyor. Peki neden bu zikirlere hatme denilmiş? Ve sebebu tesmiyeti bil hatmi ennes sadatil kiram, bu yolun büyükleri kanu iza ictema'a el muriduna indahum, müritler onların yanına gelip toplandığı zaman ve ahabba eşşeyh vel insirafe, toplanıp mesela bir araya geldikten sonra dağılmayı istedikleri zaman, şeyh artık o meclisten, o topluluktan ayrılmak istediği zaman hateme meclisehu bihazihil ezkari, bu zikirlerle meclisini ne yapıyordu? Bitiriyordu, sonlandırıyordu, hatmetmiş oluyordu bu zikirlerle. Dolayısıyla artık bu ne haline geldi? Bir usul, bir adet haline geldi ve buna hatmi hacegan denilmiş oldu. Yani bu yolun büyüklerinin zikirleri anlamına gelen zikir, hatmi hacegan kelimesi bu zikirlere istilah olarak, terim olarak kullanılmış oldu. Peki bu hatmi hacegan'ın ortaya çıkışına bakacak olursak, el hatmu min haythu kevnuhu ezkaren ictima'an laha, yani zikir için bir araya gelme olarak bakarsan, çünkü hatmi hacegan nedir? Toplu halde yapılan bir zikirdir. Doğru mu? İşte bu toplu halde yapılan zikir olarak bakarsak, bir de bu tahallukan li ecliha, bir de o zikir için toplu halde yapılıyor. Ne şekilde yapılıyor? Halka kurularak yapılıyor. Bu açıdan, bu taraftan baktığımız zaman bu hatmi hacegana, bu asluhu fis sünnetin nebeviyeti, sünnet-i seniyede bunun aslı vardır. Ashab-ı kiram da ne yapmışlardır? Zikir maksadıyla toplanmışlar, bir araya gelmişler, halka kurmuşlar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da rivayetlere baktığın zaman o zikir halkalarına uğramış ve onlarla beraber Allah-u Teala'yı zikretmiştir. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'nun rivayet etmiş olduğu bir hadis var. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, la yak'udu kavmun yezkuruna Allah azza ve celle, Allah-u Teala'yı zikretme maksadıyla hiçbir topluluk yok ki otursun. Bu oturan topluluklar da illa haffethumul melaiketu, zikir maksadıyla oturup Allah-u Teala'yı zikreden bu topluluğa melekler ne yapar? Melekler onları kuşatır. Ve gaşiyethumur rahmetu, onları rahmet kaplar. Ve nezelet aleyhimis sekinetu, onlara huzur iner, sekinet iner. Ve zekerahumullahu fîmen indehu, ve Allah-u Teala katında bulunanlara, yani meleklere ne yapar? Onlardan bahseder. Onları, melekleri yanında ne yapar? Anar. Şimdi bu rivayete baktığın zaman demek ki bu rivayette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'yı

zikreden bir topluluktan bahsediyor. O topluluk diyor eğer zikir maksadıyla bir araya gelip Allahu Teala'yı zikrederse ne yapar? Bak övüyor onları. Melekler işte o Allahu Teala yapmış oldukları o işten razı olduğundan dolayı Allahu Teala'nın rahmeti onları kaplar ve onlara bir huzur, bir sekinet diler. Allahu Teala katında bulunan meleklerin yanında onları ne yapar? Över. Şimdi bu şekliyle demek ki sünnet-i seniyede aslı mevcuttur hatmi haceganın. Yani zikir maksadıyla bir araya geldim. Zaten biraz sonra gelecek olan rivayetlerden de birkaç tane rivayet daha var. Onları da okuduğumuzda net bir şekilde anlaşılacak. Bu şekilde zikir için toplanıp halka kurma sünnet-i seniyede aslı var. Günümüzde yapılan şekliyle ise وَمِنْ حَيْثُ كَيْفِيَتُهُ الْمَعْهُودَ. Yani günümüzde yapılan şekli ne demek? İşte zikir halkasının kurulması, insanların bir araya gelmesi ve istiğfar çekilmesi, daha sonra Fatiha okunması, salavat-ı şerife okunması, ya baki entel baki zikri çekilmesi ve bu zikirlerin taşla sayılması, daha sonra İnşirah suresinin okunması, İhlas suresinin okunması, hatmi hacegan bunlardan ibarettir. Hatmi hacegan. İşte günümüzde bu şekliyle yapılması tarihi nereye dayanıyor? Yani bu şekliyle hangi sadat-ı kiram zamanında bu şekilde yapılmış? Fe tarihuha diyor bu hatmi haceganın tarihi yaudu ila zamani Şeyh Abdülhalik el-Hucdavani kaddesallahu sirrahu Şeyh Abdülhalik el-Hucdavani hazretlerinin zamanına dayanıyor. Ellezî edhalehu et-tarikaten nakşibendiyete Şeyh Abdülhalik el-Hucdavani hazretleri hatmi haceganı bu şekliyle günümüzde yapılan şekliyle bu Nakşibendi tarikatına ne yapmıştır? Zikir olarak koymuştur. Ve cealehu ruknen esasiyen fiha bu Nakşibendi tarikatında esas bir rükün olarak koymuştur. Ve yurva rivayet edilir ki ennel belaya inteşeret fi zemeni gavsil halayiki Şeyh Abdülhalik'il Gucdavani. Şeyh Abdülhalik'il Gucdavani hazretleri zamanında bir takım bela ve musibetler artmış. Dolayısıyla hatta ejhedetin nase bu bela ve musibetler insanları baya bir zorlamış. Festenhede Şeyh Abdülhalik Şeyh Abdülhalik-i Gucdavani Hazretleri de yöneldi, yardım istedi. Kimden? El-Hıdır aleyhisselam, Hızır aleyhisselamla buluşup bu hususta ondan yardım istediği rivayet ediliyor kaynaklarda. Hangi hususta? Fî ma'unetil kavmi li halâsî mimahum fîhî. Bu Şeyh Abdülhalik-i Gucdavani Hazretleri zamanındaki bu bela ve musibetlerden kurtulmaları için, insanların halas bulması için yardım talep ediyor. Fe emerahum bi tilaveti hatmil hacegan. Hızır Aleyhisselam da Şeyh Abdülhalik-i Gucdavani Hazretlerini bu beladan kurtulmaları için neyi emrediyor? Diyor ki hatmi hacegan yapın. Ve hatmi haceganın bu şekliyle, günümüze ulaşan şekliyle yapılmasını tavsiye etmiş, emretmiş ve bunun üzerine Şeyh Abdülhalik-i Gucdavani Hazretleri de kendi o insanlarla beraber bir araya gelip hatmi hacegan yapmış. Fertefa'at bi nurihi, o hatmenin nuru ile kalkmış. Devahi el isyan, insanların günahlarının sebep olmuş olduğu o musibetler, o belalar, artık o sıkıntı neyse o ne yapmış oluyor? Hatmi haceganın nuru ile, Allahu Teala'nın izni ile kalkmış oluyor. İşte hatmi haceganın faydaları ve tesiri çok büyüktür. Büyükler her zaman bu hatmi haceganın faydasından bahsetmiştir. Gavs Hazretleri de bir özet niteliğinde şöyle buyuruyor. Diyor ki inne min mumayyizati at-tariqati nakşibendiyeti an gayriha min at-turuqi. Nakşibendi tarikatını diğer tarikatlardan ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi de nedir diyor? Hatmul hacegan, hatmi hacegandır. İşte bu hatmi hacegan فَهُوَ مُحِكٌ لِصَدْءِ مَعَادِنِ قُلُوبِ الْمُرِيدِينَ. Müritlerin kalplerindeki o pası ne yapar? Siler. وَمُظْهِرٌ لِأَشِعَّةِ اَنْوَارِ الْغُيُوبِ عِنْدَ السَّالِك۪ينَ. Saliklerde ki bulunan o gayb nurlarını ortaya çıkartır. وَاِنَّ كِبَارَ مَشَائِخِهَا. Bu yolun büyükleri adduhu, bu hatmi haceganı saymışlar. Nereden neyden saymışlar? Min şa'airiha, bu tarikatın şiarından saymışlar. Yani olmazsa olmazından saymışlar. Ve cerrabuhu, ve tecrübe etmişler. Fi celbil menafi'i ve def'il madarri, başlarına gelen musibet, zararlı şeyler

varsa onların defi için ve faydalı şeyleri de elde etmek için hatmi hacegan yapmışlar, tecrübe etmişler ve fayda görmüşler. Fevecaduhu muessiren, tesir ettiğini görmüşler hatmi haceganın. Bel innehu sari'u tesiri hasebe ma cerrabehu el-evliyaul kibar el-mucma'u ala velayetihim. Veli olduğuna ittifak edilen, veli olduğuna icma edilen bu yolun büyükleri, evliyaları tecrübe ettikleri hasebiyle bir de tesirinin de çabuk olduğunu söylemişlerdir, tecrübe etmişler ve hatmenin de mesela bir zararın, bir belanın defi için, bir faydanın elde edilmesi için bu şekilde çabucak tesir ettiğini de görmüşlerdir. Feyudavimu aleyhi, kişi diyor devam eder bu hatmi hacegana li neyli fadlillahi, Allahu Teala'nın fazlını, fazl-ı keremini elde etmek için, ve sevabi indehu, ve onun katında mükafat elde etmek için, bir de velit takarrubi ileyhi Teala, Allahu Teala'ya yakınlık elde etmek için kişi ne yapması gerekir diyor, bu hatmi hacegana devam etmesi lazım. Tabi bunların sebebi de ne? Hatmi hacegan içerisinde okunan ayetler, sureler ve zikirler, salavatlardan dolayı. Mesela Fatiha-i Şerife okunuyor. Fatiha'nın zaten faziletini geçtiğimiz derslerde okumuştuk. O Fatiha ile ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Fatiha'tul kitabi ta'dilu bi thulüseyil Kur'ani. Fatiha'tul kitap, Fatiha suresi, Kur'an-ı Kerim'in başındaki o sure, Kur'an-ı Kerim'in bi thulüseyil Kur'ani üçte ikisine denktir diyor. Ya barındırdığı anlam bakımından veyahut da sevap bakımından, iki görüş vardır. Sevap bakımından dahi üçte ikisine denk olduğunu söyleyen alimler vardır. Baktığın zaman mesela İhlas suresi okunuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayetle Ebu Derda Hazretleri buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş. Ey acizu ahadukum en yakra'a fi leyletin thulüsel Kur'ani. Sizden biri bir gecede Kur'an'ın üçte birini okumaktan aciz midir diye soruyor ashabına. Ashabı da ve keyfe yakra'u thulüsel Kur'ani. Nasıl Kur'an'ın üçte birini okuyacak ya Resulullah diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki kul huvallahu ahad, yani İhlas suresi ta'dilu thulüsel Kur'ani, Kur'an'ın üçte birine denktir. Yine ya barındırdığı anlam bakımından üçte birine denktir ya da sevap bakımından üçte birine denktir. Sevap bakımından bile üçte birine denk olduğunu söyleyen alimler var. Bu görüşe göre baktığın zaman okunan İhlas suresi ve Fatiha suresi, salavatlar, İnşirah suresi, Ya Baki Entel Baki zikri gibi mesela küçük hatmede, bunlar nedir? Kur'an-ı Kerim'in, sanki Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş gibi sevap kazanmış oluyor kişi. Dolayısıyla bu hatmi hacegânın sevabı çok olduğundan dolayı kendisinde yapılan o zikirler, o okunan ayetlerden dolayı işte tesiri de nedir? Tesiri de büyüktür. Şimdi hatmi hacegân katılımcıların azlığı ve çokluğuna göre iki kısma ayrılır. Mesela eğer 11 kişiden az kişi varsa küçük hatme yapılır. 11 kişiden fazla kişi varsa ve imam harici 10 kişi de eğer İnşirah suresini biliyorsa büyük hatme yapılır. Havs Hazretleri buradaki hatmeyi iki kısma ayırıyor. Diyor ki min haythu kesretul hadirine ve killetuhum yenkasimu ila kısmeyni. Katılımcıların azlığı ve çokluğuna göre iki kısma ayrılır. El hatmul kebir, büyük hatme, vel hatmus sagir, küçük hatme diye ikiye ayrılır. Ve her birinin de, büyük hatmenin de, küçük hatmenin de kendine göre yapılış şekli vardır. Tabi bu yapılış şekli de çok büyük bir fark değil. İçinde bulundurduğu, yani hatme yapılırken okunan sureler ve okunan genelde zikirler değişiyor. Küçük hatmede Fatiha suresi, Salavat-ı Şerife, Ya Baki Entel Baki zikri vardır. Büyük hatmede ise Fatiha, Salavat var, Ya Baki Entel Baki zikri yok. Onun haricinde İnşirah suresi okunuyor. Bir de ek olarak İhlas suresi okunuyor. Ve bundan dolayı küçük hatme, büyük hatmenin de yapılış şeklini ne yapmışlardır? Ayırmışlardır. Tabii hem küçük hatmenin hem büyük hatmenin edepleri vardır. Şart mesabesinde rükünleri vardır, adapları vardır. Aynı nasıl zikirde olduğu gibi, nasıl lafz-ı celale ile kalp zikrinde nasıl edepler vardı? İşte gözlerini kapatacak, istiğfar çekecek,
başını ve yüzünü örtüyle örtecek.

İşte Fatiha okuyacak, sevaplarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Allah dostlarına hediye edecek gibi gibi. Sonra tesbih eline alacak, sağ eliyle zikredecek. Sağ elinin baş işaret parmağıyla kalbinin üzerine koyup zikredecek. Bu ve buna benzer hatmede de aynı şekilde ne vardır? Rükünler ve şartlar vardır. Tabi her rüknün ve her şartın da Gavs Hazretleri burada hepsini tek tek ele alıp delillendirmiştir. Biz de o delilleri inşallah okuyacağız. Şimdi Gavs Hazretleri buyuruyor ki, deliller konusuna giriyor. Diyor ki ilk önce cemaatle zikir meşru mudur? Ve o cemaatle zikir eğer meşru ise, o cemaatle toplu yapılan zikir için bir araya gelinip halka kuruluyor. O halka kurulup toplu halde zikredilmesi İslam dininde var mıydı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında böyle bir uygulama var mıydı? Meşru mu? O konuyla delillendirmeye başlıyor. Gavs Hazretleri buyuruyor ki اَذْذِكْرُ بِالْجَمَاعَةِ وَحَلْقَةُ الذِّكْرِ. Şimdi cemaatle zikir ve zikir halkası konusuna geldik diyor. Diyor ki اَذْذِكْرُ بِالْجَمَاعَةِ وَحَلْقَةُ الذِّكْرِ مَشْرُعَانِ. Hem toplu halde zikretmek, hem de toplu halde zikrederken de halka şeklinde bir araya gelip zikretmek, her iki durum da diyor meşru'tur. كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِمَا الْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ وَأَثَارُ السَّحَابَةِ وَاَقْوَالُ الْعُلَمَا. Nasıl ki zikir ile alakalı varid olan ayetlere, hadislere baktığın zaman, sahabelerin sözlerine, alimlerin sözlerine baktığın zaman, toplu halde zikir yapmak ve zikir için halka kurup bir araya gelip zikretmenin meşru olduğunu görürüz diyor. Şimdi ayet-i kerimelere baktığın zaman, zikir bahsinde de okumuştuk o ayet-i kerimelerde. Onlardan bir tanesi ne? Kehf suresi 28. ayette Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُر۪يدُونَ وَجْهَهُ. Şimdi Allah-u Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a burada emir buyuruyor. وَاسْبِرْ نَفْسَكَ diyor. Diyor sabret diyor. Yani çaba sarf et diyor. Kiminle? مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُر۪يدُونَ وَجْهَهُ. Sırf onun rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua eden kimselerle beraber olmak için ne yap? Elinden gelen çabayı sarf et. Onlarla beraber ol. Onlarla beraber ol. Şimdi Abdurrahman bin Sehel bin Huneyf Hazretleri bu ayetle ilgili diyor ki لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ فِي بَعْضِ اَبْيَاتِهِ. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu ayet nazil olduğu vakit, bu emir indiği vakit evindeydi diyor. فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ. O grubu aramaya çıktı. O grubu aramaya çıktı. فَوَجَدَ قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ. Ashabından bir topluluğun Allah-u Teala'yı zikrettiğini gördü. مِنْهُمْ ثَائِرُ الرَّأْسِ. Baktı ki aralarında saçı başı dağınık kimseler var. وَجَافُ الْجِلْدِ. İşte vücudu kurumuş, artık açlıktan bitkin halde olan. وَذُ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. Kimisinin üzerine böyle tek parça bir elbise var. Bunlar bir araya gelmişler. Allah-u Teala'yı zikrediyorlar. فَلَمَّا رَآهُمْ جَلَسَ مَعَهُمْ. Onları gördüğü vakit Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla beraber oturdu. فَقَالَ dedi ki اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ لِي مِنْ اُمَّتِي مَنْ اَمَرَنِي اَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَهُ. Ümmetimden kendileriyle beraber sabretmemi emrettiği kimseleri bana nasip eden Allah'a hamdolsun dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ayette buyuruyor ya, yani sabah ve akşam sırf Allah'ın rızasını dileyerek ona dua eden, ona zikreden kimselerle beraber olmaya sabret. Onlarla beraber olmak için elinden gelen çabayı sarf et diye emir buyurmuştu Allah-u Teala. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da çıktı, ashabından bir grubun, bir cemaatin zikrettiğini gördü. Onlarla beraber oturup hamd etti. Şimdi bir diğer ayetlere de baktığın zaman hep zikir konusunda okuduğumuz ve açıkladığımız ayetler. İşte Estaûzu billah fezkurûni ezkurkum ellezîne yezkurûnallâha kıyâmen ve ku'ûden ve alâ cunûbihim ve diğer ayetler. İşte Gavs Hazretleri bu ayetleri tekrar zikredip sonunda şunu söylüyor. فَهَذِهِ الْآيَاتُ الْكَرِيمَةُ. Bu ayetler تَدُلُّ بِعُمُومِهَا. Genel olarak ayetlere baktığın zaman عَلَى أَنَّ الذِّكْرَ مُطْلَقًا مَشْرُعٌ. Şimdi ayetlerde mutlak olarak zikri
zikretmiş. Yani Allahu Teala'yı zikretmeyi işte bir şu şekilde zikredin ya da bu şekilde

zikredeyin değil de mutlak olarak zikretmiş. Sevaun kâne fi infiradin, istersen tek başına zikret. Ev fi cemaatin, isterse toplu halde zikret. Ve sevaun kâne fi heyeti halakati zikri, istiyorsa zikir halkaları kurarak Allahu Teala'yı zikret. Ev gayriha minel heyati, veyahut da farklı durumlarda, farklı hallerde zikret. İzin nassu el varidu alel umumi. Çünkü ayetlere baktığın zaman bu okuduğumuz ayetler umum üzerine genel olarak gelmiş. Yani zikri bir şeye kayıtlamamış. Bir şeyle sınırlandırmamış. El varidu alel umumi yutreku ala umumihi. Eğer diyor bir nas, bir ayet diyor, eğer genel olarak varid olmuşsa, bir şeyle kayıtlanmamışsa, yutreku ala umumihi, o umumi üzerine bırakılır ayet. Ve yu'melu bihi, ve onunla amel edilir. Ma lem yuqayyiduhu muqayyidun. Yani herhangi bir kayıtlayan bir başka bir ayet veyahut da başka bir hadis onu kayıtlamadığı müddetçe onunla amel edilir. Mutlak olarak amel edilir. Kema huna, nasıl ki bu ayeti kerimelere baktığın zaman lem yucet mukayyidun, bu ayetleri, bu zikri belirli bir zikir çeşidine hasredip nasıl ki kayıtlayacak bir başka ayet veyahut da ayetin içerisinde başka bir kayıt, başka bir hadiste nasıl ki yok. Ma bel ma yu'ayyidu hamle hazihi nususi ala umumiha min ahadithin nebiyyi es-sihahil atiye. Diyor birazdan gelecek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize nakl olan rivayetler var. O rivayetlerden de anlıyoruz ki bu ayetlerin umumi üzerine, kayıtsız bir şekilde umum üzerine bırakılması, hamledilmesini teyit ediyor bu rivayetler. Şimdi bu rivayetlerden bir iki tanesine de örnek verip bugünkü dersimizi bitirelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki مَا مِنْ قَوْمٍ, hiçbir topluluk yok ki اِجْتَمَعُوا يَذْكُرُ اللّٰهَ, toplanıp Allah-u Teala'yı zikretsin. Toplanıp Allah-u Teala'yı zikreden bir topluluk varsa da diyor İlla nadahum munadin mines semai. Gökyüzünden bir melek diyor çağırır, bir münadi çağırır. En kumu mağfuren lekum. Bağışlanmış bir şekilde kalkın. Kad buddilet seyyiatukum hasenatin. Sizin günahlarınız iyiliğe çevrildi diye bir münadi, bir melek ne yapar? Semadan, gökyüzünden seslenir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir diğer rivayetine, hadis-i şerifine baktığın zaman buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اِذَا مَرَارُتُمْ بِرْيَادِ الْجَنَّةِ, cennet bahçesine uğradığınız zaman فَرْتَعُوا, o onlardan faydalanın. Eshab-ı kiram sordu, cennet bahçesi neresidir ya Resulallah? Kale dedi ki حِلَقُ الذِّكْرِ, zikir halkalarıdır. Bir diğer rivayette yine Enes bin Malik Hazretleri rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah-u Teala'nın yeryüzünde gezici melekleri vardır. اِنَّ لِلّٰهِ سَيَّارَةً مِنَ الْمَلَائِكَةِ. Bu gezici melekler nerelere uğruyorlar? يَطْلُبُونَ حِلَقَ الذِّكْرِ, zikir halkalarına uğruyorlar. Zikir halkalarını geziyorlar. فَاِذَا اَتَوْ عَلَيْهِمْ حَفَّوْ بِهِمْ. O zikir halkalarına uğradıkları vakit kanatlarıyla o zikir halkalarını ne yaparlar? Kuşatırlar. ثُمَّ بَعَثُوا رَائِدَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ اِلَى رَبِّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Daha sonra diyor ki o melekler öncülerini Allah-u Teala'ya gönderirler. Feyekulune, ve derler ki Rabbena eteyne ala ibadin min ibadike yuazzimune alaeke ve yetlune kitabeke ve yusallune ala nebiyike sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor öyle bir topluluğa uğradık ki o topluluk senin nimetini tazim ediyorlar. Senin kitabından ayetler, sureler, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyorlar. Daha sonra senin peygamberine salavat getiriyorlar. Subhanallah, sanki şu an günümüzde yapılan hatmi haceganı tarif ediyor. Ve yes'elûneke li âhiretihim ve dünyâhum, ve dünya ve ahireti için güzellikler istiyorlar senden ya Rabbi. Feyekûlu tebâreke ve teâlâ, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki gâşşûhum rahmeti, onları rahmetimle kuşatın. Feyekûlûne, Allah-u Teala onlara böyle dedikten sonra ve diyor ki ya Rabbi inne fihim fulanen el hattâe. Ya Rabbi, onların arasında bir de günahkar bir kul da var ya Rabbi. Hatalı bir kul da var. Feyekûlu tebâreke ve teâlâ, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki gâşşûhum rahmeti, olsun rahmetimle onu da kuşatın. Fehumul cülesâ'u, işte o topluluk öyle bir topluluktur ki la yeşkâ bihim celîsuhum, onlarla oturan bedbaht olmaz. Bak burada hadisten anlaşılan buna benzer daha birçok rivayet var. Özellikle bu son kısım el-culesa'u la yeşkâ bihim celîsuhum fehumul culesa'u.

Ya onlar öyle bir topluluktur ki onlarla oturan bedbaht olmaz. Mesela buna benzer diğer bir rivayet var. Bir diğer rivayet var. Mesela rivayetin sonunda yine melek Allah Azze ve

0: bir şey için gelmişti. Onların arasına gelmişken oturmuş oldu. Onlarla beraberlik etmiş oldu. Allah Azze ve Celle de buyuruyor ki humul culesa'u la yeşka bihim celisuhum. O öyle bir topluluktur ki onlarla beraber oturanlar ne olmaz? Bedbaht olmaz. Şakilerden olmaz. İşte bu rivayetlerden anlaşılan zikir maksadıyla bir araya gelip halka kurmak ve toplu halde zikretmek nedir? Hatmi Hacegan'da yapıldığı gibi hadis-i şeriflerden, rivayetlerden anlaşılan demek ki neymiş? Rahbet edilmesi gereken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teşvik etmiş olduğu bir nedir? Bir zikir çeşididir, heyetidir. O şekilde de zikir yapılmasında bir mahsur yoktur ve meşru'tur, meşru olduğunu da anlamış oluyoruz. Bir sonraki dersimizde zikrin has vakitlerde yapılması konusundan devam edeceğiz. Hani hatmi hacegan ikindiden sonra veya yatsıdan sonra yapılıyor ya, zikirler belirli bir vakitte hasredilerek yapılabilir mi? Bu yolun büyükleri adab olarak koymuş. Öncelik ikindiden sonra yapılır. Eğer imkan olmazsa yatsıdan sonra yapılır. Peki zikir mesela asr-ı saadet döneminde belirli bir vakte has bir şekilde zikirler var mıydı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayetleri, alimlerin sözleri veya ayetlerden anlaşılan ayetler var mıdır? İnşallah bu konudan devam edeceğiz. Bugünlük bu kadarıyla yetinmiş olalım. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Elmin Hacus Seni Ömer Faruk Çelik Elmin Hacus Seni

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Sultanım. Avrupa'da Barbaros namıyla maruf, Cezayir, Tunus ve Mağrib Fatihi Yakup Ağaoğlu Hızır Reis huzurunuza kabul edilmektiler.
2: Çağırın gelsin.
3: Bir Hayrettin kulun geldi. Sen ol Şah-ı Süleyman'a. Sana layık neyimiz vardır? Kabul eyle fakirane.
2: Hak Teala çün seni halk etti bu kar üstüne, askerin cem eyle ol her lahza efkar üstüne. Hoş geldin Hızır Reis.
3: Hoş gördük sultanım. Küffara karşı çıktığımız seferlerden aldığımız ganimetleri de getirdik. Kabul buyurursanız bu hakir bendenizi sevindirmiş olursunuz.
2: Cenab-ı Hak zaferlerini daim eylesin. İki cihan güneşi Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatine nail olasın. Lala, şu hilatleri getirin.
1: Başım üzere sultanım.
4: Getirdim sultanım.
2: Yaklaş Hızır Reis, şu hilati giyesin.
3: Bu aciz kulunuz bu kadar iltifata layık değildir sultanım.
2: Yakup Ağa'nın oğlu Hızır Hayrettin Reis'i bundan böyle Cezayir Beylerbeyi ünvanıyla donanmamızın kaptanı deryalığına tayin eyledim. Gazası mübarek olsun.
5: Miladi 1533 yılında Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından huzura kabul ve hilat giydirmekle şereflenen Barbaros Hayrettin Paşa, bu merasimin ardından 80 gemilik bir donanmayla yeniden Akdeniz'e açıldı. Hedef, yeni zaferler elde etmek ve dini İslam'ın bayrağını mazlum milletlerin yaşadığı uzak diyarlara taşımaktı.
6: Midilli Adası'nda doğan Hızır Reis'in doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, yaygın kanaat 1483 yılında dünyaya geldiği şeklindedir. Hızır'ın İshak ve Oruç adında iki ağabeyi ve İlyas isminde de bir kardeşi daha vardı.
5: Hızır, ağabeyi Oruç'la birlikte o dönemlerde korsanların kaynaştığı Akdeniz'e açıldılar. Gemicilik yapıp ticaretle meşgul oluyorlardı. Hayatlarının dönüm noktası Oruç Reis'in Rodos şövalyeleri tarafından tutsak edilmesiyle başlar.
6: Oruç bir yolunu bularak şövalyelerin elinden kurtulunca Hızır'la birlikte denizciliğe başlar. İki kardeş, Şehzade Korkut'un da yardımını gördüklerinden gemileriyle Hristiyan filolarına saldırıp birçok ganimet elde ederler.
5: Şehzade Korkut'un vefatından sonra 1512 senesinde Tunus Sultanı'na savaş ganimetinin beşte birini vermek suretiyle Halkülvat Kalesi'ne yerleştiler. Fransız,

0: Cebiz, İspanyol ve Venedik gemilerine karşı kazandıkları başarılar, servet, kuvvet ve şöhretlerini artırdı.
1: Kuzey Afrika'da yaşayan bazı yöneticiler tarafından, Ceneviz ve İspanyol askerlerinin zulmüne karşı yardıma çağrılan Hızır ve Oruç reisler, o bölgede bir devlet kurmaya başladılar. Cezayir'i tamamen egemenlikleri altına aldılar.
0: Bir deniz savaşı esnasında ağabeyi Oruç'un şehit olması üzerine Hızır reis, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'e bir heyet göndererek topraklarının Osmanlı hakimiyetine kabulünü diledi. Bu istekten dolayı çok memnun olan Yavuz Selim, teklifi kabul etmekle yetinmeyip Hızır'a Beylerbeyi ünvanını da verdi.
1: Yavuz Sultan Selim'in 2000 yeniçeri ve top göndermesiyle iyice güçlenen Hızır reis, 1520 senesinden sonra Avrupalıları ürküten zaferler kazandı. Akdeniz'deki bütün Türk ve Müslüman denizciler onun emrine girmek için seferber oldular.
0: 1530'da Hristiyan zulmü altında inleyen Endülüslü Müslümanların yardımına koşarak gemileriyle Kuzey Afrika'ya taşıdı. İşte bunun üzerine Yavuz Sultan Selim'in vefatından sonra tahta geçmiş bulunan Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a davet edilerek kaptanı deryalığa terfi ettirildi.
1: Sürekli olarak Akdeniz'de seferde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa'nın en büyük zaferi, Andre Doria komutasındaki 600 gemilik Haçlı donanmasına karşı Preveze'de elde ettiği savaştır. O güne kadar denizler üzerinde yapılan bu en büyük muharebede Barbaros Haçlı donanmasını perişan etti.
0: Böylece Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti tam olarak sağlanmış oluyordu. Bu zaferden sonra da çeşitli seferler düzenleyen Hızır Hayrettin Paşa, 1544 yılındaki son Fransa deniz seferinde birçok Müslüman esiri kurtardıktan sonra İstanbul'a döndü.
1: 2 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra 1546'da zaferlerle dolu hayatını noktaladı ve Beşiktaş'ta bulunan türbesine defnedildi. Osmanlı İmparatorluğu'na 12 sene kaptanı derya olarak hizmet eyleyen Barbaros Hayrettin Paşa, devletin sınırlarını Atlas Okyanusu kıyılarına kadar ulaştırmış ve Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmişti.
0: Beşiktaş'ta bir de medrese inşa ettiren Hızır Hayrettin Paşa, İstanbul'un birçok sentine hanlar, hamamlar, konaklar, evler, değirmenler ve fırınlar yaptırarak halkın faydalanmasını sağladı.
1: Bugün Beşiktaş sahilindeki türbesinde uyuyan Hızır reisi unutmamak ve bir yakınından geçerken bir Fatiha okumak her Müslümanın vazifesidir.
0: Ruhu şad olsun.

0: Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.

Canı dilden. Batuhan Şengül. Canı dilden.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Canı Dil'den programına hoş geldiniz. Efendim, Canı Dil'den programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatler, Sufi nedir, Sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak Hadimül Müslimin, Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhacü Seni, Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız olacak. Efendim, Canı Dil'den programına her zaman olduğu gibi bizden bir iz taşıyan hikayelerle başlıyoruz. Bugün sizler için seçmiş olduğumuz hikayemiz Her Zaman ve Her Şeyde Besmele. Hikayemiz ise şöyle. Saliha bir kadının münafık ve cahil bir kocası vardı. Bu kadın Bismillahirrahmanirrahim diye besmele çekmeden hiçbir işine başlamazdı. Kocası ise onun bu haline kızar, kadıncağıza yapmadığı eziyeti bırakmazdı. O saliha kadın, kocasının eza ve cefalarına sabreder, şikayet etmez ve onun doğru yola gelmesi için Allah Teala'ya dua ederdi. Günler bu şekilde sürüp giderken, günlerden bir gün bu saliha kadının kocası, kadının bu haline iyice öfkelenerek ona eza verip kendini rahatlatmak istedi. Karısına yapacağı eziyet ve kötülük için bir bahane arıyor ve kendi kendine ''Şuna bir oyun çevireyim de görsün, bakalım onu rezil olmaktan kim kurtaracak?'' diye söylenip duruyordu. Başkalarına açıkça söylemediği, gizlemeye çalıştığı, kendinin inkarcılığı artık bütün çirkefliğiyle içinden dolup taşmıştı. Hanımını çağırdı, ona bir kese altın vererek ''Bunu iyi sakla'' diye iyice tembih etti. Kadın da kocasının emri üzerine hemen gitti ve adeti olduğu üzere besmeleyi çekerek keseyi uygun bir yere güzelce sakladı. Bu arada kocası da onun keseyi nereye koyduğunu öğrenebilmek için gizlice takip ediyordu. Kesenin nereye konulduğunu gördükten sonra karısının haberi olmadan keseyi karısının sakladığı yerden aldı. İçindeki altınları boşaltarak keseyi derin bir kuyuya attı. Aradan çok geçmeden kendi planını uygulamak için karısını çağırdı. ''Sana verdiğim bir kese altını hemen getir.'' dedi. Kadın koştu, keseyi sakladığı yere varıp ''Bismillahirrahmanirrahim.'' diyerek elini uzattı. Tam o esnada Allah Teala'nın emriyle kese kadının sakladığı yerde içindeki altınlarla beraber aynen duruyordu. Islanan kesenin suları damlıyordu. Kadın kesenin neden ıslak olduğunu anlayamadı ama keseyi öylece kocasına getirdi. Adam içi altınla dolu keseyi görünce hayretler içinde kaldı ve karısının söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu işte o zaman anladı. Sonra karısına dönerek pişmanlıkla ''Sana çok zulmettim, çok canını yaktım, beni affet.'' diye yalvarmaya başladı. Allah'a tövbe ve istiğfar etti. Sonra da

bütün salih kullar gibi ibadetlerine bağlı bir insan oldum. O günden sonra dua ve yakarışlarındaysa hep şöyle dua eder oldum. Ya Rabbi, bana dünyam ve ahiretim için hayırlı, saliha bir kadını eş olarak verdiğin için sana hakkıyla şükretmekten acizdim. Beni affet, bağışla Allah'ım. O saliha kadınsa eşinin imana gelip eski hallerini bırakması üzerine her ellerini açtığında şöyle yakarmaya başladı. Ya Rabbi, sana şükürler olsun ki duamı kabul edip kocamı salihlerden eyledin. Sana binlerce şükür olsun. Sen kapısından asla umut kesilmeyen Rahman ve Rahim'sin diye dua ediyordu. Bu saliha kadın sabrının ve kesin imanının mükafatını böylece almış oldu. Şairin dediği gibi, gülü yetiştirir dikenli çalı, arı her çiçekten yapıyor balı. Kişi sabırla bulur kemali, sabretmeyen maksudunu bulamaz.

Efendim, Canlı Dil'den programı devam ediyor. Bizden bir iz taşıyan hikayelerde saliha bir kadının münafık kocasının nasıl salihlerden olduğunun hikayesini okumuş olduk. Her işe besmele ile başlarsan Allah Teala o işini tamam eder. Yani saliha kadın sabrının ve kesin imanının mükafatını

Allah Teala'dan böylece almış oldu. Efendim, bugün de alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan sizler için seçtiğimiz nasihatlerin konusu ezan ve kametin fazileti. Nasihatlerim ise şöyle. Seleme bin Dirar rahmetullahi aleyhin Şam halkından bir adamdan ulaştırdığı bir rivayet şöyledir. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve bana bir amel öğret ki o benim cennete girmeme vesile olsun dedi. Nebi-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem halkının müezzini ol, senin vesilenle namaza toplansınlar dedi. Adam ey Allah'ın Resulü, buna gücüm yetmezse ne yapayım diye sordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o halde halkına imamlık yap, böylelikle namazlarını seninle birlikte kılarlar dedi. Adam ey Allah'ın Resulü, eğer buna da gücüm yetmezse ne yapayım diye sordu. Efendimiz o zaman namazlarını ilk safta kıl buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha demiştir ki, şu ayet müezzinler hakkında inmiştir. İnsanları Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden kimin sözü daha güzeldir? Fussilet suresi 33. ayet-i kerime. Yani onlar insanları namaza çağırırlar ve ezanla kamet arasında namazlarını kılarlar. Ebu Ümame Bahili radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem şöyle demiştir. Müezzinin sesinin ulaştığı yer kadar kendisine mağfiret olunur. Müezzinler kendisiyle beraber namaz kılanların elde ettikleri sevaptan hiçbir eksiltme olmadan onların kazandıkları kadar sevap kazanırlar. Said bin Ebu Vakkas radıyallahu anh'ın Havle bin Hakim Süleymani radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hasta kişi hastalığı müddetince Allah'ın misafiridir. Her gün 70 şehidin sevabı gökyüzüne kabul divanına yükseltilir, yazıdır. Eğer Allah Teala onun hastalığına şifa verir de afiyete kavuşursa, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış, tertemiz olur. Eğer Allah Celle Celaluhu onun ölümüne hükmetmişse, onu sorgusuz sualsiz cennetine koyar. Müezzin Allah'ın perdedarıdır. Allah Teala onlara okudukları her ezan için 1000 peygamberin sevabını verir. İmamlar Allah'ın veziri gibidir. Allah Teala onlara kıldırdıkları her namaz için 1000 sıddıkın sevabını verir. Alimler Allah'ın vekilleridir. Allah Teala onlara konuştukları her söz için kıyamette 1000 nur verir ve her konuştukları söz için 1000 senelik ibadet sevabı verir. Kadın olsun, erkek olsun bütün ilim öğrencileri Allah'ın hizmetçileridir. Onların mükafatı ise ancak cennettir. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh şöyle der. Hadis-i şerifte geçen müezzinler Allah'ın perdedarlarıdır sözünün manası şudur. Nasıl ki hükümdarın perdedarı insanların onun yanına giriş vaktini bildiriyorsa, müezzinler de insanlara namaz vaktinin girdiğini bildirirler. İmamlar Allah'ın veziridir sözünden maksatsa şudur. İnsanlar namazlarında imamı uyarlar. Onların namazının tamam olması, imamlarının namazının tamam olmasına bağlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyurmuştur ki, her kim niyetini düzelttikten sonra 7 sene müezzinlik yaparsa, Allah Teala onu cehennemin 7 çukurundan azat eder. Ata bin Yes'ar radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Müezzinin sesinin ulaştığı yer kadar kendisine mağfiret olunur. Yaş kuru ne varsa hepsi onun sözlerini tasdik eder. Ebu Said Hudri radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Eğer şu boş arazilerde bulunur ve ezan okursan sesini iyice yükselt. Zira ben bir defasında Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Müezzinin sesini duyan ağaçlar, taşlar, kerpiçler, insanlar ve cinler hepsi kıyamet günü Allah'ın huzurunda o kimse için şahitlikte bulunacaklar. Muhammed bin Fazl rahmetullahi aleyhin senetleriyle Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan onun da Resulullah'tan şöyle rivayet ettiği haber verilmiştir. Allah Celle Celaluhu kıyamet günü Bilal'i cennet tepelerinden birinin üzerinde ezan okuyarak getirtir. Hazreti Bilal, Eşhedü en la ilahe illallah

eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğinde bazıları birbirlerine bakar ve senin şahitlik ettiğin gibi bizler de şahitlik ediyoruz derler. Mahşer meydanına kadar böyle derler. Mahşere vardıklarında onlara cennet elbiseleri giydirilir. Bu elbiselerden ilk giyinen Bilal, daha sonrasıysa salih müezzinlerdir. Katade rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Bize bildirildiğine göre Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Kıyamet günü insanların en uzun boylusu müezzinler olacaktır. Kıyamet günü haklarında cennete girmesi için ilk hüküm verilecek olanlar şehitlerdir. Müezzinler peygamberlerden sonra gelir. Önce Kabe ve Mescid-i Aksa müezzinleri çağrılır. Bunları diğer mescitlerin müezzinleri takip eder. İbn Mesud radıyallahu anh demiştir ki, eğer müezzin olsaydım gazalara katılamadığımı önemsemezdim. Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh da, şayet müezzin olsaydım cihada katılamayacağımı önemsemezdim demiştir. Yine Ömer bin Hattab radıyallahu anh ise, şayet müezzin olsaydım farz olan hac hariç başka bir hac veya umre yapamayacağımı önemsemezdim demiştir. Hazreti Ali bin Ebu Talib keremallahu veçhe demiştir ki, hiçbir şey için üzülmüyorum. Fakat keşke Hasan ve Hüseyin'in ezan okumalarını Resulullah'tan isteseymişim. Rivayet edilen bir hadis-i şerifte, kendisinde ezanın en çok okunduğu bir beldede soğuk az olur buyurulmuştur. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem şöyle demiştir. Müezzinler ezanları okumaya başladığında şeytanlar Revha'ya kadar kaçarlar. Revha, Medine'ye 36 mil uzaklıktaki bir yerdir. Müezzinlerde bulunması gereken vasıflar. Gerçek manada müezzinlerin sahip olduğu faziletlere ulaşabilmek isteyen bir müezzinde şu 10 hasletin bulunması gerekir der Fakih Ebu Leys Semerkandi rahmetullahi aleyh. Birincisi, namaz vakitlerini bilmeli ve gözetmeli. İkincisi, boğazını, ses tellerini korumalı. Üçüncüsü, kendisi bulunmadığı zaman onun yerine ezan okuyan birine kızmamalıdır. Dördüncüsü, ezanı güzel okuyabilmelidir. Beşincisi, yaptığı işin sevabını Allah'tan istemeli, insanlara el açmamalı. Altıncısı, iyiliği emredip kötülükten sakındıran salih biri olmalı. Zengin fakir ayırmaksızın her zaman hakkı söylemeli. Yedincisi, insanlara sıkıntı vermeyecek kadar bir müddet imamı beklemeli. Sekizincisi, mescitte yerini alan birine kızmamalı. Dokuzuncusu, ezanla kamet arasında kıldığı namazı çok uzatmamalı. Onuncusu, mescide sahip çıkmalı, temizliğini yapıp çocukların verebileceği zararlardan korumalıdır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

İmam olan kimsenin hem kendi namazının hem de arkasındaki cemaatin namazının tamam olabilmesi için şu 10 şeye dikkat etmesi gerekir. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'i güzelce okuyabilmeli, okuyuşunda yanlışlar bulunmamalı. İkincisi, tekbirlerini kesin bir niyetle ve doğru bir şekilde getirmeli. Üçüncüsü, rükû ve secdelerini tam yapmalı. Dördüncüsü, nefsini haram ve şüpheli şeylerden korumalı. Beşincisi, bedenini ve elbisesini necasetlerden korumalı. Altıncısı, arkasındaki cemaatin rızası olmadıkça kıraati uzatmamalı. Yedincisi, kendini beğenmemeli ve böbürlenmemeli. Sekizincisi, bütün günahlarından istiğfar etmeden namaza başlamamalı. Çünkü imam, ardındaki cemaat için şefaatçi konumdadır. Dokuzuncusu, namazı bitirdikten sonra sadece kendi nefsine değil, bütün cemaate ve bütün Müslümanlara dua etmeli. Onuncusu, mescide yabancı biri geldiği zaman onun herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını sormalı. Ebu Said Hudri radıyallahu anh'tan rivayet olunduğuna göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 kişinin cennete gireceğine kefil olurum. Kocasına itaat eden saliha kadın. Anne babasına itaat eden evlat. Mekke, hac yolunda ölen hacı. Güzel ahlak sahibi. İnanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek bir mescitte ezan okuyan kimse. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bir rivayetinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam cemaate kefildir. Müezzin güvenilen kimsedir. Allah'ım imamlara doğru yolu göster, müezzinleri bağışla. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki,

müezzinlere güvenilir kimseler denilmesinin sebebi, insanların namaz ve oruç gibi ibadetlerini vakitleri hususunda onlara güvenmesidir. O halde Müslümanların müezzinler üzerindeki hakkı, fecr-i sadık yani imsak doğmadan sabah ezanını okumamalarıdır ki sabah namazını karıştırmasınlar ve sahur hususunda hataya düşmesinler. Yine Müslümanların müezzinler üzerindeki haklarından biri de oruçları zakat gitmemesi için akşam ezanını güneş batmadan önce okumamalarıdır. İşte bu önemli meselelerden dolayı müezzine güvenilen kimseler denilmiştir. İmamsa cemaate kefildir. Çünkü o cemaatin namazını üstlenmiştir. Eğer onun namazı bozulursa cemaatin namazı da bozulur. Onun namazı sağlam olursa cemaatin namazı da sağlam olur. Enes bin Malik radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etmiştir. Üç zümre vardır ki bunlar kıyamet günü miskten tepecikler üzerinde beklerler. Onları ne sorgu sual korkutur ne de bu büyük korku hüzünlendirir. Cemaatin kendisinden razı olduğu imam. Sadece Allah rızası için beş vakit ezan okuyan müezzin. Hem Rabbine hem de efendisine itaat eden köle. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. İzni olmadıkça hiçbir Müslümanın bir başkasının evinin içine bakması helal değildir. Eğer bakarsa o eve izinsiz girmiş olur. İzinsiz giren de Allah'a olan ahdini bozmuş olur. Hiçbir Müslümanın abdesti sıkışmış olarak namaz kılması helal değildir. Rızaları olmadığı müddetçe bir kimsenin topluluğa imamlıkta bulunması helal değildir. Aksi takdirde cemaatin namazı kabul olunur ama onun namazı kabul olunmaz. İmam namazdan sonra duayı sadece kendine tahsis etmemelidir. Eğer böyle yaparsa cemaate hainlik etmiş gibi olur. Yine Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer insanlar ezan okumanın ve ilk safta namaz kılmanın ne denli olduğunu bilselerdi, mutlaka kendi aralarında kura çekerlerdi. Eğer namaza erken gelmedeki sevabı bilselerdi, birbirleriyle yarışırlardı. Şayet yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmanın sevabını bilselerdi, sürünerek de olsa bu iki namaz için mescide gelirlerdi. Cüveybir rahmetullahi aleyhin, Ebu Dehhak'tan rahmetullahi aleyhten rivayet ettiğine göre o şöyle anlatmıştır. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh rüyasında ezanın nasıl okunacağını görüp bunu Hazreti Bilal radıyallahu anh'a öğrettiğinde Resulullah Bilal'e mescidin damına çıkıp ezan okumasını emretti. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh ezan okumaya başlayınca Medine'de büyük bir ses duyuldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine ''Bu sesin ne olduğunu biliyor musunuz?'' dedi. Onlar ''Allah ve Resulü daha iyi bilir.'' deyince Efendimiz ''Rabbiniz gök kapılarına emretti ve onlar Bilal'in ezanı için arşa doğru açıldı. İşte bu ses oradan gelmektedir.'' Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh ''Bu durum sadece Bilal'e mi özel oldu yoksa bütün müminler için de geçerli mi?'' dedi. Efendimiz ''Bilakis bu durum bütün müminler içindir.'' Müezzinlerin ruhları, şehitlerin ruhlarıyla beraberdir. Kıyamet günü olunca bir melek, müezzinler nerede diye seslenir. Bu çağrı üzerine müezzinler, misk ve kafurdan tepecikler üzerine çıkarlar. Enes bin Malik'in rivayet ettiğine göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Beş kişi vardır ki onların namazları kabul olunmaz. Kocasına öfkeli olan kadın, efendisinden kaçan köle, Müslüman kardeşiyle üç günden fazla dargın duran kimse, içki içmeye devam eden kişi, imameti kerih görülmesine rağmen hala topluluğa imamlık yapmaya devam eden kişi. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, cemaatin bir kişinin imamlığını kerih görmesi iki yönden olur. Birincisi, topluma imam olan kişi de namazlarını fasit edip bozacak ya da Kur'an-ı Kerim'i yanlış okuma gibi durumlar varsa cemaat imam olarak başka birini bulabilir. İkincisi, eğer cemaatin içinde imam

İmamlık yapan kişiden daha bilgili, alim biri varsa bu durum o kişinin imam olarak istenmeme için yeterli bir sebep olur. Dolayısıyla o kişinin bu cemaate imamlık yapmaya devam etmesi doğru olmaz. Fakat cemaat, imamın iyiliği emredip kötülükten sakındıran biri olmasına kızıyorlar veya haset ediyorlar ve bu sebeple kendilerine imam olmasını istemiyorlarsa ve cemaatin

Cemaatin onun imamlığını istememe gibi bir hakları olmaz. Onların bu talepleri boştur. Onlar her ne kadar istemeseler de imam görevine devam edecektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Her kim müezzinin söylediklerinin aynısını söylerse, ezan sözlerini tekrarlarsa, onun kazandığı ecir kadar tekrarlayan da kazanır. Rivayet edildiğine göre Efendimiz, müezzin Allahu Ekber dediği zaman o da aynısını söylerdi. Müezzin, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğinde aynısını tekrarlardı. Hayyâle's-salâh ve hayyâle'l-felâh dediğinde Resulullah la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim derdi. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, o halde bir Müslüman ezanı işittiği zaman durup onu dinlemeli. Hürmet ve saygı göstermeli. Ezan kelimelerini tekrarlamalıdır. Müezzin hayyâle's-salâh dediğinde la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim demelidir. Müezzin hayyâle'l-felâh dediği zaman maşallahu kâne demelidir. Her Müslümanın ezan kelimelerinin anlamını bilmesi gerekir. Çünkü ezandaki kelimelerin her birinin bir zahiri, bir de batıni manası vardır. Allahu Ekber cümlesinin zahiri anlamı Allah her şeyden büyük ve yücedir şeklindedir. Batıni manası ise Allah en büyüktür, en yücedir. Ona ibadet her kula farzdır. O, dünya işleriyle meşgul olmayı bir kenara bırakarak Allah'a ibadetle meşgul olun şeklindedir. Eşhedü en la ilahe illallah cümlesinin zahiri anlamı ben şahadet ederim ki Allah tektir, onun ortağı yoktur şeklindedir. Batıni anlamıysa Allah Teala size bir emir vermiştir. Öyleyse onun emirlerini yerine getirin. Çünkü size Allah'ı iman etmekten başka hiçbir şey yarar sağlamaz. Eğer onun emrini yerine getirmeseniz de onun ateşinden hiçbir kimse sizi kurtaramaz şeklindedir. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah cümlesinin zahiri anlamı ben şahitlik ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir şeklindedir. Batıni anlamı ise şudur. Allah Teala ona inanıp tasdik etmeniz için onu göndermiştir. O size cemaatle namaz kılmayı emretmiştir. O halde onun size emrettiklerine uyunuz şeklindedir. Hayyâle's-salâh cümlesinin zahiri manası namazı eda etmek için acele edin şeklindedir. Batıni manası ise namaz vakti yaklaştı. Namazınızı kılınız, vaktini geciktirmeyiniz ve namazınızı cemaatle kılınız şeklindedir. Hayyâle'l-felâh bu cümle zahiri manasıyla kurtuluş ve saadet için acele edin anlamına gelir. Batıni manası ise Allah Celle Celaluhu namazı sizin kurtuluşunuz ve mutluluğunuz için bir sebep kılmıştır. Öyleyse namazınızı kılınız ki onun azabından kurtulasınız şeklindedir. Allahu Ekber cümlesinin zahiri anlamı Allah her şeyden büyük ve yücedir şeklindedir. Bu cümlenin batini manası ise Allah'a ibadet etmek ve taat göstermek farzdır. Bunlarsa ertelenemez şeklindedir. La ilahe illallah cümlesinin zahiri manası biliniz ki Allah tektir ve onun ortağı yoktur şeklindedir. Batıni manası ise namazlarınızı Allah rızasını gözeterek ihlaslı bir şekilde kılın şeklindedir.

0: Efendim Canı Dilden programı devam ediyor. Neyle devam ediyoruz? Sufi kavramlarla devam ediyoruz. Sufi kavramlarda bugün için seçtiğimiz sufi kavramımız tumanine. Tumanine Arapça tatmin olmayı ifade eden bir kelime. Nefsin huzur, sükun ve istikrara kavuşması halidir. Ünsiyet sebebiyle nefsin kendisini rahat hissetmesi Kur'an'da Fecr suresinin son ayetlerinde bu durumdaki nefse işaret vardır. Ey huzura ulaşmış nefis! Rabbine dön. O senden razı, sen de ondan razı olarak gir kullarımın içine, gir cennetime. Fecr suresi 27 ve 30. ayet-i kerime. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzura erer. Ra'd suresi 28. ayet-i kerime. Tumanine yüksek bir haldir. Bu, kulun imanının güçlenmesi, aklını tercih etmesi, ilminin derinleşmesi, zikrinin saflaşması, hakikatinin sabitleşmesidir. Üç çeşit tumanine vardır. Birincisi, avamların tumaninesi. Allah'ı zikrettiklerinde huzur bulanlar. Onların bu zikirden nasibi, rızk genişlemesi ve afetlerden kurtulmak şeklindeki duaların kabulüdür. Bu da Allah'tan başka men eden, kurtaran olmadığına duyulan iman huzurudur. İkincisi, havasların tumaninesi. Allah'ın kazasına rıza, belasına sabır, ihlaslı olmak, takvaya yapışmak ve sükunete ermekle olur. Bunlar, Kur'an-ı Kerim'deki Allah takvalı olanlar ve muhsinlerle beraberdir. Nahl suresi 128. ayetindeki mana doğrultusunda itminana ermişlerdir. Havasül havasların tumaninesi. Bu, idrak edilemeyen bir yüceliktir. Üçüncü gruba mensup olanlar, sırlarının itminanını takdir edemeyeceğinin farkındadırlar.
1: Bir damla su. Kıssa. Zalim Nemrut, İbrahim Aleyhisselam'ı atmak için meydanda büyük bir ateş yaktırmış, küçük bir karınca da ağzına aldığı bir damla suyla ateşe doğru koşuyormuş. Karıncanın arkadaşları onunla alay etmişler. Senin taşıdığın bu bir damla su, şu kocaman ateşi söndürmeye yetmez ki. Karınca şöyle karşılık vermiş. Olsun, ben de biliyorum yetmeyeceğini. Fakat tarafım belli olsun yeter. Hisse. Müslüman daima doğru ve haktan yana olur. Bazen bir yanlışı düzeltmesi mümkün olmasa bile doğru tarafta olması gerektiğini bilir. Hadimül Müslimin Şeyh

0: Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri, El-Minhac-ü Seni adlı eserinde Ehl-i Sünnet itikadının önemi hakkında şöyle buyuruyor. Her salik, İmam Ebu'l-Hasan el-Eşari ve İmam Ebu Mansur el-Maturidi'den rahmetullahi aleyhima birinin görüşünü benimseyip fırka-i naciye olan Ehl-i Sünnet ve cemaatin yoluna uyarak itikadını düzeltmelidir. Dört mezhepten birine uyarak taharet, namaz, zekat ve hac gibi ihtiyaç duyulan fıkıh konularını öğrenmelidir.
1: Efendim, böylelikle bir Can-ı Dil'den programının daha sonuna gelmiş olduk. Bugün cuma olması sebebiyle haftanın da son programıydı. Pazartesi günü saat 14'te Can-ı Dil'den programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazdığı kitaplardan sizler için seçtiğimiz nasihatler, sufi nedir, sufilerin kavramları nelerdir, sufi kavramlar, kıssadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak gözümüzün nuru, Hadimül Müslimin, Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhac-ı Seni, Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız olacak. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Canı Dilden. Batuhan Şengül. Canı Dilden.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, hayırlı cumalar. Şimdi haberler. Değerli dinleyenler, Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. Tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %1.71, yıllık bazda %32.61 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs'ta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32.24, yurt içi üretici fiyatları %26.96 yükseldi. Aylık bazda tüketici fiyat endeksi %1.71, yurt içi üretici fiyat endeksi %2.75 artış gösterdi. Tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta geçen yılın Aralık ayına göre %16.61, geçen yılın aynı ayına kıyasla %32.61 yükseliş kaydetti. Yurt içi üretici fiyat endeksi de Aralık 2025'e göre %14.04, geçen yılın Mayıs ayına kıyasla %28.93 artış gösterdi. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Haziran'da ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı %32.24 olarak belirlendi. Yurt içi üretici fiyat endeksi Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla %2.75, geçen yılın Aralık ayına göre %14.04, geçen yılın aynı ayına göre %28.93 ve 12 aylık ortalamalara göre %26.96'ya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NEK Sosyal hesabından Mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı. Enflasyonun Mayıs'ta aylık %1.7, yıllık %32.6 gerçekleştiğini belirten Şimşek, olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatlarının aylık %0.5 azaldığını vurguladı. Şimşek, eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüşle, yıllık hizmetler enflasyonunun geçen senenin aynı dönemine göre 10.1 puan iyileşerek %41.1 olduğunun altını çizerek şunları kaydetti. Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dhaka'da Bangladeş Dışişleri Bakanı Halilur Rahman'la yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bangladeş-Türkiye arasındaki yoğun temas trafiğinin ilişkileri daha da derinleştirdiğini ve yeni işbirliği alanlarını keşfetme yönündeki ortak iradeyi güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Fidan, köklü ortaklığımızı geniş bir yelpazede derinleştirme ve sağlam temeller üzerinde çok daha güçlü ve vizyoner bir boyuta taşıma hedefimize yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz diye konuştu. Hakan Fidan, 1.3 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılması için de görüştüklerini vurguladı. Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı trajedi ne yazık ki devam etmektedir. 1 milyondan fazla Rohingyalıya yıllardır ev sahipliği yapan Bangladeş'in tüm insanlık adına tarihi bir fedakarlık sergilediğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Rohingya meselesine kalıcı ve adil bir çözüm bulunması amacıyla ilgili komşu ülkeler ve kuruluşlarla dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket ediyoruz. Bu krizi uluslararası toplumun gündeminde tutmak için de Türkiye olarak yoğun bir çaba sarf ediyoruz dedi. Hakan Fidan, anlaşmazlıkların yalnızca diyalog yoluyla çözülebileceği anlayışı doğrultusunda diplomatik gayretlerin de yoğunlaştırıldığının altını çizerek, bu çerçevede Pakistan'ın ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik gösterdiği arabuluculuk çabalarını da ayrıca çok değerli buluyoruz ve bu çabalara etkin bir şekilde destek vermeye devam ediyoruz diye konuştu. Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetinin Filistin'deki iki devletli çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirdiğini belirterek,

şunları söyledi. İsrail Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte, Batı şeriatı iki devletli çözüm hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir. Uluslararası toplum için öncelik İsrail'in saldırganlığının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olmalıdır diye konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına karşı mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçu soruşturma bürosunca yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 193 milyar 367 milyon liralık bir işlem hacmi belirlenmiş, 27 ilde gerçekleştirilen operasyonda 104 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen diğer soruşturmada ise yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir elektronik para ve ödeme kuruluşunun sadece 2024 yılında 2.1 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilmiş, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında 26 şüpheliye yönelik adli işlemler gerçekleştirilmiştir dedi. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen şike operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada şüpheli İÖÖ tarafından koordine edilen suç ağı üzerinden önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalarla yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiğini, bunların kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilip kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığını belirledi. Suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin de yer aldığını tespit eden ekipler, bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 24 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 80 zanlıyı gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandı. İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Lübnan'ın haber ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Duveyr beldesine bir binayı bombaladı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Hedef alınan bina yerle bir oldu. Kentin Habbuş beldesine hedef alan İsrail saldırısında da iki kişi hayatını kaybetti. Burç Kalava'ya hedef alan İsrail saldırısında da bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Ayrıca İsrail ordusunun kentin Cebel Amil Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda bir bankaya ait bina yıkılırken 12 kişi de yaralandı. Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Özkan Şeyh'in kullandığı otomobil, kent merkezine bağlı Çeltek köyü mevkiinde Musa Bey yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çanakkale'de yol kontrolü sırasında 33 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çekiçler mevkiindeki yol kontrol noktasında yapılan uygulamalar

0: arama esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Aramalarda araçta 33 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli de gözaltına alındı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Peygamberler tarihi ve takvimi, varlığın ilki olan Nuri Muhammedi'nin ilk insana ikramıyla başlamış, cismaniyeti Muhammedi'nin dünya aleminde zuhuruyla da nihayet bulmuştur. Yani bu yüce nur, en temiz ve en asil soylardan teselsül ede ede Hazreti Abdullah'a kadar gelmiş, Amine Hatun'un hamileliğiyle birlikte Hazreti Abdullah'ın alnından varlık nurunu taşıyan bu talihli anneye intikal etmiş. Nihayet ondan da asıl sahibi olan alemlerin efendisine teslim edilmiştir. Kainat manzumesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurundan husule gelmiştir. Onun içindir ki kainattaki binbir türlü nakış ve ilahi kudret akışları onun nurundan bir tedai ve bir tebessümdür. Adem aleyhisselamın toprağına Resulullah'ın toprağından bir nasip konduğu için Adem aleyhisselamın tevbesine icabet olundu. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere Adem aleyhisselam cennetten çıkarılmasına sebep olan zelleyi işlediğinde hatasını anlayıp "Ya Rabbi, Muhammed hakkı için senden beni bağışlamanı istiyorum." dedi. Allah Teala, "Ey Adem, henüz yaratmadığım halde Muhammed'i sen nereden bildin?" buyurdu. Adem aleyhisselam, "Ya Rabbi, sen beni yaratıp bana ruhundan üflediğinde başımı kaldırdım, arşın sütunları üzerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesinin yazılı olduğunu gördüm. Bildim ki sen zatının ismine ancak yaratılmışların en sevimlisini izafe edersin," dedi. Bunun üzerine Allah Teala, "Doğru söyledin ey Adem. Hakikaten o bana göre mahlukatın en sevimlisidir. Onun hakkı için bana dua et. Madem ki dua ettin, ben de seni bağışladım. Şayet Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım," buyurdu. İşte Hazreti Adem aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i duasına vesile kıldı, ilahi affa mazhar oldu. O yüce Resul, İbrahim aleyhisselamın sulbüne intikal eyledi, ateş ona serin ve selamet oldu. O yüce inci, İsmail aleyhisselamın sedefine girince, namına göklerden kurbanlık bir koç indirildi.

Görüldüğü üzere peygamberler dahi onun hakkı için ilahi rahmetten istifade etmişlerdir. Hatta ona tabi olmanın bereketine erebilmek için kendisine ümmet olmak isteyen Hazreti Musa aleyhisselam gibi peygamberler bile çıkmıştır. Katade bin Numan radıyallahu anh'in nakline göre Hazreti Musa aleyhisselam şöyle dedi: "Ya Rabbi, bana verdiğin levhalarda insanlar arasından çıkarılmış, iyiliği emreden, kötülükleri yasaklayan en hayırlı bir ümmetten bahsedildiğini görüyorum. Allah'ım, onları benim ümmetim kıl." Allah Teala, "Onlar Ahmet'in ümmetidir," buyurdu. Musa aleyhisselam, "Rabbim, levhalarda dünyaya gelişte son, cennete girişte ilk olan bir ümmetten bahsedildiğini görüyorum. Onları benim ümmetim kıl." Allah Teala, "Onları Ahmet'in ümmetidir," buyurdu. Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi, yine levhalarda bir ümmetten bahsediliyor ki, onların kitapları sadırlarındadır. Ezberden okurlar. Halbuki onlardan önceki ümmetler kitaplarını yüzünden okurlar. Kitapları kaybolunca da ondan hiçbir şey hatırlamazlardı. Şüphesiz sen bu ümmete daha önce hiçbir ümmete vermediğin bir ezberleme ve muhafaza etme kuvveti vermişsindir. Allah'ım, onları benim ümmetim kıl," dedi. Allah Teala, "Onlar Ahmet'in ümmetidir," buyurdu. Hazreti Musa, "Rabbim, orada hem önceki kitaplara hem de son kitaba iman eden, her türlü sapıklıkla, tek gözlü ve yalancı deccalla savaşan bir ümmet zikrediliyor. Onu benim ümmetim kıl," dedi. Allah Teala, "O Ahmet'in ümmetidir," buyurdu. Musa aleyhisselam, "Rabbim, orada öyle bir ümmet zikredilmektedir ki, onlardan biri bir iyilik yapmaya niyet etse de, onu yapmasa ona bir hasene yazılmakta, yaptığı takdirde ise ondan 700 katına kadar sevap verilmektedir. Onları benim ümmetim kıl," dedi. Allah Teala, "Onlar Ahmet'in ümmetidir," buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Musa aleyhisselam, elindeki levhaları bir kenara bırakıp, "Allah'ım, beni de Ahmet'in ümmetinden eyle," diye yalvardı. Hasılı, bereketli bir hidayet şeraresi halindeki nebiler silsilesinin her halkası, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin zuhurunun adeta bir ikbal müjdecisiydi. Nihayet beklenen nur, miladi 571 yılı 12 Rebiyül Evvel pazartesi sabahı güneş doğmadan az evvel zuhur alemine tenezzül ederek Abdullah ve Amine'nin izdivaç kucağında bütün zaman ve mekanları şereflendirdi. Onun zuhuruyla Allah'ın rahmeti bu alemde coşup taştı. Sabahlar ve akşamlar renk değiştirdi. Duygular derinleşti, sözler, sohbetler, lezzetler enginleşti. Her şey ayrı bir mana, ayrı bir letafet kazandı. Putlar sarsılarak yere devrildi. Kisralar beldesi Medain saraylarında sütunlar ve kuleler yıkıldı. Sahabe gölü zulüm bataklığı halinde kurudu. Gönüller feyiz ve bereketle doldu. Bu bereket bütün kainatı, yani bütün zaman ve mekanları kuşattı. Şayet bütün faziletleri kendisinde cem eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif etmeseydi, insanlık kıyamete kadar zulüm ve vahşet içinde kalır, güçsüzler güçlülerin esiri olurdu. Muvazene şer lehine bozulurdu. Dünya zalimlere ve güçlülere ait olurdu. Şair bu hali ne güzel ifadelendirmiştir. "Ya Resulallah, eğer sen gelmeseydin

Aleme güller açmaz, bülbül açmaz, meçhul esma Adem'e, varlığın manası kalmaz, gark olurdu mateme. Büyük hak dostu Mevlana Kuddisesi Ruh da bir ömür boyu akla hayale gelmedik çileleri göğüsleyerek zulmü bertaraf eden ve putları kıran Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar minnet duymamız gerektiğini şöyle ifade buyurur. Ey bugün Müslüman olan kimse, eğer Hazreti Ahmet aleyhissalatu vesselamın sayı gayreti ve putları kırdırmak hususundaki himmeti olmasaydı, şimdi sen de ecdadın gibi putları tapardın.

Medeniyetten uzak ve cahil bir toplum içinden çıkan bu ümmi insan, ortaya koyduğu ilim ve hikmet muhtevasıyla devrin insanlarını aciz bıraktığı gibi, ulaşılmamış ve kıyamete kadar da ulaşılamayacak bir mucize deryasıyla gelmiştir. Bu şununla da sabittir ki Kur'an-ı Kerim geçmişteki tarihi hadiselerden gelecekte zuhur edecek hallere kadar birçok ilmi ve fenni meseleye temas ettiği halde 1400 yıldan beri hiçbir keşif onu tekzip edememiştir. Halbuki bugün bile dünyanın en meşhur ansiklopedileri her yıl bir ek cilt çıkararak kendilerini tasih ve yenilemek mecburiyetinde kalırlar. O yetim ve ümmi peygamber insanlardan ders görmedi. Lakin bütün beşeriyete kurtarıcı, gayb aleminin tercümanı ve hak mektebinin hocası olarak geldi. Hazreti Musa bir takım ahkam getirmişti. Hazreti Davud Allah'a dua ve münacatlarıyla mümtaz olmuştu. Hazreti İsa insanlara mekarim-i ahlakı ve zühdü öğretmek için gönderilmişti. İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise bunların cümlesini getirdi. Ahkam vaaz etti, nefsi tezkiye edip berrak bir kalple Allah'a duayı öğretti. En güzel ahlakı bildirdi ve yaşayışıyla numune oldu. Dünyanın aldatıcı alayişine aldanmamayı tavsiye buyurdu. Kısaca, bütün peygamberlerin salahiyet ve vazifelerinin cümlesini kendisinde cem etti. Nesep ve edep asaleti, cemal ve kemal saadeti hep onda toplanmıştı.

40 yıl cahil bir toplum içinde yaşadı. Sonradan ortaya koyacağı mükemmelliklerin çoğu halkının henüz meçhulüydü. Bir devlet adamı, bir vaiz, bir hatip olarak bilinmiyordu. Büyük bir kumandan olduğundan söz etmek şöyle dursun, sıradan bir asker olarak dahi maruf değildi. Fakat hiç şüphesiz onun 40. yaşı insanlık için en büyük dönüm noktası oldu. Onun daha önce geçmiş milletlerin ve peygamberlerin tarihinden, kıyamet gününden, cennet ve cehennemden bahsettiği duyulmamıştı. Yalnız kendi şahsına münhasır ulvi bir hayatın, yüksek bir ahlakın içindeydi. Lakin ilahi bir vazifeyle Hira mağarasından döndüğünde tamamen değişmişti. Tebliğe başlayınca bütün Arabistan korku ve şaşkınlık içinde kaldı. Harika belagati ve hitabeti onları tesir etti, adeta büyüledi. Şiir, edebiyat, belagat ve fesahat yarışmaları sıfırlandı. Bundan sonra artık hiçbir şair yarışma kazanan şiirini Kabe'nin duvarına asamaz oldu. Böylece asırlardan beri gelen bir anane tarihe karıştı. O derece ki meşhur şair İmriül Kays'ın şiirden çok iyi anlayan kız kardeşi, "Nihayet ey yer suyunu tut ve ey gök suyunu tut" denildi. Su çekildi, iş bitirildi, gemi de Cüdi Dağı'nın üzerine yerleşti ve "o zalimler topluluğunun canı cehenneme" denildi. Ayet-i Celilesini işitince artık kimsenin bir diyeceği kalmadı. Kardeşimin şiiri dahi meydanı iftiharda duramaz diyerek vardı İmriül Kays'ın en başta duran kasidesini Kabe duvarından indirdi. Seviye olarak onun altında bulunan diğer şiirlere hiçbir diyecek kalmadığından onlar da birer birer indirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa kendisinin yeryüzünde Hakk'ın Resulü olduğu gerçeğini fiilen talim etti. En güzide ilim adamlarının bile ancak ömür boyu süren araştırmalarından, insan ve eşya üzerindeki geniş tecrübelerinden sonra gerçek hikmetini idrak edebilecekleri sosyal, kültürel, iktisadi hayat, kitle idaresi, milletler arası ilişkiler gibi her alandaki en mükemmel kaideleri koydu. Muhakkak ki insanlık, teorik bilgi ve pratik tecrübe açısından geliştikçe, hakikati Muhammediye'yi daha iyi kavrayacaktır. Daha önce eline kılıç almamış, askeri talim görmemiş, ancak bir defa seyirci olarak savaşa katılmış olan bu yüce peygamber, bütün insanlığı ihata eden engin merhametine rağmen, tevhid mücadelesi ve içtimai sulh uğruna zarureten en çetin savaşlardan bile geri kalmayan cesur ve şecaatli bir asker, dirayetli bir kumandan oldu. Kapı kapı dolaşıp Allah'ın dinini insanlara tebliğ etti. Fakat nasibi olmayanlar, kendilerine gelen hidayet güneşine pervasızca kapılarını kapatıp ilelebet karanlıklar içinde kalmayı tercih ettiler. Hatta bazen kalplerinde bulunan katılıktan dolayı kendisine kaba davrandılar. Ancak

şahsına yapılan bu kaba hareketlere sebebiyle değil de onların gaflet ve cehaletinden dolayı müteessir oldu. Bu gibi insanlara bu tebliğime mukabil sizden biri ücret istemiyorum buyurarak sırf Allah rızasını hedef aldıklarını daima ifade ettiler. Dokuz yıl içinde çoğu zaman düşmanın üçte biri kadarlık askeri gücüyle bütün Arabistan'ı fethetti. Hem de iki taraftan yok denecek kadar az bir can kaybıyla. Devrinin başı bozuk, disiplinsiz insanlarına aşıladığı ruhani güç ve verdiği askeri eğitimle fütühatta mucizevi bir başarı elde etti. O derece ki ardından gelenler zamanın en heybetli ve güçlü iki devleti olan Rum ve Pers imparatorluklarını hezimete uğrattılar. Böylece insanlık tarihinin bütün menfi şartlarına rağmen en büyük inkılabına vücut vermiş olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zalimleri sindirdi, masumların gözyaşlarını dindirdi. Yetimlerin saçlarına onun mübarek elleri tarak oldu. Onun teselli ışıklarıyla gönüller gamdan kurtuldu. Mehmet Akif bu manzarayı ne güzel ifadelendirir. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz, başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefada insanlığı kurtardı o masum, bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi, zulmün ki zeval aklına gelmezdi geberdi. Âlemlere rahmetti, evet şer-i mübini, şehbalini adil isteyenin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

Değerli dostlar, peygamberlerin serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sıreti adeta engin bir derya, diğer peygamberlerin sıretleri ise oraya dökülen nehirler mesabesindedir. O kendisinden evvel gelen bir rivayete göre 124 bin küsur peygamberin bilinen ve bilinmeyen bütün farik vasıflarının daha ötesine sahip olmuş, güzel ahlak ve hasletlerin zirvesini teşkil etmiştir. O kendi devrine kadar insanlığın tefekkür ve yaşayış itibariyle kaydettiği gelişmeye ilaveten, kıyamete kadar vaki olabilecek ihtiyaçlarını da karşılayacak numune-i imtisal bir şahsiyettir. Bu sebeple bütün insanlığa ahir zaman nebisi olarak gönderilmiştir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüksek ahlaki vasfını beyan sadedinde "Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim." buyurmuştur.

Dinin özü olan ahlakın en zirve noktasındaki temsilcisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mutluluk sakası gibi ashabının yüreklerini huzura kandırdığı günlerin birinde her Müslümanın üzerine sadaka vermek vaciptir buyurdu.

Ya Resulallah, Müslüman ya sadaka verecek bir şey bulamazsa diye sordu ashabı. Çalışsın, elinin emeğiyle kazandığını hem kendisi harcasın hem de sadaka versin diye cevap verdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya çalışmaya gücü yetmezse dediler. Yardıma ihtiyacı olan masuma yardım edip onu himayesine alsın karşılığını aldılar. Böyle bir yardım etmeye de gücü yetmezse diye sorularını devam ettirince ashab, Müslümanlara iyiliği emretsin, onların iyi olmalarını istesin buyurdu. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bunu yapmaya da gücü yoksa diye soruları takip edince, iyilik serdarı sallallahu aleyhi ve sellem, şerden kendisini korusun, başkalarına zarar vermesin, bu da onun için bir sadakadır buyurarak, müminlere Allah'a giden yolda yapılacak hayırlı işlerin, güzelliklerin sonu olmadığı dersini verdi. Evet, güllerin efendisinin tarifiyle mümin, koku satan gibidir. Yanında oturduğunda güzel kokudan istifade edersin. Beraber yürüsen yine istifade edersin. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu güzel kokuların her daim yayılması, müminler arasında sevgi, saygı, kardeşlik, dayanışma ve barışın hakim olması için dinin takdir ettiği ve aklın güzel gördüğü her şey sadakadır buyurarak insanları iyilik yapmaya teşvik etmiş ve onları bir hayır makinesine dönüştürmüştür. Bu iyilik skalasında neler yoktur ki? Müminin kendi kovasından kardeşinin kovasına bir şey aktarmasından, insanların yüzüne tebessümle bakmaya, yol üzerindeki insanlara eziyet verici şeyleri kaldırmaktan, yol bilmeyen garipleri yol göstermeye, birine bilmediği bir şeyi tarif etmekten, elbisesinde kurumuş bir lekeyi silip eliyle kazımasına varıncaya kadar sevap vardır, buyuruyor sevgililer sevgilisi.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Yusuf Koç.
1: Buna er meydanı derler.
0: Pamukçulu Osman Pehlivan.

hırslı olduğu kolayca anlaşılabiliyordu. Elinden gelecek olsa Pamukçulu Osman pehlivanı parça parça etmekten çekinmeyecekti. Nitekim bu kararla güreşe pek şiddetli girdi. Sağlı sollu sert elenseler ve kuvvetli tırpanlarla Pamukçulu Osman pehlivana yüklendi.

0: tamamıyla rahatlamış bulunan Osman Pehlivan, 1-2 dakika kadar bu hamlelere sadece müdafada kalmakla karşı koymuştu. Ama bunun arkasından o da ilk defa olmak üzere hasmının elense ve tırpanlarına karşılık vermeye başladı. Böylece güreş yeni bir şekil almış oluyordu. İki pehlivan da birbirlerini kıyasıya hırpalamaya koyulmuş bulunuyordu. Pamukçulu Osman pehlivanın müdafaa halinden vazgeçerek hasmına aynı şekilde karşılık vermeye başlamış bulunması oradakileri şaşırtmıştı. Ne oluyordu böyle? Bu deli ormanlı pehlivan kendisinde nasıl oluyordu da bu kudreti bulabiliyordu ki? Nasıl oluyordu da Muharrem pehlivanla karşılıklı olarak bir elense tırpan mücadelesine girişmeye cesaret edebiliyordu? Elbette onun bu davranışı 1-2 dakikadan fazla sürecek değildi. Sonunda da herhalde dersini alacak, hasmının önünden kaçmaya başlayacaktı. Ne kadar dayanabilirdi Muharrem pehlivanın elense ve tırpanlarına? Ama hiç de böyle olmadı. Dakikalar birbirini kovalayıp geçiyordu. Osman pehlivanda hiçbir gerileme görülmüyordu. Aksine yerini bulan elense ve tırpanlarının hasmının elense ve tırpanlarından çok daha şiddetli ve sarsıcı olduğu da gözden kaçmıyordu. Sanki 10 dakika hasmına karşı zebun ve kaçak güreşmiş bulunan o pehlivan kaybolmuş, yerine bambaşka bir pehlivan gelmişti. Güreş 10 dakika bu tempo ile sürdükten sonra Muharrem pehlivanın yeniden solumaya ve gerilemeye başladığı görüldü. Çektiği elenselerin, savurduğu tırpanların çoğu şimdi yerini bulamıyordu. O zaman misafirler arasında şu şekilde konuşmalar başladı.
1: Fakat bu Osman pehlivan pek yaman biri şeymiş ya.
0: Evet evet, güreşi bindirdi. Güreşe hakim oldu.
2: Şaşılacak şey ya. Bayağı karşı koyuyor Muharrem pehlivana.
3: Karşı koyuyor da ne demek kardeşim ya? Ondan daha üstün.
1: Çok nefesli bir pehlivan.
0: Öyle öyle. Muharrem pehlivan yorulmaya başladı. O ise güreşe yeni başlamış gibi ya.
2: Allah için yamanmış deli ormanla.
3: Efendim efendim. Bir defa kolları çok uzun. Rahatça hasmının ensesini buluyor. Çok da kuvvetli bir pehlivan.
1: Muharrem pehlivan elense ve tırpanla ona bir şey yapamaz. Sonra bu kadar hızlı güreşe de dayanamaz. Ben bu kadar pehlivan seyrettim. Böylesini bu kadar hızlı güreşenini görmedim arkadaşım.

0: tam bu sırada Pamukçulu Osman Pehlivan sert bir elensiyi tamamlayan kuvvetli bir tırpanla Muharrem Pehlivan'ı yüzü koyun yere serdi. Yere serer sermez de hemen bastırarak sarmayı vurdu. Böylece ayakta geçen ve 10 dakika kadar süren şiddetli elense tırpan faslını Pamukçulu Osman Pehlivan kazanmış oldu. Herkes Muharrem Pehlivan'ın yere düşer düşmez ayağa kalkabilmek için hemen harekete geçmesini bekledi. Ama böyle olmadı. Muharrem Pehlivan o kadar yorgun görünüyordu ki yeniden harekete geçebilmek için nefeslenmek mecburiyetini duyuyordu. O zaman Celaleddin Paşa pehlivanlarının bu durumunu bir bahane bulabilmek için Muharrem yediği boyunduruğun tesirinden kurtulmuş değil. Bunun için bocalıyor. Şimdi hele nefeslensin, nasıl hemen değişeceğini göreceksiniz.
1: Evet, nefeslenmek istiyor ama acaba has mı bırakacak mı onu ha?
0: Damat Paşa bu söze karşılık vermedi. Pamukçulu kısa bir süre sonra o şekilde durdu. O da hasmının bulunduğu zor durumdan kurtulabilmek için harekete geçmesini bekliyordu. Fakat onun oralı bile olmadan...

yaptığını fark edince arkasından hemen yüklendi ve Muharrem Pehlivan'ı yüzük koyun yere yaydığı gibi ağırlığını da üzerine verdi. Aynı zamanda elini Muharrem Pehlivan'ın sarmayı vurduğu taraftan koltuğunun altından geçirmek için zorlamaya geçti. Böylece iki pehlivan arasında yeniden bir mücadele başlamış oldu. Osman pehlivanın ne yapmak istediğini herkes anlıyordu. Elini bir defa hasmının koltuk altından geçirdikten sonra el enseyi bulacak, sonra da yüklenerek onu çevirecek, sırtını yere getirecekti.

Muharrem Pehlivan nasıl bir belaya çatmış bulunduğunu çoktan anlamış bulunuyordu. Mahmut Celaleddin Paşa onu kötülemiş, hiç de hiçbir değeri olmadığını da söylemişti. Halbuki bu deli ormanlı pehlivan hiç de böyle değildi. Zehir gibi kuvvetli bir pehlivandı. Güreşi de çok iyi biliyordu. Bu durum karşısında onu yenmek hayalini çoktan bir tarafa bırakmış, yenilmekten nasıl kurtulabileceğini Muharrem Pehlivan düşünmeye başlamıştı. Güreşin şekli bir anda %100 değişmiş bulunuyordu. İki pehlivan arasındaki bu müthiş mücadele ancak 5 dakika kadar sürmüş ve Pamukçulu elini hasmının koltuk altından geçirerek enseyi rahatça bulmuştu. Böylece güreşin mukadderatı da belli olmuş bulunuyordu. İşte Pamukçulu Osman pehlivan tazyikini artırıyor. Hasmını yavaş yavaş çeviriyordu. 1 dakika sonra ise onu yarım çevirmiş duruma getirmişti. Şöyle kuvvetli yüklenecek olsa sırtını yere getirecekti. Bu duruma gelince durdu. Bunun da sebebi hasmının pes etmesi için fırsat vermekti. Belki de sırt üstü yenilmek istemez, pes ederek güreşi bırakırdı. Ama Muharrem Pehlivan'ın oralı bile olmadığını çabuk anladı. İşte o zaman daha fazla vakit geçirmeden bütün kuvveti ve ağırlığıyla yüklendiği gibi sırtını yere yapıştırmaya muvaffak oldu.

0: alkışlardan cazgır sesini duyuramıyordu. Durumu gören cazgır hemen işaretini verince davul zurnalar bir anda kesildi. Hasmını bırakan Pamukçulu da hemen kalkarak galibiyet temennasına çıktı. O zaman Reşat Paşa ilk defa olarak
1: "Aferin Osman Pehlivan"
0: diye seslendi. Misafirlerden birkaçı da kendisine güzel söz söylediler. Pamukçulu onlara selamlar vererek teşekkürlerini bildirdi. Muharrem Pehlivan o haldeydi ki yerden bile kalkıp doğrulamıyordu. Pamukçulu ona yardım etmek isteyince düşmanca eline vurup bunu reddetti. Bu sırada cazgır da resmi sonucu ilan ediyordu.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan galip gelmiştir.
0: Pamukçulu o zaman davetlere bir defa daha selam verdikten sonra yıkanıp temizlenmek üzere konağın hazır bulunan hamamına doğru yürüdü.

Reşat Paşa da güreşler sona erdiğine göre misafirlerini içeriye, konağa davet etti. Zaten herkes ayağa kalkmış bulunuyordu. Ev sahibi damat Celaleddin Paşa'nın gönlünü almak için Osman Pehlivan talihliymiş dedi. Muharrem Pehlivan'ı belki de hayatının en kötü gününde yakaladı. Yoksa Muharrem Pehlivan onu her zaman rahatça inebilmek kudretine sahip bir pehlivandır paşa. Celaleddin Paşa konağa doğru yürürken

doğru söyledin dedi. Yarım saat içinde nefes diye bir şey kalmadı. Yediği o boyunduruktan sonra kendisini bir türlü toparlayamadı. Zaten bu deli ormanlı pehlivanlara boyunduruklarıyla meşhurmuş. Ne zaman isterseniz onları yeniden karşılaştırabiliriz. Hele Muharrem pehlivanla bir konuşayım da.

0: Yarım saat sonra misafirler hep dağılmışlardı. Hayatından pek memnun kalan Reşat Paşa Cazgır'ı çağırdı. Ona zahmetine karşılık tam 5 lira verdi. Sana çok teşekkür ederim. Bana Osman gibi bir pehlivan kazandırdın. Maşallah. Çok iyi bir pehlivan. Bana hem 50 altın kazandırdı hem de Muharrem gibi bir pehlivanı çatır çatır yendi. Maşallah. Onun çok iyi bir pehlivan olduğunu söylemiştim Paşa Hazretleri. Yalnız bir noktaya aklım ermedi. Muharrem pehlivan çok mu kötü bir gününde ki? Bunun böyle olduğunu sanmıyorum paşam. Ama çabuk yoruldu. Güreşin hızına dayanamadı. İlk 10 dakika içinde Osman pehlivanı yenmek için elinden gelen bütün gayretini, bütün kuvvetini harcadı. Ben de buna şaşmış kalmıştım. Muharrem pehlivanın bu hıza dayanamayacağını biliyordum. Bir de boyunduruk yiyince olduğu gibi tükendi kaldı. Bunu Osman pehlivan da anladığı için onun suya gitmesine izin verdi. Muharrem pehlivanın tükendiğini, onu nasıl olsa yeneceğini o da anlamış bulunuyordu. Neyse, çok iyi oldu. Bu pehlivanın kıymetini iyi bilin Paşa Hazretleri. Konaklarda onun ayarında pehlivan yok. Kimi olsa yener.
1: Ya saray pehlivanlarını?
0: Yok, o kadar da değil. Ama saray pehlivanları da onu kolay kolay yenemezler. Söyleyeceklerim bu kadar Paşa Hazretleri.

0: Ramazan ayının ilk günlerinde yapılan bu güreş, Reşat Paşa'nın yeni edindiği bu pehlivanın Muharrem pehlivan gibi tanınmış bir pehlivanı yenmiş bulunması her tarafta günün konusu olmuştu. Tabii bu konuşmalar daha çok konaklarda oluyordu. Bununla beraber damat Mahmut Celaleddin Paşa'nın konağında yapılan bu güreş, İstanbul'un pehlivan meraklısı halkı tarafından da hemen öğrenilmiş bulunuyordu. O sabah Sultan Abdülaziz, Mahmut Celaleddin Paşa ile bir vesileyle konuşurken duyduğu bu haberin ne derece doğru olduğunu anlamak için... Senin Muharrem pehlivan adı bilinmeyen bir pehlivana yenilmiş, öyle mi?
1: Doğrudur Sultan.
0: Nasıl oldu?
1: Suç bende. Tuttuk Reşat Paşa ile bir de bahse girdik. Ben Muharrem pehlivanın en fazla 10 dakika içinde bu pehlivanı yenebileceğini ileri sürdüm. Muharrem pehlivana da hasmını 10 dakika içinde mutlaka yenmesini söyledim. Bu durum karşısında o da acele etti. Dalarken de fena bir boyunduruk yedi. Sonra da toparlanamayarak yenildi sultanım.
0: Evet, hata etmişsin. Bir pehlivanı hasmını şu kadar zamanda, şu kadar dakikada yeneceksin diye zorlamak doğru olmaz.
1: Hatamı kabul ediyorum sultan.
0: Tabii intikam güreşi istedin değil mi?
1: Evet. Bu güreş haftaya Reşat Paşa'nın konağında yapılacak.
0: Öyle mi? Bana hatırlat. Belki ben de gelirim.
1: Emredersiniz.
0: Muharrem'e söyle iyi hazırlansın. Onun kazanmasını isterim.
1: Baş üstüne. Zaten o kadar hırslı ki güreşten sonra çocuk gibi hüngür hüngür ağladı sultanım. İntikam güreşinde de bu sefer...

0: İmtihan edeceğini ve yeneceğini söyledi.
1: Yener, bizim Yakup pehlivan karşısında ne güzel bir güreş çıkarmıştı.
0: Yenecek, hem de fena yenecek.
1: Sakın bu sefer de ona şu kadar dakikada yeneceksin diye emir vermeye kalkışma.
0: Buna çoktan tevbe ettim sultanım. Bir daha ağzımı bile açacak değilim. Damat Mahmut Celaleddin Paşa huzurdan çıkar çıkmaz soluğu Reşat Paşa'nın konağında almıştı. Reşat Paşa onu samimiyetle kabul etti ve selamlaşmalardan sonra Mahmut Celaleddin Paşa, "Efendimizin yandan geliyorum. Güreşi haber almış. Benden nasıl geçtiğini sordu."
1: "Sen de tabii kendine göre anlattın."
0: "Kendime göre değil. Hakikat neyse onu anlattım."
1: "Her neyse. Şimdi haftaya intikam güreşi için Muharrem Pehlivan hazırlanıyor değil mi?"
0: "Evet, hazırlanıyor."
1: "İnşallah bizim Osman'ı bu sefer yener de rahatlar." "Hı?"
0: "Elbette yenecek. Efendimiz'e de söyledim. Bütün suç bendeydi. Şu kadar dakikada yeneceksin diye bir pehlivanı zora koşmak doğru değil ya."
1: "Haklısın paşa birader."
0: "Neyse. Bir defa oldu. İki pehlivan arasındaki fark asıl bu haftaki güreşte belli olacak."
1: "Doğru.

0: Evet paşa, bu olaydan sonra Celaleddin Paşa'nın bu söylemiş olduğu elli altına gevrek gevrek güldü. Çünkü Osman pehlivanına çok güveniyordu. Sizler ne dersiniz saygıdeğer dinleyenler? İleride bu intikam güreşi yine yapılacak. Bakalım bu sefer kim galip olacak dersiniz? Şimdilik hoşça kalın.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna Er Meydanı derler.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
5: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama.

0: depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rolko 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.

İslam klasikleri. Seslendiren Enver Seyidoğlu.

Şeyhlerin nefisleri terbiyede takip ettiği usul. Özetle deriz ki, şeyhlerin terbiye usullerinden biri de, nefislere hallerine uygun ve kendilerinden beklenen şeye göre yardım etmeleridir. Sonra tabiatlar farklı ve saliklerin halleri değişiktir. Bazıları marifet ve ilimlerle kuvvet bulup ayakta durur. Şeyh ona halini kuvvetlendirecek şeylerden bahseder. Bunu onun halini karıştıracak tarzda değil, şevke getirecek şekilde yapar. Bazılarının hali öğüt ve uyarı ile güzel olur. Şeyhin onun için yaptığı öğüt ve uyarılar sülukuna yardımcı olur ve himmetini, azim ve iradesini yükseltir. Bazılarının hali ilim müzakeresi ve ince anlayışları ortaya çıkararak canlılık kazanır. Bu onun için halini güzelleştirmede gayrete gelme sebebi olur. Kısaca herkese onu canlandıracak ve ayakta tutacak şey verilir. Şu ayet-i kerime de buna işaret etmektedir. Resulüm, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Nahl Suresi 16-125.

Hak yolda sadık ve samimi olan kimseleri Allah'a hikmetle davet etmek yeterlidir. Bu hikmet kuvvetli himmettir. Zaten onlarda himmetleri, azim, niyet ve hedefleri yüksek kimselerdir. Hakka boyun eğip teslim olmuş kimseleri güzel öğütle davet etmek yeterlidir. İnatçı ve inkarcılarla ise en güzel şekilde mücadele yapılır. Eğer onlar için ezelde

hidayet takdir edilmişse, öğüt onlara fayda verir. Yoksa davetçinin yapacağı şey sadece uyarmaktır. İnsanların bazısına hikaye ve kerametlerden bahsetmek fayda verir. Bazı insanlara şiir ve kaside tesir eder. Bazı insanlar sazın telinden ve eğlence aletlerinden etkilenir. Bazı insanlar nefesli çalgı aletlerinden etkilenir. Bazıları ise tambur, bendir ve diğer eğlence aletlerinden etkilenip hoşlanır. Allah kendisinden razı olsun. Şeyh Ebul Hasan Şazeli, kendisine nispet edilen bir beytinde demiştir ki, "Bizden, insanlardan bazısı bendir, ut ve saz eşliğinde sema, kaside, şiir dinlemeye tutkundur. Bazımızsa ilme, Kur'an'a, zikre ve tefekküre düşkündür." Hikmet sahiplerinden biri demiştir ki, "Kim Allah'a tabiatıyla yolculuk yaparsa, onun Allah'a ulaşması tabiatından daha yakındır. Kim de Allah'a tabiatından uzaklaşarak giderse, onun Allah'a ulaşması tabiatından uzaklaşma derecesinde olur. Bu da Allah'a ulaşmadan önce tabii arzularının yok edilmesine gerektirmektedir. Bu durumdaki kimse, hakkı görme nimetine ancak son nefesinde ulaşır. Eğer ulaşabilirse. Yoksa o davasında çok uzak kalır, nefsini görmekle perdelenir."

Ben İbn Acib'e derim ki, Şazeliye tarikatı, Allah'a tabiatıyla sahip olduğu fıtrata göre giden kimselerin yoludur. Bunun için onların Allah'a ulaşmaları tabiatlarından daha yakın olur. Çünkü onlar usul ve tarikatlerini ilk adımda hakkı görme ve onda fani olma esası üzere kurmuşlardır. Onların hallerinden anlaşılan ve ortaya çıkan durum budur. Onlar ilk adımda Cenab-ı Hakk'ı görme nimetine ulaşırlar. Bunun için Allah kendisinden razı olsun, Kutup Abdüsselam İbn Meşiş demiştir ki, kim seni dünyaya yöneltiyorsa seni aldatmış olur. Kim seni sadece amele yöneltiyorsa seni yormuş olur. Kim seni Allah'a yöneltiyorsa sana samimi davranmış ve iyilik yapmış olur. Kulu Allah'a yöneltmek, onda fani olmak, kalbi onda toplamak ve ondan başkasından uzaklaşmaktır. Şazeli pirleri tarikatlerini bu esas üzere kurmuşlardır. Allah Teala bizi onların marifetiyle hakikate ulaştırsın. Amin.

Müridin yolculuğu. İbnül Benna sonra bu manevi yolculuğun nasıl olduğunu açıklayarak demiştir ki, bahsedilen bu yolculuk kalplerle gerçekleşir. Şey, terbiye işinde doktor konumundadır. Yani, burada konu edilen yolculuk, bütün gaybleri bilen Yüce Allah'ın huzuruna gitmektir. Bu yolculuk, dört şeyi terk edip, dört şeye ulaşmakla gerçekleşir. Mürid önce günah ve gafleti terk edip, tövbe ve manevi uyanıklığa yolculuk eder. Mürid ikinci olarak, dünyaya karşı hırsı ve onunla aşırı meşguliyeti terk edip, dünyaya karşı zühde ve ondan uzaklaşmaya yolculuk eder. Mürid üçüncü olarak, nefsin kötü huylarını ve kalbin ayıplarını terk edip, onları temizleme ve onların zıddı olan güzel vasıflarla süslenmeye yolculuk eder. İbn Ataullah-ı İskenderi, Hikem adlı eserinde demiştir

Beşeri vasıfların içerisinde kulluğa aykırı olan bütün vasıflardan sıyrıl ki Hakk'ın çağrısına uyabilesin ve huzuruna yakın olabilesin. Mürit dördüncü olarak mülk aleminden melekût alemine, sonra ceberût alemini müşahede etmeye yolculuk eder. Yahut madde aleminden mana alemine yolculuk eder. Diğer bir ifadeyle cisimler aleminden ruhlar alemine müşahadeye yahut kainatı müşahadeden onu yaradanı müşahadeye yükselir. Bu manevi bir yolculuktur. Bu manevi yolculukla nefsi alışkanlıklarından sıyırmak, sevdiği şeylerden uzaklaştırmak, onu kötü vasıflarından temizlemek ve faziletli, güzel ahlakla süslemek için onunla yapılan mücahede ve muharebe kastedilmektedir.

İbn Ataullah İskenderi Hikem adlı eserinde demiştir ki, nefisle muharebe meydanları olmasaydı, hak yolcularının seyri süluku gerçekleşmezdi. Çünkü Allah'la senin aranda fiziki bir mesafe yoktur ki, bu yolculuğunla o mesafeyi kat edesin. Seninle onun arasında bir kopukluk yoktur ki, ona ulaşarak bunu ortadan kaldırasın. Yine İbn Ataullah İskenderi Hikem adlı eserinde demiştir ki, İçinde varlıkların suretleri, yani şekil ve sevgileri yerleşmiş bir kalp, nasıl parlayıp ışık verir? Şehvetlerine bağlanıp kalmış biri, yüce Allah'a nasıl gidebilir? Gaflet kirlerinden arınmayan kimse, Allah'ın huzuruna girmeyi nasıl umabilir? Şeyh, marifet yolundaki kafilenin reisidir. O aynı zamanda insanları tedavi eden doktor mesabesindedir. Kamil şey kalplerin doktorudur. Çünkü o kalplerin hallerini iyi tanıyıp bilmekte ve onun hastalıklarını tedavi etmektedir. Kamil şey çok defa kalplerin nurlarını ve sırlarını müşahede etmiş, manevi hallerini tatmıştır. Allah kendisinden razı olsun. Fudayl bin İyaz şu sözüyle bu durumu işaret etmiştir. Alim dinin doktorudur. Dünya ise dinin hastalığıdır. Doktor hastalığı kendisine çekerse başkasını nasıl ve ne zaman tedavi edecek? Bu konuda şu beyti okurlar. Kendisi takvaya sahip değilken başkalarına takvalı olmayı emreden kimse, kendisi hastayken insanları tedavi eden doktora benzer. Bir diğeri ise şöyle demiştir. Ey başkasına ilim ve iyilik öğreten kimse! Onu önce kendine öğretmen gerekmez mi? Hasta ve dertlilere ilaç tarif ediyorsun. Halbuki sen hastalık ve dert içinde yüzüyorsun. Görüyorum ki, sen bize samimi olarak doğru yolu gösteriyorsun, fakat kendin ondan mahrumsun. Nasihat etmeye kendinden başla ve nefsini azgınlığından sakındır. Eğer nefsin azgınlığına son verirse, sen hikmet ve dirayet sahibi birisin. İşte o zaman vaaz ettiğinde nasihatin kabul edilir, sözüne uyulur ve öğrettiklerin fayda verir. Kendinin yapıp durduğun kötü bir huyu başkasına yasaklama. Bunu yapman gerçekten senin için büyük bir utanç vesilesidir.

Terbiye şeyhi kalbe şifa verecek ilaçları bilmelidir. Manevi tıp ilmi ilim ve amelden oluşur. O manevi ilaç üretme sanatıdır. İbnül Benna bunun bir kısmına işaret ederek demiştir ki, manevi doktor kalplerin zayıf ve kuvvetli olanını bilir, sert ve yumuşak olanını tanır. Yani Allah kendisinden razı olsun, Şeyh İbnül Benna bu beytinde diyor ki, şeyh hastalıkları tedavi eden bir doktor yerindedir. Bu durumda onun kalplerin halini bilmesi ve nefisleri tanıması gerekir. Şeyh nefislerin ilim, amel ve hal yönünden zayıf ve güçsüz, yakinen uzak, nurdan yoksun olanlarını bilmeli, aç ve zayıf insana yapılan muamele gibi zayıf nefse onu kuvvetlendirecek zikirleri vermeli, ona içine düştüğü durumdan kurtaracak amelleri tavsiye etmeli, himmetiyle onun manevi fakirliğini giderecek ve derdini dindirecek yardımda bulunmalıdır. Şeyh ayrıca nefislerin ilim, amel, hal, yakin nuru, marifet ve diğer yönlerden kuvvetli olanını bilmeli, ona layık olduğu terakki ve terbiyeyi kazandırmalıdır. Eğer onun kuvveti ifrat derecesindeyse, onu itidale getirmelidir. Malum olduğu üzere, işlerin en hayırlısı orta halde, itidal ve dengede olanıdır. Rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhı sürekli oruç tutmaktan ve gece boyu ibadet yapmaktan sakındırmıştır. Fakat o anda sahip olduğu kuvvet ve sıhhatine aldanmış, sıkça oruç tutmaya ve çokça ibadet yapmaya devam etmiş, kendisine tavsiye edilen ruhsat yerine azimeti seçmiş, fakat ihtiyarlayınca zorlanmış ve kolay olanı seçmediğine pişman olmuştur. Bu şey aynı zamanda çokça günah ve gafletle katılaşmış kalbi de tanımalı. Onu tövbeye yöneltmeli, gafletinden uyandırmalı, müride kalbini yumuşatacak şeyleri emretmelidir. Bunlar nafile oruç, sufilerle sohbet, gecenin son diliminde ibadet, kalbin hastalığını ve katılığını giderecek diğer şeylerdir. Şey, huşu ve hudu ile yumuşamış kalbi de tanımalı. Ona ihsan makamına yükselmesini emretmeli. Kendisine iman ve İslam ehlinin yapacağı zahiri amellerde hızla yol aldırmalıdır. İşte bu şekilde her kalbim münasip olan muameleyi yapmalıdır.

İmam Sühreverdi, Avarifül Marif adlı eserinde demiştir ki, şeyhin müridin haline ferasetle bakması ve ona selahiyet ve istidadına göre muamele etmesi gerekir. Şeyhin müridin haline dikkate alması, imanının nuru, ilim ve marifetinin kuvvetiyle müridin iç alemini tanıması ve ona uygun davranması gerekir. Bazı müridler vardır ki, onlar için sırf ibadet, zahiri ameller ve salihlerin yolu uygundur. Bazı müridler vardır ki, onlar ilahi yakınlık, kalbi ameller ve yüce muameleler için seçilmiş, mukarrebinin yoluna uygun kabiliyet sahibidir. Ebrarın yani salihlerin ve mukarrebinin her

Kamil şey, iç alemlere nazar ve vukufiyet sahibidir. Herkese neyin güzel ve uygun olduğunu bilir. Hayret etmemek elde değil. Sahrada yaşayan bir kimse, toprak çeşitlerini, bu toprakta yetişecek ağaç ve mahsul türlerini bilir. Her sanat erbabı, sanatının inceliklerinin faydalı ve zararlı yönlerini bilir. Hatta bir kadın bile elindeki pamuktan ince ve kalın olarak ne kadar ip çıkacağını bilir de bir şey müridin halini ve ona uygun olanı bilmez mi? Elbette bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla akıllarının alacağı ölçüde konuşuyor ve herkese onun haline uygun olan işi emrediyordu. Ashabından bazısına malını infak etmeyi, bazısına malını elinde tutmayı, bazısına çalışıp kazanmayı, ashab-ı suhfe gibi bazılarına da çalışıp mal kazanmayı terk etmeyi emrediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların durumlarını ve her birine uygun olanı çok iyi biliyordu. İnsanları dine davet işine gelince, daveti herkese aynı seviyede yapıyordu. Çünkü o, hakkın delilini ortaya koymak ve hak yolu açıklamak için gönderilmişti. Bunun için insanlar arasında bir ayrım yapmadan dine davet ediyordu. Kendisinde hidayet yoluna kabiliyet bulduğunu davet edip, diğerlerini davetin dışında bırakmıyordu.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

hatırla. En son ne zaman birini affettin? Bir daha onu asla affetmem. Hakkımı helal etmiyorum. Ondan nefret ediyorum. Bu cümleleri hatırladınız mı? Birilerine kızdığımızda sıkça söylediğimiz cümlelerden. Affetme konusunda eskilerin anlattığı güzel bir öykü vardır. Falanca köyde yaşayan iki komşunun hikayesidir bu. Rivayete göre komşulardan birinin tavuğu diğerinin bahçesinde yumurtlar. Tavuğun sahibi yumurtalarını almaya gittiğinde komşusundan olmadık hakaretler işitir. Bu karşılıklı inatlaşmanın ve tarafların birbirlerini asla affetmeyişinin ilk kıvılcımı olur. Sonra olaylar büyür. Birbirleriyle inatlaşmaları yükselerek devam ederken sonunda biri diğerinin evini yakıverir. Ama düşünmediği bir şey olur. Rüzgar yaktığı evin alevlerini kendi evine de ulaştırır ve iki ev, hatta köyün yarısı bu yangında yanar. Başından beri olayları izleyen köyün delisi bağırır. Kıvılcımı söndürmeyen ateşi zapt edemez. Köyü yakacağınıza birbirinizi affetseydiniz ya. İki komşu birbirlerini affederler ve eskisi gibi yaşamaya devam ederler. Ama köyün delisi her gün sokaklarda bağırmaya devam eder. Bu sefer başka bir cümleyle, deli bir adam size kendinizden utanmanızı söylüyorsa, ne biçim bir dünyadır burası? Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Hatırla, en son ne zaman birini affettin?

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür.

mukaddes bir günse, bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehirse, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da yaptıklarınızdan dolayı sizi sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyin ve birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Böylelikle burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. Kaldırdığım ilk faiz Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Hepsi ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu topraklarda kendisine tapılmaktan tamamen ümidini kesti. Fakat sizin bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uymanız onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerinizdeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.

Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum. Belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukadder?

Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal değildir. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermesi başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarısınız. Adem Aleyhisselamsa topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'tan bir üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyahtan, siyahın da kırmızı tenliden bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkar.

Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilirse ve sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve ona itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlunun suçuyla, oğlu da babasının suçuyla suçlanamaz. Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar La ilahe illallah deyinceye kadar onlarla cihat etmek üzere emrolundum. Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dedi: Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu: Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 5 Haziran 2026 ve 19 Zilhicce 1447. Günlerden Cuma, son baskı başladı. Hoş geldiniz. Hayırlı bir Cuma, hayırlı bir hafta temenni ederek başlayalım programımıza. Bu haftanın en güzel, her manada en sıcak günü. Gerçi düne ve önceki güne göre hafif böyle 1-2 derece sıcaklıkta düşüş olsa da o daha da iyi aslında. Bundan sonra daha efendim yoğun sıcaklar bizi bekliyor. Bütün işaretler de onu gösteriyor. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun hem sıcağa hem soğuğa karşı ve tüm dertlere karşı. Cenab-ı Hak bu cuma hürmetine efendim hastalarımıza şifa, dertlilere deva, borçlara da eda nasip eylesin. Bugün sabah saatlerin sabah 10'da Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu. Şimdi buna göre tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında aylık %1.71 oldu. Yıllık bazda da %32.61'e yükselmiş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs'ta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında ise tüketici fiyatları %32.24, yurt içi üretici fiyatları da %26.96'ya yükseldi. Tahminlerde aşağı yukarı bu doğrultudaydı. Yani %1.50, 1.51, 52, 55 gibi bir takım tahminler yapılıyordu. Hafif bir üzerinde olsa da yine de aşağı yukarı ona yakın bir oran gelmiş oldu. Bir daha tekrar edecek olursak Mayıs'ta aylık bazda %1.71 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi de Aralık 2025'e göre %14.04, geçen yılın Mayıs ayına kıyasla da %28.93 artmış. Şimdi bu artışlar evvel emirde tabii işçileri, memurları, emeklileri hasreten çok ilgilendiriyor. Tabii Haziran enflasyonu da gelecek Temmuz'un başında. Sonrasında da tabii 6 aylık enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak hem memurlara hem de emeklilere. O da aşağı yukarı yine herhalde buna yakın gelir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün bir açıklama yaptı bu enflasyon verileriyle ilgili. Enflasyonun Mayıs'ta aylık %1.7, yıllıkta %32 nokta gerçekleştiğini belirtti. Olumlu seyreden hava şartlarının desteğiyle gıda fiyatlarının aylık %0.5 azaldığını vurguladı. Bakın her şey etkili. Yani son aylarda biliyorsunuz ciddi manada yağış aldı ülkemiz. O yağışlar ve havaların olumlu seyri gıda fiyatlarının düşmesine, gıda fiyatlarının düşmesi de enflasyonun nispeten düşük çıkmasına neden oldu. İnşallah bu seyir böylece devam eder diyelim. Ve bugünkü yazılarımıza başlayalım.
1: Son baskı.
0: Bugün ilk olarak Milliyet Gazetesi'nden Özay Şendir ile başlayacağız. Kaybolan yıllarımı verseler demeyelim de demiş Özay Şendir Milliyet'te. 7-8 Temmuz'da dünyanın nereye gideceğine Ankara'da karar verilecek. Bunu ben değil, Amerikan Dışişleri Bakanı dahil zirveye katılacak ülkelerin yetkilileri söylüyor. ABD ve AB ilişkilerinde iplerin kopup kopmayacağı, NATO'nun odak noktasının Avrupa'dan güneye kayıp kaymayacağı, Ukrayna Savaşı'nın geleceği, İran Savaşı'ndan çıkan dersler ve sorunlu alanlar, İsrail yayılmacılığının yarattığı bölgesel riskler, bunların hepsi Ankara'da konuşulacak. ABD Başkanı Donald Trump, İspanya Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya ve İngiltere Başbakanlarıyla mesafeli çok tartışma yaşadı. Şimdi herkes aynı salonda olacak. Çıkacak sonuç ne olursa olsun Türkiye'yi ve geleceğimizi çok yakından alakadar ediyor bu zirve. 2026 yılına girerken Türkiye'nin bu seneki odak noktası terörsüz Türkiye hedefi olur diyorduk. Odağımız İran'a yönelik İsrail-ABD saldırısında kaydı ilk önce. Son iki haftadır da ana muhalefet partisinde yaşananları konuşuyoruz. CHP'de olup bitenler elbette konuşulmalı ama sadece bu konuşulmamalı. Cumhuriyet 103 yaşında, PKK kurulalı 48 yıl, ilk silahlı eylemin üzerinden 42 yıl geçti. Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli.

0: resmi bir dönemeçteyiz. ABD'nin İsrail'i rahatlatmak adına biz dahil birçok ülkeden İbrahim anlaşmalarına katılma talebinde bulunması, sonbaharda Netanyahu gölgesinden kurtulması ihtimal dahilinde olan İsrail'in barışa nasıl ikna edileceği gibi ciddi meselelerimiz var. Günler ya da haftalar kaybolursa telafi edilir de 2026 yılını tamamen kaybetme lüksümüz yok, diyor Özay Şendir, Milliyet gazetesinde kaleme aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Geçelim Haber 7'den Mehmet Hacet'in yazısına. Türkiye'nin yürüyüşünü değiştirebilecek fırsatlar. Dünyanın jeopolitik dengesinde çok nadir zamanlarda görülecek türden bir topluca yerinden oynama hali söz konusu. Eş zamanlı olarak her yerde fay hatları harekete geçmiş durumda. Kurala dayalı uluslararası düzenin yerine yeni düzen arayışları ön plana çıkmış durumda. Bazı görüşlere göre 1945 düzenini kuranlar şimdi bunu yıkıyorlar, yenisini kurmak üzere. Buradan şuraya gelelim. ABD artık bilindiği üzere kendi dış politikasına da yeni bir format atıyor. İran savaşı bir şekilde paranteze alındıktan sonra Trump'ın MAGA ideolojisine uygun adımlarla ilerlemesi mukadder. Şunu diyor, yeniden Büyük Amerika projesi için ABD artık Avrupa'da ve Orta Doğu'da jandarmalık yapmamalı. Müttefiklerle ilişkilerde himaye anlayışının yerini ortaklık anlayışı alsın istiyorlar. Geçenlerde bunu Savunma Bakanı Hexit açıkça dile getirdi. Ankara'da Tayyip Erdoğan liderliğinde 24 yıldır iş başında olan ve uydu müttefiklik anlayışını reddedip yerine göz hizasında ortaklık isteyen bir yönetimin bulunması bu yeni Amerikan yönelimiyle örtüşüyor. Başka bir cümleyle tarif etmek gerekirse Türkiye'nin yumuşak gücünü tehdit olarak gören önceki anlayışın yerini fırsat olarak gören yeni bir anlayış almış görünüyor. MAGA projesinin ideologları açısından Orta Doğu'nun ABD'ye hiçbir fayda sağlamayan ve sonu gelmeyen savaşlarının, ki bu tabir doğrudan onlara ait, Amerikan vergi ödeyicileri üzerindeki yüklerini kaldırmanın zamanı da geldi geçiyor bile. Onlara göre Batı Yarımküre, yani Amerika kıtası ABD'nin arka bahçesi olmalı, öyle kalmalı. Orada jandarmalık yapmalı, oranın nimetlerinden yararlanmaya devam etmeli. Hasım olarak Çin tehdidine odaklanılmalı ve mücadele sahası olarak Pasifik ön plana çıkarılmalı. Bu yeni arayışlar Türkiye'nin önüne bölgesel gücün artırma ve pekiştirme anlamında muazzam bir fırsat penceresi açtı. Orta Doğu'da böl parçala yönet biçiminde özetlenen ve ta 19. yüzyıldan beri kendisini tekrarlayan darbelerden, iç çatışmalardan beslenen emperyal görüş ve duruşun yerine yine kendi haline bırakılmayacak ama aynı zamanda baş ağrıtmayacak, masraf çıkarmayacak bir düzen arayışını destekleyen görüşler kendini göstermeye başladı. Ve daha da önemlisi, bu görüşlerin hayata geçirilmesine dönük aksiyon halinin yansımalarını görmeye başladık. Bununla birlikte bu cümleye karşı şöyle bir dengeleyici cümlede kurmam gerekiyor. Emperyal projelere karşı dikkati kaybetmemek büyük önem taşıyor. Ankara'da bu durumu Trump momenti olarak nitelendiren bir görüş var. Bu momentten, bu andan yararlanmalıyız diyen bir görüş bu aynı zamanda. Yumuşak gücüyle bölgeye ağırlığını koyup koruyabilecek, kalıcı bir düzen oluşumunu destekleyecek bir aktör olarak Türkiye bu anlamda ön plana çıkmış durumda. Trump dış politikasını Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan ziyade özel temsilciler üzerinden yürütüyor. İşte Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a yüklediği misyon da bu çerçevede. Barak, Suriye'deki yeni statükonun oluşumu sırasında yukarıda sözünü ettiğim türden bir Amerikan bakış açısıyla hareket etti. Bir nevi Suriye'nin Türkiye'ye zimmetlenmesi gibi bir sonuç ortaya çıktı. İki soruyla bu tespitin sağlamasını yapabiliriz. Aralık 2024'te Baas rejiminin hızlı bir şekilde çöküşü ve azınlık baskısıyla 10 yıllar boyu yönetilen Suriye'nin yerine çoğunluğun iradesine uygun bir idarenin geçmesi ne kadar mümkün görünüyordu. SDG ve YPG verilen Amerikan desteğinin çekilmesi ve Türkiye'nin de destekleyeceği şekilde Şam'a entegre bir statükonun oluşması ne kadar mümkün? Suriye ordusu Haseke sınırlarına geldiğinde dahi bu ihtimale prim vermeyenler bu değişimi yerli yerine oturtabilirse yeni arayışların sürpriz etkisine dönük beklentiler de o ölçüde değişebilir. Bir ara Irak'ta mezhepçi politikalarıyla ülkenin yıllarca kanrevan içinde kalmasına sebebiyet veren Maliki'nin yeni başbakan olması gibi bir ihtimal ufukta belirmişti. Bu aynı zamanda İran adının bir el yükseltme anlamına geliyordu. Sonra mı ne oldu? Trump çıktı, yekten Maliki'nin böyle bir göreve getirilmesi halinde Irak'a yaptırım uygulayacağı tehdidinde.

0: oldu. Tabii Maliki'nin başbakan olma hayali de suya düştü. Suriye ile birlikte Irak'ta Trump'ın özel temsilcisi olarak misyon yürütmeye başlayan Tom Barrack'ın yapmak istediği ilk iş olarak Haçlı Şabi üzerinden oluşturulan paralel yapılanmaya son verip tek devlet yapısına taşımak olduğu anlaşılıyor. Toparlayalım, esasen Türkiye'nin önüne gelen muazzam fırsat penceresi aynı zamanda savaşlardan bıkmış olan bu coğrafyadaki herkes için muazzam fırsat penceresi anlamına geliyor diyor Mehmet Acet Haberiyet'teki yazısında.
1: Son baskı.
0: Geçelim Akşam Gazetesi'nden Tarkan Zengin'in yazısına. İLO'nun 114. oturumunda yaşananlar. Dün de bu konuyla ilgili bir ya da iki yazı paylaşmıştık. Uluslararası Çalışma Teşkilatı İLO tarafından her yıl Uluslararası Çalışma Konferansı toplanır. İLO'nun yönetim merkezi Cenevre'de bu yıl konferansın 114. oturumu 1-12 Haziran tarihler arasında gerçekleştiriliyor. İLO bu yıl insana yakışır işler için yapay zekadan yararlanmak konusuna odaklanıyor. Oturumlarda her ülkenin hükümet, içi ve işveren delegeleri konuşma yapıyor. Hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekçiler adına da Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay konferansta hitaplarını yaptılar. İLO'ya üye ülke sayısı 187. Geçen yıl Türkiye'nin gayretleriyle ve genel kurul oylarıyla Filistin'in gözlemci ülke olarak konferansa katılımı sağlandı. Normalde bu konuda alınan karar bu yıl içinde geçerliydi. Ancak soykırımcı İsrail geçen yıl alınan kararın iptal edilmesi için oylama talebinde bulundu. Yapılan oylamada Filistin'in gözlemci sıfatıyla konferansa katılması için 394 evet oyu, 42 çekimser oy kullanıldı. Sadece 17 hayır oyu çıktı. Soykırımcı İsrail, BM Genel Kurulu'nda olduğu gibi çalışma hayatının Birleşmiş Milletleri statüsünde olan İLO'da da gerekli cevabı aldı. Dünyanın vicdanlı insanları Filistin halkının yanında katliamcı İsrail'in karşısında olduğunu gösterdi. Oylamaya bu açık farka rağmen işgalci İsrail'in temsilcisi itiraz etti. Konuşma yapmak isterken sıralara vurularak protesto edildi. Defalarca sözü kesilen soykırımcı İsrail'in itirazları kabul görmedi. Salonda işgalci İsrail'in protesto edilmesine de Türk heyetler öncülük etti. Vedat Işıkhan genel kurulda yaptığı konuşmada yapay zekanın çalışma hayatına etkilerine değinerek bu konuda yapılması gerekenleri ve bakanlığın çalışmalarını aktardı. Bakan Işıkhan, katil İsrail rejiminin Gazze'de yaptığı soykırımı ve Sumut filosuna saldırılarını kınadı. İLO Genel Direktörü konferansa yönelik olarak işgal altındaki Arap topraklarındaki işçilerin durum adında bir rapor yayınladı. İşte o rapordan bazı tespitler. Gazze'de ekonomik çöküntü yaşanmaktadır. İstihdam sadece küçük sokak dükkanlarından ve günlük düzensiz işlerden ibarettir. Gazze'nin ekonomisi işgal öncesine göre %82 küçülmüştür. Gazze'de işsizlik oranı %85 ile felaket düzeyinde. Ekim 2023'ten bu yana 250 binden fazla iş kaybı yaşanmıştır. 2.8 milyar dolarlık bir gelir kaybı mevcut. Tarım tamamen yok edilmiş ve verimli topraklar İsrail tarafından işgal edilmiş. Gazze'de çalışma hayatı yıkım nedeniyle askıda kalmıştır. Sendikaların Gazze'deki merkezleri yıkılmıştır. Ticaret odaları felç olmuştur. Bu büyük yıkıma yönelik olarak raporda ayrıca 10 adet öncelikli eylem politikasına da yer verilmiştir. İşte İLO toplantısında Türk heyetinin birlik içinde olması ve Filistin'de yaşananlara dikkat çeken mesajları bu toplantıya katılanların neredeyse tamam tarafından takdir edildi diyor Tarkan Zengin Akşam Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Balkanlardaki soydaşların yapısal sorunları üzerine bir yazı kaleme almış Türkiye Gazetesi'nden Meryem Aybike Sinan. Balkanlar Osmanlı'dır. Bizlere Osmanlı'dan bergüzardır. Evladı Fatihan, tarihin ve hatıraların konuştuğu, yaşadığı, her dem yeni baştan tazelendiği diyardır. Balkanlar bizim hüzünlü tarafımızdır. Yahya Kemal, Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum diye başlayan Açık Deniz şiirinde, Balkanlarda geçen çocukluğunun oluşturduğu içsel hasreti, tarihsel vizyonu ve sonsuzluk arayışını vurgulamaya çalışır ve kendisini olgunlaştıran ruhun Balkan topraklarında bulunduğunu söyler. Balkanlar Türkiye için bir ruh ve gönül coğrafyasıdır. Bir coğrafya nüfusuyla nüfuz kazanır. Ancak bugün Balkanlardaki soydaşlarımızın durumu ne sadece nostaljik şiirlerle ne de hamasi sözcüklerle açıklanabilecek oldukça karmaşık ve sorunlu bir sarmalın içinde çözüm bekliyor. Balkanlar 2026 yılında

itibariyle sessiz ama derin, pek çok yapısal krizle, asimilasyon politikalarının modern türevleriyle ve demografik bir erime tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Farklı ülkelerin baskıcı sayım yöntemlerine rağmen Balkan coğrafyasına bugün 1.7 milyondan fazla yerleşik Türk yaşıyor. En yoğun nüfus Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Batı Trakya hattında bulunuyor. Resmi verilere göre 500 bini aşan nüfusuyla ülke genelinin %8.8'ini oluşturan Türkler Bulgaristan'da en büyük azınlık olarak görülüyor. Kuzey Makedonya'da ise resmi rakamlar Türk varlığını toplam nüfusun %3.98 olarak gösterse de saha gerçekleri bunun çok çok üzerinde ve resmi rakamlarla gerçekler kesinlikle örtüşmüyor. Ancak bu nüfus gücü son yıllarda 3 büyük yapısal krizin kıskacında ciddi yer alıyor. Balkan Türklerinin en büyük yapısal sorunu doğrudan fiziksel baskı boyutundan ziyade büyük batı göçüyle coğrafyada yaşanan demografik boşalma. Bölgedeki kronik ekonomik durgunluk ve istihdam yetersizliği nedeniyle Müslüman ve Türk olan genç nüfus köklerinden, kasabalarından ve şehirlerinden çıkıp Batı Avrupa ülkelerine yöneliyor. Dolayısıyla Türk yerleşim yerleri hızla yaşlanıp ıssızlaşıyor. İkinci büyük tehdit ise eğitim ve dil asimilasyonu. Makedonya ve Kosova'da Türkçe eğitim veren okullarda fiziki yetersizlikler adeta kronikleşme evresine girmiş. Bazı bölgelerde soydaş topluluklar, idari baskılar ve bürokratik engeller nedeniyle nüfus sayımlarında kimliklerini farklı yazdırmaya zorlanıyor. Üçüncü büyük sıkıntı da örtülü İslamofobi ve mülkiyet gaspları. Karadağ ve Bulgaristan gibi ülkelerde vakıf mallarının iadesi süreçlerindeki tıkanıklıklar kültürel mirasın izlerini silmeyi amaçlıyor. Yunanistan ise çok daha sert bir politika izliyor. Turistik amaçlı ülkeden çıkan Türk soylular çoğunlukla ülkeye giriş yapamıyor ve vatandaşlıktan çıkarılıyor. Bir Türk'ün mülkünü diğer bir Türk'e satması ya kısıtlanıyor ya da devlet satın alıyor. Ankara'nın Balkanlar politikası, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü ile kültürel diplomaside güçlü bir dönüşüm yakaladı. Ancak gelinen noktada köklü bir strateji değişikliği gerekiyor. Türkiye artık kültürel korumacılıktan ekonomik hamileye geçmenin şartlarını sağlamaya yönelik somut adımlar atmalıdır. Soydaşlarımızın göç etmesini engellemek ve onları doğdukları topraklarda tutabilmek için yatırım odaklı teşvikler devreye sokulmalı. Gostivar, Kırcaali, Manastır, Prizren, Tetova, Üsküp ve benzeri şehirlerde sadece tarihi eser restorasyonuyla iktifa edilmemelidir. Türk iş adamlarına bu bölgelerde fabrika ve iş yeri açmaları için devlet eliyle Balkan özel teşvikleri sunulmalı, genç soydaşlarımıza kendi topraklarında sürdürülebilir istihdam oluşturulmalıdır. Türkiye'nin Balkanlarda Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Tiran New York Üniversitesi olmak üzere 3 üniversitesi bulunuyor. Bunun yanı sıra fiziksel anlamda ilk ve orta dereceli okulların eksiklerini kapatmak adına Türkiye, Balkanlardaki Türk çocuklar için uluslararası bir dijital eğitim platformu kurmalıdır. Hasılı Ankara'nın caydırıcı gücü ve hamiliği, Balkan Türkü'nün o topraklardaki en büyük ve yegane hayat sigortasıdır. Murat Hüdavendigar'ın, Fatih Sultan Mehmet'in, Yıldırım Bayezid'in Balkanlardaki evladı Fatih Hanlı yaşatmak, bundan böyle fabrikalar kurarak, dijital sınıflar açarak ve masada tavizsiz durarak mümkündür. Ankara'nın bu anlamda gereğini ve gerekeni de yaptığından ve yapacağından da eminiz demiş Meryem Aybike Sinan Türkiye Gazetesi'nde. Bir yazı daha paylaşıp ara verelim değerli dinleyenler. Yeni Şafak Gazetesi'nden Yusuf Kaplan. Türkiye içeride başını kuma gömerken dışarıda Avrupa Birliği üzerinden Türk Cumhuriyetleri kuşatılıyor demiş. Kıbrıs Rum kesimi Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos X hesabından dün şu tweet attı diyor. Orta Asya'daki gezim çerçevesinde bugün Kazakistan'dan Tacikistan'a geçiyorum. Orada Christodoulides'i resmi ziyaretinde eşlik etmiştim. Ardından Özbekistan'a ve Kırgızistan'a gideceğim. Orta Asya'daki gezimizin amacı ikili ilişkileri güçlendirmek ve Kıbrıs'ın giderek artan jeostratejik öneme sahip bu bölgeyle işbirliğini genişletmektir. Kıbrıs Rum yönetimi Türk Cumhuriyetlerine yönelik çok büyük bir diplomatik atak başlattı. Rum yönetimi Dışişleri Bakanlığı'nın bu atağı sadece kendi ziyaretleriyle sınırlı da değil. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kıbrıs Rum yönetimi başkanı Christodoulides'i devlet dostluk nişanı ile ödüllendirdi. Nişanı da bizzat kendisi takdim etti. Bu adam birkaç

Gün önce de AK Parti Türk Dünyası'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'ya da bir devlet nişanı vermişti. Nasıl yani diyor insan, nasıl olur da onca yıl stratejik anlaşmalar imzalanarak kurulan teşkilatların sadece bir dokunmayla un ufak olması bu kadar kolay ki? Evet, nice umutlarla, vaatlerle, beklentilerle kurulan Türk Devletleri Teşkilatı'nın da aslında pek bir işe yaramayan, hatta varlığıyla Müslümanlara sanki bir şey yapıyormuş izlenimi vererek gerçekte zarar vermekten başka bir işlevi olmayan İslam İşbirliği Teşkilatı gibi köksüz, dayanaksız ve konjonktürel göre icat edilmiş uyduruk bir teşkilat olduğu anlaşıldı. İnanılır gibi değil. İşte bu skandalı Kıbrıs'ın en önemli gazetecilerinden Sefa Karahasan kardeşimin kaleminden aktarayım. Şöyle demiş, nişan takdim töreninde konuşan Tokayev, Christodoulides'in devletlerin bütünleşmesine ve güçlendirilmesindeki çabalarını takdir ettiğini ifade etti. Bu ödül, Kazak halkının size ve tüm Kıbrıs Cumhuriyeti halkına duyduğu özel saygı ve samimi sevginin bir işaretidir. Ülkelerimiz arasındaki ortaklığın güçlenmeye devam edeceğine inanıyorum. Güney Kıbrıs Yönetimi Başkanı Christodoulides'in Avrupa Birliği dönem başkanlığı dönemindeki liderliğini takdir ettiğini kaydeden Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev şöyle devam etti. Saygıdeğer Kıbrıs Cumhurbaşkanı, liderliğiniz sayesinde Kıbrıs'ın uluslararası itibarının güçlendirilmesine önemli katkılar sağlandı. Kıbrıs dengeli, sorumlu ve geleceğe yönelik bir dış politika yürütmeye devam ediyor. Astana'da ve güneyde Lefkoşa'da iki ülke olarak elçilikler açtıklarına da dikkat çeken Tokayev, bunun yanında karşılıklı direkt uçuşlar da başlatıldı. Ancak ikili işbirliğimizi genişletmek için yeterli potansiyelimizin olduğuna inanıyorum. Kendi adıma birçok alanda işbirliğimizi daha da geliştirmek için çaba sarf etmeye hazırım diye konuştu. Tokayev, Kazak milletvekillerine ve iş insanlarına da iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi talimatını verdi. Rum Yönetimi Başkanı Avrupa Birliği dönem başkanı olarak da Avrupa Birliği ile Kazakistan arasındaki işbirliğini daha da ilerletme yollarını tartışmaya hazır olduğunu da söyledi. Evet, inanılır gibi değil. Kazakistan Avrupa Birliği'ne girmek için fırsat kolluyor. Diğer zavallı devletçikler de. Trajikomik bir olay bu aslında. Ama inanın bu ülkeleri Türkiye'yi kuşatmak için Avrupa Birliği'ne alırlar da Türkiye'yi yine almazlar. Peki Tayyip Erdoğan'ın, Hakan Fidan'ın yüzüne nasıl bakacaksınız siz? Bu kadar mı acizsiniz? Türk Devletleri Teşkilatı diye bir şey kuruldu. Hiçbir işe yaramayacak bir şey sadece. Bir olay bu şeyin ne kadar kartondan olduğunu göstermeye yetti diyor Yusuf Kaplan Yeni Şafak'ta. Diyelim ve ara verelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97. Reklamları dinlediniz.
2: İzler. Türk İslam dünyasına iz bırakmış güzel insanlar, Allah rızasını dert edinen muhterem şahsiyetler, dünyayı hayatları ve sözleriyle mamur edenler. Kainata iz bırakmış büyük adamların hayatları izlerde. İzler, Duran Şahin'in sunumuyla her cuma saat 20.30'da Semerkant Radyo'da.
3: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Akşam gazetesinden Doktor Eray Güçler yazmış. Yıldırım Han Yıldırım gibi geliyor. Türkiye'nin ileri hipersonik kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han, 5 Mayıs'ta kamuoyuna tanıtıldığında birçok kişi bunun bir maket olup olmadığını, gerçek bir proje mi yoksa sadece bir konsept çalışması mı olduğunu sorguladı. Ancak bugün gelinen noktada Yıldırım Han füzesi ile ilgili sahada çok önemli gelişmelerin kaydedildiğini ve pek çok kritik eşiğin aşıldığını görmekteyiz. 5 Mayıs'taki saha 2026 fuarında tanıtım yapılmadan önce füzenin laboratuvar testleri, bilgisayar simülasyonları, elektriksel analizler ve çeşitli teknik doğrulama süreçleri zaten tamamlanmıştı. Şu anda ise ikinci aşama olan saha testleri yürütülüyor. Saha testleri kapsamında füzenin büyük ve küçük motorları çalıştırıldı ve performansları ölçüldü. Elde edilen sonuçlar son derece olumlu. Motorlar hedeflenen itki değerlerine ulaştı ve testler planlandığı şekilde devam ediyor. Şu ana kadar elde edilen veriler sistemin beklentileri karşıladığını gösteriyor. Bu konuda üzerinde çalışılan en önemli başlıklardan biri de denge testleri. Bu testlerde füze belirli bir irtifaya kadar yükseltiliyor ve daha sonra hareketli motor sistemlerinin yönlendirme kabiliyeti ölçülüyor. Amaç sistemin havadaki stabilitesini ve anlık yön değişikliklerine verdiği tepkiyi görmek. Bu aşama özellikle ileri düzey balistik ve hipersonik sistemler açısından son derece kritik bir süreç. Bu testlerde başarıyla sürdürülüyor. Yakıt testlerinde de çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Yürütülen çalışmalar sonucunda dünyada teorik olarak bilinen bir yaklaşım geliştirilerek tamamen yeni bir sıvı füze yakıt türünün elde edilmesi başarıldı. Bu yeni sıvı yakıt sistem üzerinde denendi ve sonuçları analiz ediliyor. Bu gelişmeyi projenin en dikkat çekici teknolojik kazanımlarından biri olarak görüyorum. Çalışmalar Türkiye'nin farklı bölgelerindeki test merkezlerinde sürdürülüyor. Bu durum doğal olarak akıllara şu soruyu getiriyor. Acaba yalnızca tek bir Yıldırım Han mı üretildi? Benim değerlendirmeme göre birden fazla sistem üretilmiş durumda. Farklı merkezlerde farklı testlerin eş zamanlı yürütülmesi de bunu destekleyen önemli göstergelerden biri. Şu anda kısa menzilli uçuş ve doğrulama süreçleri devam ediyor. Bununla birlikte uzun menzilli uçuş testleri için de hazırlıklar sürüyor. Yıldırım Han kamuoyuna tanıtılmadan çok önce zaten kapsamlı test altyapısına sahipti. Bu nedenle bugün gördüğümüz ilerleme yalnızca birkaç haftalık bir çalışmanın sonucu değil, bu sebeple uzun menzilli test aşamasına tahmin edilenden çok daha kısa sürede ulaşılacağını düşünüyorum. Yıldırım Han'ın en dikkat çekici yönlerinden biri de finansman modeli. Edindiğim bilgilere göre bu proje için devlet bütçesinden doğrudan bir kaynak ayrılmadı. Finansman, Milli Savunma Bakanlığı ARGE tarafından daha önce geliştirilen ve ihraç edilen savunma sistemlerinden elde edilen gelirlerle sağlandı. Bu model stratejik önemi sahip bir savunma sisteminin kamu bütçesine ilave yük getirmeden geliştirmesi açısından son derece değerli bir örnek oluşturuyor. Sonuç olarak bugün gelinen noktada Yıldırım Han'ın laboratuvar aşamasını tamamladığını, saha testlerinde önemli mesafe kat ettiğini ve uzun menzilli uçuşlara doğru hızla ilerlediğini söyleyebilirim. Motor testlerinden denge testlerine, yakıt çalışmalarından uçuş hazırlıklarına kadar birçok kritik süreç eş zamanlı şekilde devam ediyor. Dosta düşmanı duyurulur demiş Eray Güçler Akşam Gazetesi'nde. Zira şu boyutu da var yani. Bazı değerlendirmeler de gördük. Özellikle muhalefet medyasında bunlar yayınlandı. Bunun bir maket olmasa bile henüz hiçbir testi yapılmamış. Görüntüden ibaret. Halbuki bugüne kadar biz böyle bir testin hani Tayfun füzesinin deneme atışlarını falan görmüştük. Fakat Yıldırım Han'la ilgili herhangi bir test çalışması görmedik. Nasıl oldu birdenbire böyle bir şey çıktı ortaya? Sadece görüntüden ibaret diye değerlendirenler de olmuştu.
2: Son baskı.
1: Sabah gazetesinden Mahmut Övür demiş ki,

0: Kılıçdaroğlu'yla özel gizlice görüştüler mi? CHP içinde o kadar çok kavga gürültü oldu ki artık kullanılmayan, yıpranmayan siyasi kavram kalmadı. Kılıçlar çekildi, bomba kuli, son düello, ipler koptu gibi aklınıza gelen her kavram kullanıldı. Öfkeli CHP sosyolojisi daha çok düşmanlığı beslemesine rağmen bugünlerde buluşun, birleşin diyen çabalar da az değil ve öne çıkmış durumda. Bu işin öncülüğünü de ilginçtir. CHP'yi bugünlere sürükleyen 38. kurultayda Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanı olmasını öneren ve çok isteyen Engin Altay ve Gürsel Erol ikilisiyle Ali Öztunç yapıyor. Anlatılanlara göre Özgür Özel'e ekibinin nelere karıştığı, CHP'yi nasıl bir tehlikenin beklediği, son fezlekenin ciddiyeti iyice anlatılmış. Kemal Bey'e pek de itiraz etmemişler. Bazı ihraçlara bile sesini çıkarmayacağı söyleniyor. Tansiyonu düşürmek için iki tarafın da zamana ihtiyacı olduğu hatırlatan kulisçiler şu kaygıyı dile getirmekte ısrar ediyor. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le bir diyalog kurmasından en çok rahatsız olan eşi Selvi Kılıçdaroğlu oldu. Yakın çevresi Selvi Kılıçdaroğlu'nun kendisini hasteden o kurultay gününü, Özgür Özel'in vefasızlığını unutamadığını ve onu affetmeyeceğini söylüyor. Bu görüşmede İstanbul'dan İzmir'e kadar il başkanlarının durumu da ele alınmış. Hatta İstanbul'a adı çok geçen Gürsel Tekin'in değil, daha genç bir ismin geleceği, İzmir'e ise daha önce belediye başkanı olan bir iş adamının ya da eski Gençlik Kolları Başkanı İrfan İnanç'ın getirileceği bile konuşulmuş. Hedef de belirlenmiş. Kılıçdaroğlu Genel Başkan, Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı. CHP'nin nasıl bir bataklığa sürüklendiğinin son çarpıcı örneğini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni itiraflarıyla anlattı. Aslında uzun zamandır Böcek'in 20 gün açıklanmayan adaylığı karşılığında ciddi paralar verdiği ve ondan sonra adaylığının açıklandığı yazıldı, konuşuldu. Rakam 20 milyon euro olunca da böyle iftira olmaz diye kıyamet koptu. Ortalık yangın yerine döndü. Henüz net değil ama Babaoğlu Böcek'lere göre rakam 1 milyon euro ve 950 bin euro arasında kaldı. Rüşvetin küçüğü büyüğü olmaz ama herhalde CHP'nin yeni nesil siyasileri 1 milyon euroyu rüşvetten saymıyor. Durum gerçekten vahim ve yeni boyutlar eklenerek devam ediyor, demiş Mahmut Övür Sabah'ta.
1: Son baskı.
0: Sabah'tan bir yazı daha paylaşalım. Melih Altınok'ta diyor ki, Sayın Özel, NATO 4. maddeyi mi uygulasın, 5. maddeyi mi? Bildiğiniz üzere Kemal Kılıçdaroğlu damdan düştükten sonra Türk dış politikasının siyaset üstü olduğunu işaret eden açıklamalar yapar oldu. Geç de oldu, güç de oldu ama şükür Özgür Özel bu durur mu? O da tuttu, Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi Newsweek'e bir mektup yazı verdi. Türk yargısı ve siyasetiyle ilgili konuları ittifakın gündemine taşımasını istedi. Demokrasi ve yargı bağımsızlığı vurgusuyla gelin bir el atın demeye getirdi. Türkiye'nin demokrasi krizi sınırlarımızın çok ötesinde sonuçları olabilecek bir güvenlik krizine evriliyor. Bugün Türkiye'de yaşananlar yalnızca demokrasiyi önemseyenleri değil, Avrupa'nın, NATO'nun, Karadeniz'in, Doğu Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun uzun vadeli istikrarını önemseyen herkesi ilgilendirmeli. Peki Özgür Bey NATO'dan tam olarak ne bekliyor? Bir üye ülkenin güvenliği tehdit altında hissetmesi durumunda müttefiklerin toplanıp istişare etmesini öngören 4. maddenin de devreye girmesini mi? Zira Özel, NATO'yu adeta Türkiye'nin iç yargı ve siyaset meselelerini görüşecek bir üst kurul gibi konumlandırmaya çalışıyor. Yoksa aklında üye ülkelere silahlı saldırı durumunda devreye giren meşhur 5. madde mi var? Bakın, o zaman iş ciddileşir. Öyle ya, burada saldırgan kim olacak? Yargıtay mı, savcılar mı, yoksa otoriterleşme denen soyut varlık mı? NATO tanklarını Ankara'ya indirip demokrasi konvoyu mu düzenleyeceğiz? 40 yaş altı hatırlaması ama tıpkı Kemal Bey'in de yanında durduğu gibi bugünlerde Özel'e destek veren 70 yıllık CHP'li Önder Sav çok iyi bilir. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun meşhur 35. maddesi bir dönem darbelere yasal kılıf yapılırdı. CHP çok direndi ama sonra kaldırıldı. Yoksa Özgür Bey, NATO'nun da üye ülkelerin yargı ve siyaset işlerine gerektiğinde müdahale yetkisi olduğunu mu sanıyor? Demiş. Kim diyor? Melih Altınok, Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Geçelim Abdülkadir Selvi'nin yazısına Hürriyet gazetesinde. Özgür Özel'in etrafındaki çember daralıyor, demiş. CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'e çok yakın isimlerden biriydi. Öyle ki eşine ve kızına çanta alacak, Özgür Özel'e kol saati hediye edecek, babasının aracının fiyat farkını ödeyecek ve makam aracın

0: işini VIP olarak düzenletecek kadar yakın birisiydi. Kurultay'da Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel için çalışmıştı. Hem de ne çalışma. Özkan Yalın mutlak butlan kararı verilen kurultayda Özgür Özel'in kazanması için 700 delege ile irtibat kurduğunu, 115 delegeden Özgür Özel'i destekleyeceklerine dair yazılı beyan aldığını açıkladı. Bunlar kurultay sürecinde yapılan siyasi faaliyetler arasında yer alır. Ancak Özkan Yalın kongre sürecinde Özgür Özel'in talebi üzerine mavi bavul içerisinde 1 milyon lira verdiğini itiraf etti. Özkan Yalın mavi bavul içerisine 1 milyon lira verdiğini daha önceki ifadesini açıklayınca Özgür Özel ekibi bunun Bulgaristan'dan sipariş edilen içki olduğunu yaymıştı. Hatta bir de içki markası vermişlerdi ancak Özkan Yalın 2 Haziran tarihinde verdiği ifadede de bu sözlerinin arkasında durdu. Mavi bavul içerisinde para verdiğini söyledi. Demirhan göz açan araçla geldi, parayı kendisine teslim ettim. Özgür Özel parayı kongre süreçlerinde yapılan masraflar için benden istemişti dedi. Özgür Özel'in çocukluk ve siyaset arkadaşı olan Demirhan Gözaçan bu iddialar nedeniyle tutuklandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin itirafları ise daha önce oğlu Gökhan Böceğin itiraflarıyla birebir örtüşüyor. Muhittin Böceğin adaylığı 20 gün gecikmeli olarak açıklandı. Muhittin Böceğin aday yapılıp yapılmayacağı günlerce tartışıldı. Muhittin Böcek, Özgür Özel bizzat talimat verdi. Oğlum genel merkeze 1 milyon euro teslim etti dedi. Muhittin Böcek, Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba, oğlum Mustafa Gökhan Böceği aradı. Oğlum 1 milyon euro nakit parayı teslim etmek üzere ertesi gün içinde CHP genel merkez binasına gitti ve parayı teslim etti dedi. Gökhan Böcek daha önce bu olayı anlatmıştı ancak orada Özgür Özel bizzat talimat verdi cümlesi yoktu. Muhittin Böcek Özgür Özel'in Manisa'daki seçimleri fonlaması için kendisine talimat verdiğini söylüyor. Makam aracım olan işte bir araç var, onun arkasındaki koruma araçlarıyla Manisa'ya gittik. Yanımda bir çanta içinde tam 950 bin euro nakit para götürdüm. Ofiste Ferdi Zeyrek'le baş başa kaldığımızda masanın yanına içi euro dolu çantayı bıraktım diyor. Evet, bu örnekleri çoğaltmak istemiyorum. Hem Özkan Yalım'ın hem Muhittin Böceğin itiraflarındaki Özgür Özel'in talimatıyla cümlesinin altını çizmekle yetinelim. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından Özgür Özel'i Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek üzere hazırlık yaptığı yönündeki haberler doğru değil. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i Cumhurbaşkanı adayı yapmak gibi bir düşüncesi olmadığı ifade ediliyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu başından beri henüz Cumhurbaşkanlığı seçimlerine uzun bir süre varken şimdiden Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi yöntemine de karşı. Bunu Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı hemen belirlensin dediği 2023 yılında da savunmuştu. Şu anda CHP'nin önünde kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı değil, partinin bölünüp bölünmemesi gibi devasa bir sorun duruyor. Diyor kim diyor? Abdülkadir Selvi.
1: Son baskı.
0: Mam Toptaş Milli Gazete'de önce kendimizi düzeltelim başlığıyla şöyle demiş. Dün de bu meyanda bir takım yazılar vardı. Şimdi Mam Toptaş dün teşhisi koydu. Bugün de ne yapmamız gerekir onu söylüyor. Kolay olduğu halde yapmadıklarımızın farkına varalım. Ciğerlerinize bayram yaptıran nefesinizi hiç düşündünüz mü? Burnunuzu yaratan Allah Celle Celaluhu'nun size yeni nefesinizi burnunuzun önüne kadar getirdiğini, akciğer pompasının otomatik olarak o yeni nefesi alıp eskiyi dışarı verdiğini hiç hatırınızdan geçirdiniz ve ona şükrettiniz mi? Hayat gibi, tabiat gibi kendimize hayat veren yelin, gıda veren güneşin, gönül açan renklerin sakinleştirme ve coşturma özelliği olan tabiata kendimize uyduruversek, ten de, can da, kan da, hayatımız da huzur içinde olacak. Rabbimizin koyduğu tabiat kanunlarına uyduğumuzun yarısı kadar Rabbimizin hayat kanunlarına uyuversek ve bu konuda onun gönderdiği elçisini Hazreti Peygamber'i örnek alıversek hayatımız daha özel ve güzel olur. Önce kendimizden başlayalım. Rabbimiz bize yol gösteriyor. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Onun üzerinde kaba ve güçlü melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiklerine karşı gelmezler ve emredileni yaparlar. Tahrim Suresi. Önce kendimizden, sonra ailemizden, ardından akrabalarımızdan ve sonra arkadaşlarımızdan, komşularımızdan.

köyümüzden, şehrimizden ve bütün insanlıktan gücümüz oranında sorumluyuz. Mesela akşam saatlerce ne olacak bu dünyanın hali konusunda tartışma yapan sağcı ve solcu programcıları takip edip kendine yakın olanı destekleyip uzak olanı tenkit ederken kendini hasta edeceğini eşin ve çocuklarınla sohbet etseniz olmaz mı? Sevgili peygamberimize ilk ayetler nazil olduğunda

0: yaptığım salon sohbetlerinde bu olayı hatırlattıktan sonra soruyordum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gönderdiği hutbeyi cuma günü okumadan önce perşembe akşamı eşine ve çocuklarına okuyan imamlar el kaldırsın dediğimde birkaç elden başka el kaldıran çıkmıyordu. Eğer okusalardı, konuyu kendi aralarında istişare etselerdi, her hafta dönüşümlü olarak okuyan değişseydi daha iyi anlarlar. Hoca efendi de cuma günü çok daha iyi okurdu hutbeyi. Eş ve çocukları bir senede 52 ayet ve 52 hadis öğrenmiş olacaklardı. 10 yıldır bunu yapanlar kendisi, eşi ve çocukları 520 ayet ve hadisin içeriğini anlamış olurlardı. 10 yıldır sağcı ve solcu katılımcıların ne olacak bu durum tartışmalarından ne kazandığınızı düşünmeyin. Geriye bakmayın ve bugünden itibaren aklımızı, beynimizi, kalbimizi, gönlümüzü yaratanın ayetlerini ve o ayet ve hadisleri bize söz ve hareketleriyle açıklayıveren hadisleri okumaya başlayıverelim ve öğrendiğimizi uygulayalım. Sevgili peygamberimize en yakın akrabalarını uyar ayeti inince hemen akrabalarını evinde yemeğe davet etmiş ve yemek sonrası La ilahe illallah, Allah'tan başka yaratan, yaşatan, yöneten, donatan yoktur deyin, kurtulun demiş. Ve tabii amcası Ebu Leheb de itiraz etmiş. Bu konuyu biliyorsunuz. Peki akrabalarınızı, baba, anne, amca, hala, dayı, teyze ve çocuklarını evinde bir lokantada veya bir piknikte yemeğe davet ettiniz mi diye sorduğumda yine cevaplar çok cılızdı. Önce kendimizden başlayalım demiş Mahmut Toptaş bugünkü yazısında Milli Gazete'de.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla veda edeceğiz. Yeni Şafak'tan bir başka hoca Mahmut Ay. Ayasofya bizim için ne ifade eder? Geçtiğimiz 29 Mayıs günü Belde-i Tayyibe'nin Fethi Mübin'in seneyi devriyesini bir kez daha şükür ve gururla idrak ettik. Yahya Kemal'in ifadesiyle seneyi devriyeler takvim oyunlarıdır. Ama yine insanın muhayyilesine zevk verir. İslam tarihinin en önemli hadiselerinden biridir İstanbul'un fethi. Müslüman Türk tarihinin ise şüphesiz en mühim hadisesi. Yahya Kemal'in ifadesiyle Türklüğün ve İslam'ın hem en güzel hem de en büyük merhalesidir. İstanbul'un fethi, Hristiyan Bizans yıldızının sönmesi onun yerine Müslüman Türk'ün yıldızının parlaması demektir. Dünya tarihi açısından da şüphesiz en dikkat çekici olaylardandır. Stefan Zweig'in İnsanlık Tarihinde Yıldızın Parladığı Anlar isimli kitabında ilk ele aldığı hadise İstanbul'un fethidir. Müslüman Türk'ün tarihteki en şanlı muzafferiyetinin eseri olan İstanbul'un fethinin en önemli simgesi ve nişanesi Ayasofya'nın teslis mabedinden tevhid mabedine çevrilmesidir. Ayasofya'nın bu manevi fethi İstanbul'un fethinin en büyük sembolüdür. Öyle ki İstiklal Harbi'ni müteakip Türk ordusu İstanbul'a girdiği gün İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu Ayasofya kartpostalıyla anlatılmıştır. Türk ordusunun İstanbul'a girmesi İstanbul'un ikinci fethi olarak kabul edilmiş ve bu yeni fethi Ayasofya sembolüyle kutlanmıştır. Ayasofya'da okunan ezan diğerlerinden farklıdır. Orada okunan her ezan imanın küfre, tevhidin teslise galebesinin ilanıdır. İstanbul'un Müslümanlığının ve Türklüğünün izharıdır. Orada okunan her bir ezan İstanbul'un yeni bir fethidir. Yahya Kemal Ayasofya'dan okunan ezanın manası hakkında şöyle der. Bir gün Ayasofya minaresinden ezan okunduğunu işittim. 857 senesinin o sabahından beri asırlarca günde 5 defa okunmuş olan bu ezan hali vakiydi. Bu ezanı dinlerken Fatih'i asıl manasıyla ilk defa idrak ettim diyor. Yahya Kemal'e göre Türk Devleti'nin iki manevi temelinden biri Ayasofya'da okunan ezandır. Ve İstiklal Harbi'nde savaşan mücahit Türkler o ezan için savaşmışlardır. Bu devletin iki manevi temeli vardır. Fatih'in Ayasofya minaresinden okuttuğu ezan ki hala okunuyor. Selim'in Hırka-i Saadet önünde okuttuğu Kur'an ki hala okunuyor. Eskişehir'in, Afyonkarahisar'ın, Kars'ın genç askerleri siz bu kadar iki güzel şey için dövüştünüz demişti Aziz İstanbul'da. Nazım Hikmet imanlı günlerinde İstanbul işgal altındayken İstanbul'un fethini mümince anlatan 857 başlıklı bir şiir yazmıştır. İstiklal Marşı'nın kabulünden yaklaşık iki ay önce yazılan bu şiir İstanbul'un işgaline karşı Müslüman Türk'ün direniş ruhunu yansıtan ve Ayasofya'nın önemini anlatan güzel bir numunedir. İslam'ın beklediği en şerefli gündür bu. Rum

Kiniyesi olduğu Türk İstanbul'u cihana karşı koyan bir ordunun sahibi, Türk'ün genç padişahı bir gök yarılır gibi girdi eğri kapıdan Kıratının üstünde. Fethetti İstanbul'u 8 hafta 3 günde. O ne mutlu mübarek bir kuluymuş Allah'ın, Belde-i Tayyibe'yi fetheden padişahın. Hak yerine getirdi en büyük niyazını, kıldı Ayasofya'da ikindi namazını. İşte o günden beri Türk'ün malı İstanbul, başkasının olursa yıkılmalı İstanbul. Evet, Nazım'ın işte o günden beri Türk'ün malı İstanbul, başkasının olursa yıkılmalı İstanbul dediği İstanbul, 6 Ekim 1923'ten beri çok şükür bir daha düşman postalının işgaline uğramadı. Lakin batılılaşma şehvetinin esiri olup zihinleri işgal edilmiş olanlar aracılığıyla çok acımasız bir kültürel işgale uğradı. Fethi Mübin'in en büyük, en kutsal sembolü olan Ayasofya müzeye dönüştürüldü. Necip Fazıl'ın ifadesiyle Ayasofya müzeye çevrilince Türk'ün öz ruhu müzeye kaldırılmış oldu ve Ayasofya içinde İslamiyet'in gömülü olduğu bir lahit haline getirildi. Ayasofya taş değil ruhtur, madde değil manadır. Onda Türklüğün ruhu, Müslümanlığın manası hakimdir. Üstadın ifadesiyle Ayasofya ne taş, ne çizgi, ne renk, ne cisim, ne de madde senfonisi. Sadece mana, yalnız mana. Batılıların vazgeçmediği Ayasofya'dan bizim reddi mirasçılarımız çabucak vazgeçmişlerdi. Ayasofya madde değil mana olduğuna göre onun kapılarına vurulan zincirler aslında tarihimize ve ruhumuza vurulmuştu. Yıllar evvel üstad Allah diyen bu milletin mutlaka kalacağını ve öteki dünyadakinden evvel bu dünyada hesap gününü açacağını söylemiş ve şöyle muştulamıştı. Ayasofya açılacak, hem de öylesine açılacak ki kaybedilen bütün manalar zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak. Öylesine açılacak ki bu milleti iyilik ve kötülük etmişlerin dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek. Ona göre Ayasofya'nın açılması Türk'ün bahtının açılması demekti. Bugün bize düşen görev de Ayasofya'nın muhafızları olmaktır. Asırlarca tevhidin mabedi olan Ayasofya'ya, onu tevhidin mabedine çeviren büyük kumandanı ve ordusuna önemli bir vefa borcumuz var. Ayasofya'nın manasını unutmamak, onu ruhen ve bedenen doldurmak. Her birimiz fırsat buldukça Ayasofya'ya ailece gitmeye çalışmalı. Evlatlarımıza onun manasını anlatmalıyız demiş Mahmut Ağa Yeni Şafak'taki köşesinde. Diyelim ve veda edelim hem bugüne hem haftaya. Pazartesi günü saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Hayat yolculuğunda gönüllere dokunan sözler, bizden bir iz taşıyan hikayeler. Alimlerin yazdığı eserlerle içinde gezilen bir umman. Meselelere tasavvufi bir bakış. Batuhan Şengül'ün sunumuyla Canı Dilden hafta içi her gün saat 14'te.

Pek kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Aşkın Sözler programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu hafta Aşkın Sözler programında yine her zaman olduğu gibi Ali Yurtgezen Hoca'nın şerhlerini ele aldığı beyitlerden yine bir kısmını sizlerle paylaşacağız. Beytimiz Muhibbi'ye ait Kanuni Sultan Süleyman Han'a ait bir beyit. Hepinizin belki de sıklıkla duyduğu beyitlerden bir tanesidir. Beytimiz şöyle: Kaddiyari kimi halkın ser okur, kimi elif, cümlenin maksudu bir ama rivayet.

muhtelif. Kaddiyari kimi halkın ser okur, kimi elif, cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif. Muhibbiye ait olan bu beyitte Ali Yurt Gezen hocamız, bakın şerhini nasıl yapıyor, bizler de size aktarmaya çalışalım. Sevgilinin boyuna bakıp, halkın bir kısmı Selvi, bir kısmı Elif der. İfadeler farklı olsa da hepsinin kastettiği birdir. Muhibbi mahlasıyla şiirler yazan Kanuni Sultan Süleyman, diğer şair sultanlara nazaran en fazla eser veren Osmanlı padişahı. Biri Farsça, üçü Türkçe, dört divançesi var Kanuni'nin. Üstelik usta bir şair. Beş asırdır bir darb-ı mesel halinde söylenen. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya cihanda devlet, bir nefes, sıhhat gibi. Beyti de ona ait. Kanuni padişahlığı döneminde 13 büyük askeri zafere bizzat katılmış. Tarihçiler 46 senelik saltanatının takriben dörtte birini at sırtında geçirdiğini hesaplamışlar. 1520'de tahta geçtiğinde 6,5 milyon kilometre kare olan imparatorluk toprakları 1566'da yine bir seferdeyken Zigetvar önünde vefat ettiği sırada 15 milyon kilometre kareye ulaşmış. Viyana'dan Büyük Okyanus'a kadar uzanan çok geniş bir bölgede hakimiyet kuran bu cihan padişahının şiirle de uğraşması bugünün anlayışında hayretle karşılanıyor. Halbuki zaferlerin, fetihlerin ve bunları kazandıran medeniyetin temelinde şiirin gerektirdiği hassasiyetleri barındıran bir büyük gönül var. Nitekim aynı Kanuni başka bir beytinde, gönlünü pak eyle evvel, sonra kıl şiire şuru, dürri hasıl eylemez napak olacak bir sedef. Yani şiir söyleyeceksen, şiir yazmaya yelteneceksen, önce gönlünü temizle, tezkiye et, zira sedefin, yani istiridyenin içi temiz değilse, oradan inci oluşmaz diyor. Esasen gönül temizlenmeden hiçbir güzellik temin edilemez, diye ekliyor Ali Yurt Gezen hocamız şerhinde. Şiir, gönül safiyetinin ifadesi olmakla önemli. Bir topluluk yahut anlayışın gönülden kopan şiiri yoksa, bilin ki medeniyeti de olmaz diyor. Batılıların muhteşem Süleyman dediği bu büyük hükümdarın mazhar olduğu muvaffakiyetlere, dünyaya baş eğdiren kudretine rağmen, bir dönem şiirlerinde aczi mahlasını kullanacak kadar tevazu göstermesi, sahibine tahsis edilmiş engin bir gönüle delalettir. İşte bu Kanuni programımızın başında aldığımız ve yine çok bilinen beytinde tezkiye edilmiş gönüllerin kurduğu medeniyetin önemli bir anlayışına, vahdet idrakine vurgu yapıyor önce. Bizim medeniyetimizde aşk beşeri bir temayül olarak da mübarektir. Aşk aşksa eğer, bilinir ki bütün leylalar Mevla'ya götürür. Bu sebeple sevgili ve onun hususiyetleri beşeri bir varlıktan ziyade onu var eden müteal bir varlığın esma ve sıfatlarına işarettir. Dünyadaki maşukların bir güzellik unsuru olarak endamlarındaki düzgünlüğü, boylarının uzunluğunu anlatmak üzere müracaat edilen Elif ve Selvi benzetmeleri böyledir. Mesela Elif diğer bütün harflerden önce ilk oluşu, kendisinden sonraki harflere bitişmemesi, noktasının bulunmaması, ebced hesabında bir sayısını karşılaması, kendisi dışındaki bütün harflerin aslında Elif'in değişik biçimlere dönüşmesiyle vücut bulması, lafz-ı celalin Elif'le başlaması gibi sebeplerden dolayı bütün isim ve sıfatlarıyla Allahü Teala'nın vahdaniyetini simgeler. Aynı şekilde Selvi de boyun uzunluk ve düzgünlüğünü anlatmak yanında şeklen Elif'e benzemesi, yapraklarını dökmemesi, kış yaz yeşil kalması, dalsız budaksız olması, en şiddetli rüzgarlarda bile eğilip sarsılmaması sebebiyle vahdet sembolüdür. Biz bütün mevcudatın Allahü Teala'nın esma ve sıfatlarının tecellisinden ibaret olduğuna iman ederiz. Ne kadar farklı ve çeşitli görünürse görünsün, mahlukatın tamamı

yegane mevcut olan tek ve mutlak bir varlığın eseridir. Hakikatte sen, ben, şu, bu yok. İşte kainatı bu gözle görme, mahlukatı bu anlayışla muamele etme şuuruna vahdet idraki diyoruz. Kaddiyar, yani sevgilinin boyu, ilahi tecellilerle görünür hale gelen bütün güzelliklerdir. Vahdet idrakine sahip olanlar, yaratılıştaki çeşitliliğe rağmen esastaki birliği fark ettikleri için bunu Elif veya Selvi gibi görüp anlarlar. Kainatı Elif ya da Selvi gibi okumak, kesretin arkasındaki vahdeti görmektir. Fakat aynı hakikatin kimilerine Elif, kimilerine de Selvi şeklinde görünüp buna göre ifade edilmesi beytin asıl mesajını yansıtır. Efendim, evvela vahdet idrakinin kazanılmasındaki metot farklılığına işarettir bu. Elif, yazıyı, yazılı bilgilerin tahsilini, mektebi, medreseyi temsil eder, Selvi ise kainat kitabını okumayı, tefekkürü, tezekkürü ve bu yolla ulaşılan marifeti yahut tekkeyi, dergahı temsil eder. Selvilerin rüzgarda hafif hafif salınırken hu hu sesleri çıkararak zikrettikleri düşünülür. Aynı hakikate götürdükten sonra takip edilen yol ve usullerin çok da fazla önemi yoktur. Yeter ki maksat bir olsun. Buradaki bir hem hedef ortaklığını yahut ayniliğini hem de varılmak istenen hedefin adını vahdeti ifade eder. Farklı yollardan da gidilse aynı nihai noktaya varılacak, burada bir olunacaksa eskilerin vahdeti küsur dedikleri ve maksat birliği manasına gelen vahdet sağlanmış demektir. Bundan sonra vahdeti şuhuda, yani görünenlerin birliğine ulaşılacaktır. Fakat müşahede edilenler hala bazen Elif, bazen de Selvi diye adlandırılıyorsa henüz yolda olunduğuna, takip edilen yolların nihai noktada kesişmediğine delalettir bu. Eğer niyet ve hedef beraberliği unutulur, her kesimin kendi zaviyesinden bakmak suretiyle yaptığı muhtelif tarifler birbirine alternatif gibi gösterilerek çatışma malzemesi haline getirilirse yolda kalınır, vahdet idraki kazanılamaz. Kaddiyari kimi halkın serv okur, kimi elif, cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif. Sevgilinin boyuna bakıp halkın bir kısmı selvi, bir kısmı elif der. İfadeler farklı olsa da hepsinin kastettiği birdir, diyor beytinde Muhibbi Mahlaslı Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni bu beytinde yine bir temel kanunu hatırlatıyor bize. Metotlar, meşrepler, söylemler farklı olabilir. Önemli olan hedef beraberliği. Vasıtanın farklılıklarına takılıp kalanlar yol alamazlar. Beytimizi tekrar edelim. Muhibbi'nin bir beytinin şerhini sizlere aktarmaya çalıştık. Kaddiyari kimi halkın serv okur, kimi elif, cümlenin maksulu bir ama rivayet muhtelif dedik Muhibbi'nin. Ali Yurt Gezen hocamız da şerhini yapmış, gönüllerimize dokunan bir şerhti. Gönül ehli bir şairin beytinin şerhiyle huzurlarınızdayız. Hayali Bey'e ait beytimiz şöyle. Server gönül, seriri muhabbette server ol, meydana aşka gir, cevelan et, dilaver ol. Ey gönül, diyor günümüz Türkçesiyle, cesur ol, aşk meydanına girip yiğitçe dolaş ve başını ver ki muhabbet tahtında oturan baş sen olabilirsin. Evet, gayet gördüğümüz gibi, duyduğumuz gibi ağır bir beyit. Bu beytin şerhini bakalım Ali Yurt Gezen hocamız nasıl yapmış, bizler de sizlere nakletmeye çalışalım. Efendim, eskiden harp etmek üzere karşı karşıya gelen iki ordu topluca cenge başlamadan önce taraflar arasında teke tek dövüşler olurdu. Bir savaşçı meydana çıkar, çalımlı çalımlı bir aşağı bir yukarı dolaşmak suretiyle cevelan eder, karşı

taraftan kendisiyle vuruşacak er dilerdi. Buna meydan okuma denirdi ve kendine güvenin olduğu kadar ser vermeyi, yani başı kesilerek öldürülmeyi göze almanın, uğrunda savaştığı şeyi candan aziz bilmenin, dolayısıyla da yiğitliğin, adanmışlığın, dilaverliğin ispatı sayılırdı. Kanuni devrinin derviş meşrep şairlerinden Hayali Bey, az önce okuduğumuz bu beyitte bize önce bu eski harp usulünü anlatıyor. Beytimizi tekrar edelim. Server gönül, seriri muhabbette server ol, meydana aşka gir, cevelan et, dilaver ol. Efendim, böyle kahramanların, ölse de öldürülse de diğer insanların gönül tahtında bir sultan gibi gıptayla, hürmetle, muhabbetle yad edilerek yaşatıldığı imasında bulunuyor. Maksadı kendi gönlüyle beraber bütün gönül sahiplerini serden geçme yiğitliğine yahut dilaverliğine teşvik etmek. Fakat meşhur o mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler mısrağının da şairi olan Hayali Bey'in gönül ehlini davet eylediği meydan herhangi bir cenk meydanı değil, aşk meydanıdır. Bu meydandaki mücahedenin, ser vermenin ve böylece ulaşılan mazhariyetin mahiyeti de elbette farklı olacaktır. Aşk meydanı, Cihad-ı Ekber'in yapıldığı sahadır, diyor Ali Ürkgezen hocamız şerhinde. Gönlü, yegane maşuk olan Cenab-ı Mevla'nın tecellisinden alıkoyan dünya ile, nefs ile, masiva ile mücahadeye burada girişilir. Buradaki cevelan ve dilaverlik, kainattaki tevhide katılarak her dem Allahü Teala'nın zikriyle yürüme çabasıdır. Gönül aynasını temizleyip, orada cananı temaşa iştiyakının kuvveden fiile çıkmasıdır. Efendim, bu sebeple aşk meydanına gönülle girilir, demek ki gönüllü girilir. Meydanı aşka gönülle yahut gönüllü girmek bir muhabbet davası gütmektir aynı zamanda. Muhabbet davası sözle değil hal ile ishar edilir ve her dava gibi ispat ister, bedel ister. O bedel canla, başla ödenmelidir. Canan için can vermekten, onun uğrunda serden geçmekten kaçınanın muhabbeti kuru davadan ibarettir. Şerhinde Ali Ürkgezen hocamız devam ediyor. Muhabbetullah'la yanan gönüller, aşk meydanına tereddütsüz dalar, cananı candan üstün tuttuklarının nişanesi olarak canlarından geçerler. Şehitler de böyle dilaverlerdir. Ser vermişler, Firdevs cennetinde yüksek tahtlar üzerinde sürura ermişler, canan için canlarından geçerek yeniden ebedi can bulmuşlardır. Ölümü yenmek demek olan şehadet, madem ki Allahü Teala'nın varlığını, birliğini, kudretini yakin ile müşahededir, her zaman ve mutlaka ölmeyi gerektirmez. Nitekim ser vermek de sadece ölmek demek değildir. İnsan şehadetindeki ihlasla aşk meydanına ölmeden evvel ölmek için de atılır. Nefsini yener, benlik davasını terk eder ve Allah'ın izniyle yine cennette yüksek mevkilere nail olur. Ölmeden evvel ölmek için girilen aşk meydanlarından biri de tasavvuf mektepleridir. Buradaki dilaverliğin adı müritliktir artık. Zira bizim yiğitlik, yüreklilik manasında kullandığımız dilaver aslında gönül getiren, gönlünü bir yerden başka bir yere nakleden demektir. Müritler gönüllerini dünya meylinden koparmış, tevhid nuruna müteveccih ve mazhar olması için getirip onu bir mürşidi kamile teslim eylemiş dilaverlerdir. Gönlün tasfiyesi, nefsin tezkiyesi için mürşidi kamil komutasındaki talim ve terbiyeye yılmadan harfiyen riayet, muhabbet tahtında baş olabilmenin

şartıdır şimdi, dedik ve beytimizi tekrar edelim. Hayali Bey beytinde şöyle diyor efendim: Server gönül, seriri muhabbette server ol, meydanı aşka gir, cevelanet dilaver ol. Yani ey gönül, cesur ol, aşk meydanına girip yiğitçe dolaş ve başını ver ki muhabbet tahtında oturan baş sen olabilesin. Evet, ölmeden evvel ölmek için girilen aşk meydanlarından biri de tasavvuf mektepleridir dedik. Buradaki dilaverliğin adı artık müritliktir diyor hocamız. Dilaver'in de aslında ne demek olduğunu da burada açıklıyor. Gönül getiren, gönlünü bir yerden başka bir yere nakleden demektir. Müritler gönüllerini dünya meylinden koparmış, tevhid nuruna müteveccih ve mazhar olması için getirip onu bir mürşidi kamile teslim eylemiş dilaverlerdir. Efendim, gönlün tasfiyesi, nefsin tezkiyesi için mürşidi kamil komutasındaki talim ve terbiyeyi yılmadan harfiyen riayet, muhabbet tahtında baş olabilmenin şartıdır şimdi. İşte bu talim ve terbiyeyi harfiyen riayet mecburiyetidir ki, müridin mürşidine serini vermesini de gerektirir. Mürşide ser vermek, başını ona bağlamak, haddi harekatını onun talimatıyla belirlemektir. Allah dostlarının iradesine karşı irade beyanından, bana göre diye başlayan mütealalardan, zandan kaçınmaktır ki her baba yiğidin harcı değildir. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Aşkın Sözler programının sonuna doğru da yavaş yavaş geliyoruz. Böyle böyle yol bilenlerin kılavuzluğunda, sarp yamaçları aşan kulların mukarrebun katına yükselmesi, ahiret yurdunda Allahü Teala'nın sevdiği kullarına bahşeylediği sürura ulaşarak seriri muhabbette server olması umulur. Serveren serir bulur yani. Kur'an-ı Kerim'de Hakk'a kullukta önde giden sabikun ile Allah'a yakınlık bakımından yüksekte bulunan mukarrebunun Cenab-ı Mevla tarafından sevilmenin mükafatı olarak cennette serir veya yine aşağı yukarı aynı manaya gelen erikeler üzerinde ağırlanacaklarına dair haberler vardır. Cennet tasvirlerinin verildiği birçok ayeti kerimede cennet ehlinin oturduğu yüksek tahtlar manasına seririn çoğulu olan sürur ile erikenin çoğulu olan eraik kelimeleri geçer. Böylece ayetlerden birinde Vakıa suresinin 15. ayeti kerimesinde cennetteki serirlerin mevdune yani katlar halinde üst üste konulmuş olduğu bildirilir ki bunların müminlere Allah katındaki derecelerine göre tahsis edileceğini anlatır. Şu halde serir-i muhabbette server olmaya talip olmak, cennette üst üste dizilmiş serirlerin en yukarısında oturmaya talip olmaktır. Efendim, hülasa bu beyt, ki beytimizi tekrar edelim. Server gönül, serir-i muhabbette server ol, meydana aşka gir, cevelanet, dilaver ol. Hayali Bey'e ait bu beytin hülasası, gönül gözümüzün yüksekte olmasını telkin ediyor bize. Fakat aynı zamanda bunun aşk meydanına girip, serden geçme yürekliliğini göze almadan gerçekleşemeyeceğini de anlatıyor. Ancak aşk meydanında ser verenlerin serir bulabileceklerini söylüyor. Ali Yurtgezen hocamız Hayali Bey'in bu müthiş beytini şerh etmiş. Ragıp Paşa'nın bir beytini ele alacağız. Bakalım beytimiz neymiş ve şerhini nasıl yapmış hocamız. Bir vücut olmak gibi yoktur cihanın rahatı. Gör ki Simurg'un ne damı var ne de sayyadı. Maddi varlığını yok etmeyince insana bu dünyada rahat yoktur. Simurg'a, anka kuşuna baksana, ne tuzak ne de avcı korkusu var.

Osmanlı'nın 18. asırdaki sadrazamlarından Koca Ragıp Paşa tam manasıyla çekirdekten yetişme bir devlet adamı. Katiplikten başlayarak en yukarıya kadar devletin hemen her kademesinde görev yapmış. Sadece şiirde değil, hat sanatında da behresi olan usta bir sanatkar. Koca Ragıp Paşa, az önce zikrettiğimiz beytinde sanatçılara mahsus bir duyarlılıkla dünyadan şikayet ediyor gibi görünüyor. Bir vücut olmak, vücuttan kurtulmak, vücutsuz olmak, ölmek demek. İlk mısra, yaşadığın müddetçe bu dünyada rahat yok, ölünce kurtulur, rahata erersin gibi harcı alem bir yakınma zannedilse de öyle değil. İkinci mısrada Simurg misali veriliyor çünkü. Efendim Simurg, ismi var ama cismi yok bir efsanevi kuş. Bizim daha ziyade Anka veya Zümrüdü Anka diye bildiğimiz bu kuşa verilen Simurg ismi Farsçadır ve 30 kuş demektir. 30 ayrı kuşun rengini veya özelliğini taşıdığı için böyle isimlendirildiği söylenir. Yani Simurg aynı anda hem 30 kuştur hem tek bir kuştur. Bu sebeple tasavvufta kesrette vahdet, çoklukta birlik anlayışını temsil eder. Simurg'un Kaf Dağı'nda yaşadığı rivayetinden hareketle istigna sembolü olarak kullanıldığı da görülür. Kaf Dağı kanaattir aslında. Kaf Dağı'nda kanaatin sonsuz ikliminde yaşayan Simurg'un istinası, yani dünyaya yahut dünyalığa ihtiyaç duymayıp iltifat etmemesi örnek alınacak büyüklüktedir. Nihayet Simurg görünmeyen bir vücut bir kuş olmak hasebiyle insanın ruhunu, ademiyetini, bedenine üflenen ilahi nefhayı simgeler. Buna yine bir kuş olarak çağrıştırdığı yükselme, yeryüzünün fevkine çıkma manalarını da ekleyelim. Efendim, beytin zımnında, dünyada rahat ve huzur içinde yaşamak isteyenlere Simurg gibi olma tavsiyesi var. Dolayısıyla bu tavsiye, rahata ermek için kesrette vahdeti bulmak, istina yahut kanaat, ademiyetimize yönelmek ve dünyanın üstüne çıkıp aşağılardan kurtulmak tekliflerini kapsıyor. Farklı gibi görünen bu tekliflerin hepsi de birbirleriyle alakalı ve aralarında sebep-sonuç münasebeti bulunuyor. Birinin varlığı, diğerinin varlığını da gerektiriyor. Beytimizi bir daha tekrar edelim. Bir vücut olmak gibi yoktur cihanın rahatı, gör ki Simurg'un ne damı var ne de sayyadı. Maddi varlığını yok etmeyince insana bu dünyada rahat yoktur. Simurg'a, anka kuşuna baksana, ne tuzak ne de avcı korkusu var. Efendim, ferdi planda kesrette vahdeti yaşamak veya çokluk içinde birliği fark etmek, tevhid akidesine sahip olmakla mümkündür. Hakikatte Allah Teala'dan başka mevcut yoktur şuurundaki muvahhidler, müşahede edilen alemlerin fani olduğunu, kendi vücudu da dahil bütün maddi unsurların müstakil bir varlığının bulunmadığını bilir. İnsanın beşeriyetiyle ademiyeti arasında sınandığını unutmaz ve beşeriyetinin nefsine göre değil, ademiyetindeki ilahi ikramın gösterdiği istikamette hareket eder. İnsan, beşeriyetinden sıyrılmışsa eğer, istina sahibidir artık. Bu bir saflaşma, letafet kazanma halidir aynı zamanda. Ağırlıklar bırakıldığı için yükselme gerçekleşir, şairin bir vücut olmak dediği budur. Beşeriyetinin üzerine çıkmak, nefsinin tasallutundan kurtulmaktır. Biyolojik manada ölmek değil ama ölmeden evvel ölmektir, diyor Ali Yurt Gezen hocamız şerhinde. Ölmeden evvel ölenler, sureta var görünseler de, gönül kuşunu ten kafesinden kurtarıp, alemi ervahtaki safayı yeniden yaşamaya başlayan Allah dostu insanı kamillerdir. Huzurludurlar, çünkü sürekli huzurda olduklarının farkındadırlar. Fani unsurlardan arınıp, saflaştıkları için safa sürmektedirler. Onlar için korku yoktur.

0: Onlar mahzun da olmayacaklardır. İlahi vaadiyle bu cihanda da rahattırlar. Esasen temizlenerek sahibine tahsis edilmiş her gönül, iman etmiş olmanın emniyetiyle rahattır, tam bir itminan içerisindedir. Efendim, beyit, dünya rahatı adına beşeriyetimizin ihtiyaçlarını karşılamaya, nefsin arzularını tatmine yönelmenin yanlışlığını da anlatıyor. Nefsin sonsuz istekleriyle baş etmek mümkün değil. Ne kadar uğraşsak uğraşalım, ne kadar çok kazanırsak kazanalım, yine bir şeyler eksik kalacak. Kaldı ki biz bu dünyaya nefsimizi memnun edelim diye de gönderilmedik. Gerçekte var olmayan, varlığı dünya hayatıyla sınırlı beşeri yanımız için ömür tüketmenin manası yok, faydası da. Huzur, rahat, itminan madem ki kalbin hallerindendir, bunlar hırs ve açgözlülükle değil, kanaatle hasıl olur. Simurg, dünyaya tenezzül etmeyip Kaf Dağı'nda kanaati seçtiğinden rahattır. Nefsinin ihtiyaç ve isteklerini karşılamak üzere dünyaya yönelmediği için tuzağa düşme tehlikesinden yahut avlanma tehdidinden azadedir. Ancak o bütün bu tutumunu, maddi tarafını yok saymaya borçludur. Nefslerini terbiye edip gönüllerindeki ilahi tecellinin ışığında yol alanlar, imanın Allahü Teala'ya şeksiz şüphesiz güvenmek olduğunu bilenler, aşklarını zikirle büyütüp yegane sevgiliye kahrın da hoş, lütfun da hoş diyebilenler, kısaca simurg misali bir vücut olanlar için beşeriyetimize zarar veren musibet ve belaların zerre kadar önemi yoktur, diyor yazar Ali Yurt Gezen hocamız şerhinde. Hazreti İbrahim aleyhisselam bir vücut olup Hakk'ın halili mertebesine çıktığı içindir ki Nemrut'un ateşine atılırken dahi en küçük bir korku ve rahatsızlık duymamıştır. Efendim, son olarak Allah dostlarını bu dünyada rahatsız edecek tek şey Allah'tan ayrı olma halidir. O halde ölmeden evvel ölmek suretiyle izale edilmiştir. Bu dünyada rahat etmek, huzur bulmak istiyorsak eğer, Azrail hamle kılmadan dosta götüren kervana katılıp bir vücut olmanın yoluna koyulmak gerek. Bir vücut olmanın yolu Kaf Dağı'ndan geçiyor zaten. Bir vücut olmak gibi yoktur cihanın rahatı. Gör ki simurgun ne damı var ne de sayyadı. Maddi varlığını yok etmeyince insana bu dünyada rahat yoktur. Simurga, anka kuşuna baksana, ne tuzak ne de avcı korkusu var. Efendim, bir aşkın sözler programının daha sonuna geldik. Haftaya yine başka bir beyitle karşınızda olmak ümidiyle zatınıza hoş bakın, Allah'a ısmarladık.
1: Aşkın sözler. Murat Gökşen. Aşkın sözler.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
4: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden leziz yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15. Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Edebi Söyleşiler. Kadim Eserler. Edebi Sözler. Klasik edebiyattan günümüz edebiyatına bir yolculuk. Fikirler, türler, portreler. Yazarların ve şairlerin engin dünyaları Edebi Söyleşiler'de. Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar'ın sunumu ve birbirinden kıymetli konukların sohbetiyle her pazartesi 18'de Semerkant Radyo'da.

kurban ilahisi. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in yaşadığı zorlu imtihanda ne hikmetler vardır. İşte teslimiyet, sabır ve mükafat.

Kim demiş Kudüs bütün dinlerin kutsal şehridir diye? Kudüs yalnızca ve sadece Müslümanlarındır. Bütün dinler ne demektir? Bütün dinler derken Hristiyanlığı ve Yahudiliği kastediyorlar şüphesiz. Lakin bir Müslüman olarak Allah indinde İslam'dan başka din tanımayız biz. Bu sebeple Kudüs gerçekte İslam'dan başka hiçbir din için kutsal olamaz ve Müslümanlardan başkasının olamaz Kudüs. Mekke ve Medine nasıl ki yalnızca Müslümanlarınsa, Kudüs de öylece yalnız Müslümanlarındır. Kudüs gasp edilebilir, zorla işgale uğrayabilir. Lakin yine de Müslümanlarındır. O takdirde çalınmış bir belde olur ancak. Müslümanlardan başkasının malı olamaz, mülkü olamaz. Tıpkı esir düşen bir Müslüman gibi, bir Müslüman esir de düşebilir. Lakin bu esaret nasıl ki o Müslümanın kişilik değiştirdiği manasına gelmezse, Kudüs de öyledir. Hatta esir düşen bir Müslümanın eğer esir düştüğü yerde zürriyeti devam ederse, belki nesli aslını kaybederek yabancılaşabilir. Ama Kudüs öyle olamaz. Hiçbir değişikliğe uğrayamaz. İslam'dan çıkamaz. Bir tek Müslüman baki kaldığı sürece, Kur'an baki kaldığı sürece Kudüs İslam'ındır. Kudüs esir bir İslam beldesidir. Yahudinin malı olamaz. Kudüs esir olmakla Müslümana bir ders vermiştir. Yeryüzü Müslümanları bir ilahi imtihanla karşı karşıyadır. Kudüs'ün elimizden çıktığına inananlar, oranın Yahudilerin mülkiyetine geçtiğini sananlar bu imtihanı kaybetmişlerdir. Çalınan Kudüs'ü geri almak cehdiyle yaşamayanlar bu imtihanı kaybetmişlerdir. Hatta Kudüs'te Yahudilerin de Hristiyanların da hakkı olduğunu sananlar da kaybetmişlerdir imtihanı. Mekke ve Medine için nasıl ki ortaklık kabul edemezsek Kudüs için de edemeyiz. Kudüs peygamberlerimizin yani Müslümanların şehridir. Bütün peygamberlerin tek varisi Müslümandır ancak. Peygamberlerden bazılarını, kendi ruhlarını karanlığa alet eden evrensel fitneleri için kullanmaya yeltenmenin endüstrisini kurmuş bulunan kafirlerin, yani ehli kitap geçinen öteki din mensuplarının hiçbir veraset hakkı yoktur Kudüs üzerinde. Yahudi sana dursun oraları kendisi için bir arz-ı mevut diye. Oralar Müslümanlar için bir arz-ı mevuttur ancak. Buralar kendi peygamberlerine ihanet etmiş bulunan Yahudiler için bir arz-ı kıtal olmuştur tarih boyunca. Bu coğrafyada esir olmuş, helak olmuştur Yahudiler. Yeniden esir olmak, helak olmak için talih getirdi kendilerini yine bu bölgeye. Filistin mezarı olacaktır Yahudi kavminin. Hazreti Süleyman'ın, Hazreti Davud'un mirasına hıyanet eden bu kavim, kendi ayağıyla tekrar geldiği bu topraklarda helak olacaktır er geç. Yahudiler, azgınlaşan fitnelerinin cezasını bu topraklar üzerinde çekmek için gönderilmiştir Filistin'e. Müntakim olan, kahhar olan, cebbar olan Cenab-ı Hak, yedi kudret burunları bu kutsal topraklarda yerlere sürülsün diye gönderdi onları buralara. Geldiklerine inana dursunlar. Bu kutsal beldeyi kendi memleketleri saya dursunlar diye. Bütün süper devletlerin kendilerine devlet olduğuna inana dursunlar bakalım. Bu felaketi, Yahudinin başarmış gibi görülen bu işgallerini

Müslümanlar çok iyi değerlendirmeye mecburdur. Bu azim musibeti dirilmenin, birleşmenin bir ihtarı olarak görüp cihada soyunmaya, kalkmaya mecburdurlar. Müslümanların hızla uyanması için Hak bu azim musibeti başımıza musallat kılmıştır. Büyük bir imtihan ve sevap kapısı açılmıştır önümüze. Müslümanlar, peygamberlerin safında yer alarak Allah ve peygamber düşmanlarının gövdelerini bu mukaddes beldenin topraklarında imha etmeye hazırlanmalıdırlar. Yahudi, Müslümanlara cihat sevabı kazandırmanın kurbanı olacaktır. Kudüs, Müslümanlara cihat çağrısının bir fedaisidir şimdi ve esir düşmüştür. Onu esaretten kurtarmak, Müslümanın esaretten kurtuluşuyla özdeştir bugün.

0: çocuk. Yanaklarında gülücükler olmalıydı. Kan değil, sevinçle bakmalıydı gözleri. Ürkek değil. Ey çocuk, içine doğduğun dava sana emanet. Kalbimiz senin de ve duamız. Ama suskunuz, ama suskunuz. Hakkını helal et.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
2: Reklamları dinlediniz. Saat 19.
1: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam ekonomisinde sermaye, sürdürülebilir kalkınma için servetin yapılandırılması temasıyla düzenlenen zirvede fevkalade nitelikli tartışmalar yapıldığını vurgulayarak şöyle devam etti. Akademisyenlerimiz, politika üreticilerimiz, alanında uzman isimler, sermayenin İslam ekonomisindeki rolünü fikri, stratejik, etik, sektör bazlı ve pratik boyutlarıyla etraflıca değerlendirecek. Dijital dönüşüm ve yönetişim gibi çağımızın yeni gerçekliklerinin de masaya yatırıldığı zirvede, ulusal ve bölgesel tecrübelerden çıkarılan dersler de mercek altına alınacak. Uluslararası yatırımlar ve bölgesel finans entegrasyonundan dijital İslami bankacılığa, sermaye oluşumu ve finansal aracılık mekanizmalarından İslami sermayenin makro ve mikro ekonomik düzeylerdeki rolüne, yapay zeka araçlarının kullanımından üretken sermaye olarak vakıfların güçlendirilmesine, farklı konular üzerinde yapılacak fikir alışverişlerinin hepimiz için ufuk açıcı, faydalı ve müşahhas neticelere vesile olmasını diliyorum. Mevcut engellerin aşılması, alternatif çözümlerin geliştirilmesi noktasında zirveyi yeni bir kilometre taşı olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya beşten büyüktür tespitimiz, yalnızca kural ve değerlerin yok sayıldığı uluslararası konjonktürü değil, aynı zamanda eşitsizlik ve sömürüye dayalı ekonomik ticari ilişkileri de kapsamak.

yaşamaktadır. Daha adil bir dünya mümkün derken de aynı şekilde insanlık ailesi olarak çaresiz olmadığımızı, gerek ekonomide gerek uluslararası ilişkilerde tek bir sisteme mahkum olmadığımızı ifade ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor diye konuştu. Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisinin 2008 krizi sonrasında krizin kök sebeplerini ortadan kaldırmak yerine palyatif adımlarla sorunu halının altına süpürmeyi tercih ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Bugün geldiğimiz noktada şu hakikati hepimiz görebiliyoruz. Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerinin merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya geçilmeden finansal krizlerin önüne geçilemez. Sistemin bizatihi kendisinden kaynaklanan bu sıkıntılar çözülmedikçe farklı aralıklarla aynı problemleri yaşamaktan kurtulamayı" sözlerini sarf etti. İslam iktisadının yalnızca ekonomik kalkınmayı değil, aynı zamanda içtimai bünyenin güçlendirilmesini ve çevreni de korunmasını esas aldığını vurgulayan Erdoğan, infakı, yardımı, dayanışmayı, dezavantajlı grupları koruyup kollamayı gözetir. Bu değerlerimizi küresel ekonomi aktörlerine iyi anlatmak, mevcut sistemi bu hasletler ışığında tadil, tamir ve revize etmek Müslümanlar olarak hepimizin öncelikli misyonu olmalıdır. Elbette bunun için bereket mefhumuna samimiyetle inanmamız çok daha önemlisi, evimiz, sokağımız ve ticarethanemizden başlayarak bereketin temsil ettiği hasletleri bizzat yaşamamız ve yaşatmamız gerekir dedi. Erdoğan, İslam iktisadının ayrılmaz bir parçası olan katılım finansının sadece Müslümanlar için değil, tüm dünya için daha adil ve güvenli bir model olduğunu da söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEK sosyal hesabından çevre haftası ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Bu hafta çeşitli etkinliklerle idrak ettiğimiz Türkiye Çevre Haftası'nın ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için toplumsal farkındalığın artmasına katkıda bulunmasını diliyorum. Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, ağaçlandırma kampanyalarından enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına, havamızın, suyumuzun, toprağımızın kalitesinin artırılmasına kadar pek çok başlıkta çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Allah'ın bizlere emaneti olan çevreyi korumak, evlatlarımıza daha da güzelleştirerek bırakmak için gayret göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Değerli dinleyenler, Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. Tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %1.71, yıllık bazda %32.61 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs'ta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32.24, yurt içi üretici fiyatları %26.96 yükseldi. Aylık bazda tüketici fiyat endeksi %1.71, yurt içi üretici fiyat endeksi %2.75 artış gösterdi. Tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta geçen yılın Aralık ayına göre %16.61, geçen yılın aynı ayına kıyasla %32.61 yükseliş kaydetti. Yurt içi üretici fiyat endeksi de Aralık 2025'e göre %14.04, geçen yılın Mayıs ayına kıyasla %28.93 artış gösterdi. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Haziran'da ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı %32.24 olarak belirlendi. Yurt içi üretici fiyat endeksi Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla %2.75, geçen yılın Aralık ayına göre %14.04, geçen yılın aynı ayına göre %28.93 ve 12 aylık ortalamalara göre %26.96'ya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NEK sosyal hesabından Mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı. Enflasyonun Mayıs'ta aylık %1.7, yıllık %32.6 gerçekleştiğini belirten Şimşek, olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatlarının aylık %0.5 azaldığını vurguladı. Şimşek, eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüşle yıllık hizmetler enflasyonunun geçen senenin aynı dönemine göre 10.1 puan iyileşerek %41.1 olduğunun altını çizerek şunları kaydetti. Jeopolitik riskler ve enerji fiyatları

fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Bangladeş Dışişleri Bakanı Halilur Rahman'la yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bangladeş-Türkiye arasındaki yoğun temas trafiğinin ilişkileri daha da derinleştirdiğini ve yeni işbirliği alanlarını keşfetme yönündeki ortak iradeyi güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Fidan, köklü ortaklığımızı geniş bir yelpazede derinleştirme ve sağlam temeller üzerinde çok daha güçlü ve vizyoner bir boyuta taşıma hedefimize yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz diye konuştu. Hakan Fidan, 1.3 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılması için de görüştüklerini vurguladı. Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı trajedi ne yazık ki devam etmektedir. 1 milyondan fazla Rohingyalıya yıllardır ev sahipliği yapan Bangladeş'in tüm insanlık adına tarihi bir fedakarlık sergilediğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Rohingya meselesine kalıcı ve adil bir çözüm bulunması amacıyla ilgili komşu ülkeler ve kuruluşlarla dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket ediyoruz. Bu krizi uluslararası toplumun gündeminde tutmak için de Türkiye olarak yoğun bir çaba sarf ediyoruz dedi. Hakan Fidan, anlaşmazlıkların yalnızca diyalog yoluyla çözülebileceği anlayışı doğrultusunda diplomatik gayretlerinde yoğunlaştırıldığının altını çizerek, bu çerçevede Pakistan'ın ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik gösterdiği arabuluculuk çabalarını da ayrıca çok değerli buluyoruz ve bu çabalara etkin bir şekilde destek vermeye devam ediyoruz diye konuştu. Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetinin Filistin'deki iki devletli çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirdiğini belirterek şunları söyledi. İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte, Batı Şeria'da iki devletli çözüm hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir. Uluslararası toplum için öncelik İsrail'in saldırganlığının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olmalıdır diye konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Next Sosyal hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına karşı mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçu soruşturma bürosunca yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 193 milyar 367 milyon liralık bir işlem hacmi belirlenmiş, 27 ilde gerçekleştirilen operasyonda 104 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen diğer soruşturmada ise yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir elektronik para ve ödeme kuruluşunun sadece 2024 yılında 2.1 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilmiş, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında 26 şüpheliye yönelik adli işlemler gerçekleştirilmiştir dedi. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen şike operasyonunda 86 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada şüpheli İÖÖ tarafından koordine edilen suç ağı aracılığıyla önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalarla yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir sağlandığı, bunların kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilip kullanıcıları saptanamayan farklı cüzdanlara aktarıldığını belirledi. Örgütün dikkati çekmemek için 20-30 yaş aralığında olan hiçbir ticari faaliyeti ve düzenli geliri bulunmayanları seçtiği, bu kişilerin hesaplarına belirli aralıklarla 100 bin lira gönderildiği, hesapların da yasa dışı bahiste havuz hesap olarak kullanıldığı tespit edildi. Havuz hesap sahibi şüphelilerin finansal hareketlerinin incelenmesi sonucunda işlem hacmi en düşük olan şüphelinin hesabının dahi 90 milyon liraya ulaştığını tespit eden ekipler, bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 24 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 86 zanlıyı gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirildi.

Türk'ten 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandı. İzmir Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğü Yeşil Yurt Hizmet Binası'ndan İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheli tutuklama, 3'ü ise adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak 3558'e çıktı. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı. Buna göre söz konusu dönemde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak 3558'e yükseldi. 10.870 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanlığı dünkü açıklamasında İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3526 kişinin öldüğünü bildirmişti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azak Denizi'nde gece saatlerinde iki yük gemisine düzenlenen insansız hava aracı saldırılarında 5 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi. Hacızade yazılı açıklamasında mürettebatında toplam 25 Azerbaycan vatandaşının bulunduğu iki yük gemisinin İHA saldırısına uğradığını belirtti. Gemilerin Azerbaycan devletine ait olup olmadığını kaydeden Hacızade, Rus makamlarından alınan bilgilere göre saldırılarda 5 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını ifade etti. Yaralıların Rusya'nın Yeysk kentindeki bir hastaneye kaldırıldığını aktaran Hacızade, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili devlet kurumları, ülkenin diplomatik temsilcilikleri ve ilgili ülkelerin yetkili makamlarıyla koordinasyon halinde çalıştığını bildirdi. Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Özkan Şeyh'in kullandığı otomobil, kent merkezine bağlı Çeltek köyü mevkiinde Musa Bey yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çanakkale'de yol kontrolü sırasında 33 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekiçler mevkiindeki yol kontrol noktasında yapılan uygulama esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Aramalarda araçta 33 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli de gözaltına alındı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 20-30, Bursa 16-32, Edirne 16-29,

Kocaeli 18-32, Çanakkale 19-28, Balıkesir 13-33 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 18-33, Aydın 18-33, Manisa 18-34, Denizli 19-33, Muğla 13-28, Uşak 13-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Antalya 19-27, Adana 17-27, Isparta 10-24, Mersin 19-25, Kahramanmaraş 13-26, Hatay 15-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 12-27, Konya 14-28, Kayseri 11-26, Sivas 10-23, Eskişehir 13-29, Nevşehir 12-23 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 16-21, Rize 13-19, Samsun 13-20, Ordu 14-20, Giresun 14-19, Zonguldak 14-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 5-20, Erzincan 10-25, Malatya 12-28, Van 9-21, Hakkari 13-24, Kars 4-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu. Adıyaman 18-32, Diyarbakır 12-32, Şanlıurfa 18-35, Gaziantep 16-32, Mardin 20-29 ve Siirt 15-29 derece.

ana haber bültenini sunduk. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Rotasız gemi. Leyla Zemiz. En büyük düşmanım aklımdı. Baş edemiyordum onunla bazen, alt ediyordu beni. Oynadığı oyunlardan bıkmıştım. Madem tasavvuf yolundaydım, madem eğitecek ve yol gösterecek bir rehbere sahiptim, hastane odasında aldığım kararı uygulamaya geçtim. Elveda aklım. Artık mürşidimin gösterdiği yolda yürüyecektim. İlk olarak bu yola girdiğimde kadının biri bana, ''Teslimiyetin yok senin anam, ilerleyemezsin sen bu yolda.'' demişti. Meğer ne haklıymış o beğenmediğim Sophie. Hakikatte kalbim ve teslimiyetim olmalıydı. Ama hep derim ben, illa başımı belaya sokmam, kendimi perişan etmem ve sonucu da yaşayarak bulmam gerekiyordu. Artık rabıtam vardı, zikrim vardı. Şartsız teslim olduğum Seydan vardı ve beni koşulsuz seven bir dostum vardı, Rabia. Her şeye baştan başlamak üzmüyordu beni. Bu sefer tek sıkıntım ve kaygım

son nefeste imansız gidersem oldu. İnsanın asla kendine güvenmemesi gerekiyordu. Çünkü iman ve hakikat ancak son nefesindeki halinde bilinebiliyordu. Yıllarını Allah'a adayıp da sonu imansızlık olan nice insan vardı. Ya da yaptığı amellere güvenip ibadetlerini bir şey sanan insanlar ve onların sonları. Okuyordum kitaplarda, menkıbeler neler anlatıyordu. Ayrıca herkesin gözünde hiçbir şeyken Allah'ın en sevdiği olanlar. Kalbi Allah'la dolu ama millete asla belli etmeyenler, pervasız gibi davrananlar. Gerçi benim her şeyi bırakma sebebim farklılık arz ediyordu ama son aynı olduktan sonra sebebin ne önemi var ki? Annemle kafede oturduğumuz bir akşam gayet süslü, 60 yaşlarında bir kadın yanıma gelip Kur'an öğretip öğretemeyeceğimi sormuştu. Ben de tabii öğretirim demiştim. Hasta olmamın bir sebebi de o dediğim tabii kelimesiydi. Söz vermiştim ona ama tecvid bilgilerim kendime yetecek kadardı. Çok mükemmel olmasam da okuyordum çok şükür. Sırf kadına yetebilmek ve daha iyi, kusursuz öğretebilmek için Kur'an çalışıyordum evde. Arayıp lokalde öğretebileceğimi söyledim. Artık lokal, gündüzleri kadınların ilim meclisi, akşam da erkeklerin kahvehane meclisi olmuştu. Yaz ayında olmamız büyük avantaj sağladı. Kapıyı açık gören, orada Kur'an okunduğunu duyan gelmeye başladı. Gayet modern ve sosyetikti abla. Abdestini kusursuz alır, başını kapatıp geçerdi karşıma. Ben de onunla resmen Kur'an ihtisasına başladım. Yaptığım her şeyin güzel ve kusursuz olması hastalıktı zaten bende. Doğru öğretmeliydim çünkü ilim hata kabul etmezdi.

O kadın vesilesiyle okumamı üst seviyeye çıkardı Allah-u Teala. Gitgide fazlalaştı talepliler. Işığı gören geliyor misali havuzdan çıkıp yanıma gelmelerde başladı. Eve gidip yıkanmalarını, abdest alıp başlarını da kapatıp öyle gelmelerini söylüyordum. Beni sevmeleri, onlarla oturup geçirdiğim onca ay, bana olan güven ve inançları ne dersem onu yapmaya itiyordu. Demek bugünler için yaşanmıştı her şey. Yoksa öbür halimle beni tanımazlardı bile. Şu insan fobili halim. Sonunda kalp krizi geçirdim belki ama ölsem ne olacak? Onlara sohbet vermemi istiyorlardı. Ev ev gezsek Allah için Yasin falan okusak, sonra da sen bize sohbet etsen olmaz mı? Dediler. Sohbet yerimiz vardı zaten ama götüremedim onları oraya. Benimle bir iki tanesi geldi bir sefer fakat olmadı işte. Anormal açıktılar ve yerde oturamıyorlardı. Millet onlara bakıp duruyordu. Hak verdim. Bu durumu görevli kadına sormalıydım. Telefonla aradım. Kadın kızdı telefonda. Önceden gittiğim ilim derslerinde karşılaşmıştık onunla zaten. Birbirimizden hoşlanmıyorduk, iyi davranmaya çalışıyordu ama zorlanıyordu. Kafana göre hareket edemezsin, saadatlar izin vermiyor, dedi. Öfkemi zor yutuyordum, dayanamayıp bu saadatlar dediğinin kim olduğunu sordum. Durdu, düşündü bir an. Kim olacak Seyda ve öteki saadatlar, dedi. Yine dayanamadım. Seyda'ya iftira atma, dedim. Alışkındı şartsız itaat edilmesine ve ben kavgaya hazırdım. Anlaşamadan kapattık. Bu kadın yüzünden yıllarca vakfımdan kaçıp hizmetten mahrum ettim kendimi. Şimdi tekrar arayıp izin istiyordum ve vermiyordu. Sitedekiler sıkıştırıyor, kadın izin vermiyor. Bunca insan Rabbime dönebilirdi, tasavvufa yönelebilirdi. Kafam yine kazana dönüyordu. Niyetimi kurdum, besmele çektim, Allah'a sığındım ve son kez aradım onu. Israrla izin vermiyor. Sohbet yerine getireceksin, diyordu. Tek cümle söyledim. Ben Allah için bir yola giriyorum, ister izin ver, ister verme. Kapadım telefonu. Kendimi ve derdimi izah edecek değildim. Sitedekilere sohbet vermeye başladım. Haftada bir evlerde toplanıyorduk. Önce ben eve aldım onları, Kur'an okuduk, ardından sohbete başladım. Hayatımın ilk sohbetiydi. Rabıtam en üst seviyede, karşımda birbirinden eğitimli kadınlar. Konuşuyordum, takılmadan, sıkılmadan, gayet rahat bir şekilde. Akıyordu kelimeler. Şaşırıyordum kendime, hatta şok oluyordum. Üstelik ilk seçtiğim konu da tasavvuftu. Şimdi bile aklıma geliyor da hala hayret ediyorum. Kitap önümdeydi ve bir kere bile bakmamıştım. Ey Rabbim, sen nelere kadirsin? Ardı arkası kesilmiyordu soruların. Cevapları kolayca veriyordum. Çünkü benim eski halimdiler ve daha sormadan izah ediyordum. Aynı şeylere takılıyorlardı. Şeyh mi, ne şeyhi? Güya bir saat yapacaktım.

sohbeti akşam oluyordu ve kalkmıyorlardı. Ayağa kalktım, büyük bir gururla dedim ki, ''Ben Ayşe Meryem, size aleni söylüyorum. Ben tasavvuf ehliyim, hem de Nakşibendi tarikatından. Benim bir mürşidim var ve bilin ki ben ona tabi oldum. Amacım Allah'ın rızası, hedefim Allah'ın sevgisine mazhar olmak. Yolum Allah yoludur. Gelmek isteyene kapı açıktır, hem de kıyamete kadar. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, ben asla kınayanların kınamasından korkmam. Aylardır oturup kalktığınız kadın aslında bir Sofi'den başkası değildir. Sessizlik, şokvari bakışlar. Sonra tek tek kalktılar gitmek için, öptüler beni. Giderken şöyle dediler, haftaya kimle toplanacağız? Çığ gibi büyüdü insanlar. Diğer sitedekiler de gelmeye başladı, lokale geçtik mecbur. Artık Seyda'yı, tarikatı herkes tanıyordu. O önceden kafalarına yerleşen tarikat öcüdür, kapalılar yobazdır, şeyhler sahtekardır, paracıdır düşünceleri yok olmuştu, hamdolsun. Kaç kişi tövbe ederek yeni bir başlangıç yaptı hatırlamıyorum. Sadakalar veriliyor, zekat hesapları yapılıyordu. Faizde parası olanların bir kısmı altına çeviriyor, bankaya koyuyor, bir kısmı da kocasını iknaya çalışıyordu. Yemek yiyeceğimiz zaman, helaldir bu, maaşımla yaptım, diyorlardı. İlk Kur'an öğrettiğim abla kapanmıştı artık. Aşırı açık giyinenler daha dikkatli giyiniyordu. Sohbet yerlerine de gidiyorduk. Hatta ve hatta Ramazan'da Kur'an öğrettiğim o insanlarla hatimler yapıp itikafa bile giriyorduk. Bana hocam demeye başladılar. Ben hoca değilim, sohbetçi değilim, vekil değilim, özel saygıyı hak edecek biri de değilim. Ben komşunuz Ayşe'yim. Muhabbet ediyorum, ederken de bildiklerimi paylaşıyorum. Benim ayarımı bozmayın, kendinize baş yapmaya kalkmayın. Allah şahit olsun ki bir daha görüşmem sizlerle. Dediğimi yapardım. Hepsi biliyordu. Bir daha da öyle şeyler demediler. Hangisinde bana karşı itibar oluştuysa bir ters lafımla gözünden düşürürdüm kendimi. Allah beni korudu, ölene kadar da korusun inşallah. Ümmeti Muhammed'i korusun. Hakikat, son nefesi verene kadar Allah yolunda koşmak. Hakikat, Allah'tan başka kimseden korkmamak. Hakikat, Allah'ın rızası için canınla, malınla Allah yoluna baş koymak. Ve hakikat, son nefesi verene kadar, son nefeste imanla gitmeye çalışmak.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi dergi.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Ey nimet veren ve tövbeleri kabul eden, ey yarattıkları ateş veya sudan yaratan, Hakk'a karşı mahcup olma alçaklığından, sebeplerin fitnesinden, Hak'tan başkasıyla meşgul olan gönülden ve harap kalpten sana sığınırım. İlahi, utancımızdan yüzümüzde toz var, gönülde hasretten sıkıntımız var. Günahın utancından yüzümüzde sararmışlık var. Her ne kadar günahta ısrar ettiysek de senin yüce zatının birliğinde karar kıldık. İlahi, gönüllerimize kendi muhabbet tohumundan gayrısını ekme. Canlarımıza rahmet yağmurundan gayrısını yağdırma. İlahi, lütfunla elimizden tut ve ayaklarımızı sabit kıl. Zira gönül keremine yakındır. Ruhsa bekleyiş içinde, özümüzde ise örtüler çok. İlahi, örtüleri yoldan kaldır ve bizi bize bırakma. Ya Aziz, ya Gaffar.

0: واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
1: Reklamları dinlediniz.

Usulün 4 Muhafıza Abdullah Koç. İslam tarihinin ilk asırlarına dikkatle bakıldığında metinlerin dışında ilmin canlı silsile üzerinden muhafaza edildiği görülür. Bu muhafaza rastgele bir birikimin neticesi değildir. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, ashab-ı kiramın anlayışını ve tabiinin tefekkürünü bir usul dahilinde birleştiren büyük imamlar, ümmet için birer istikamet nişanesi olmuştur. Ehl-i sünnetin amelde tabi olduğu 4 büyük müçtehit, işte bu istikametin en mühim sütunlarıdır. Bugün bir Müslümanın Hanefi, Maliki, Şafii yahut Hanbeli oluşu boş bir mezhep mensubiyeti değildir. Bu aidiyet dinin anlaşılmasında köksüz ve keyfi yorumlara yüz vermeden asırların içinden süzülüp gelen sahih bir fıkıh terbiyesine bağlanmaktadır.

Bu bakımdan dört mezhebi bir ayrılık olarak addetmek doğru olmaz. Aksine usul, intizam ve rahmetin adıdır. Fıkhın büyük nizamı. Ehl-i sünnetin amelde imamları zikredildiğinde ilk hatıra gelen isim hiç şüphesiz İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabit Hazretleri'dir. Hicri 80 yılında Küfe'de dünyaya gelen ve 150 yılında Bağdat'ta vefat eden bu büyük imam, İslam ilim tarihinde müstesna bir yere sahiptir. Onun adı geçtiğinde dini hükümleri kuvvetli bir dirayet, derin bir muhakeme ve sağlam bir usulle tedvin eden büyük mütefekkirden söz etmiş oluruz. İmam-ı Azam'ın hayatı, ilmin vakarına ve hakikat karşısındaki teslimiyete güzel bir misaldir. O, yaşadığı devirde İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı fikri dağınıklık, siyasi tahakküm ve batıl akımlar içinde sahih anlayışı ve uygulamayı muhafaza etmiştir. Hakkında nakledilen metiyeler ve menkıbeler, ümmet nazarında onun nasıl bir muhabbet ve hürmet menziline yerleştiğini gösterir. Fakat onun büyüklüğünü idrak etmek için menkıbelerden önce ilmi cehdine bakmak kafidir. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhin fıkıh usulüne dair beyanı, onun nasıl bir metot takip ettiğini ortaya koyar. Evvela Kur'an'a dayanır. Aradığı hükmü orada bulamazsa sünnete müracaat eder. Sonra ashab-ı kiramın kavillerine yönelir. Mesele yine açıklığa kavuşmazsa içtihatta bulunur. Bu tertip onun reyini nassın önüne geçirmediğini açıkça gösterir. Onun en dikkat çekici hususiyetlerinden biri de ilmi hayattan kopuk bir bilgi yığını haline getirmemiş olmasıdır. Fıkıh İmam-ı Azam'ın elinde doğrudan hayatı kuşatan bir nizama dönüşmüştür. Rivayetlerde 60 bin dini meseleye çözüm ürettiğinin söylenmesi bu geniş kavrayışın bir ifadesidir. O ibadeti, muamelatı, gündelik hayatı ve insanın batınını aynı çerçevede ele almış ve dini yaşanan bir hakikat olarak sunmuştur. Siyasi otoritenin teklif ettiği kadılık vazifesini kabul etmemesi de onun şahsiyetinin ayrı bir yanını gösterir. Makam karşısında eğilmeyen, baskı karşısında hükmünü değiştirmeyen bu tavır, İmam-ı Azam'ın büyük bir ahlak üzere olduğunu da gösterir. Bu sebeple onun adı ilimle izzetin cem olduğu bir zirve olarak anılmıştır. Ehli sünnet yolu. Dört büyük imamın her biri İslam coğrafyasının başka bir ikliminde yetişmiş fakat aynı hakikatin hizmetinde birleşmiştir. İmam Malik bin Enes Hazretleri Medine-i Münevvere'nin ilim ve vakarını temsil eder. Hicri 93'te Medine'de doğmuş, yine orada vefat etmiştir. Onun en mühim tarafı hadis ve amel arasındaki dengeyi son derece titiz bir şekilde muhafaza etmesidir. Muvatta adlı eseri hadisle fıkhın nasıl bir arada olabileceğini ortaya koyan temel metinlerden biridir. İmam Şafii'nin onun hakkında söylediği istihşakkar sözler İmam Malik'in ilimdeki heybetini anlatmaya kafidir. İmam Muhammed bin İdris Eş-Şafii Hazretleri ise ilmi adeta yeniden tertip eden bir kurucu akıl gibidir. Hicri 150'de Gazze'de doğmuş, 204'te Mısır'da vefat etmiştir. İmam Malik'ten ve İmam-ı Azam'ın iki büyük talebesinden biri olan İmam Muhammed'den ders almış olması, onun hem Hicaz hem Irak ilim havzasını bir araya getirdiğini gösterir. Şafii mezhebinin pek çok beldeye yayılması, onun nizam kurucu dehasıyla doğrudan alakalıdır. Nitekim ilim ehli onda büyük bir fıkıh ve usul bilgisi görmüştür. İmam Ahmet bin Hanbel'in ona dair kullandığı ifadeler, İmam Şafii Hazretleri'nin ilim dünyasındaki tesirini alenen ortaya koyar. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri ise hadise bağlılığın, sebatın ve teslimiyetin zirve şahsiyetlerinden biridir. Hicri 164'te Bağdat'ta doğmuş, 241'de yine orada vefat etmiştir. Büyük bir muhaddis, müfessir ve fakih olan İmam Ahmet Müsned adlı eseriyle asırlardır anılmaktadır. Rivayet edilen yüz binlerce hadisi senetleriyle birlikte bilmesi onun hadis ilmindeki kudretini ispat eder. Onu büyük kılan hususlardan biri de mihnet günlerinde gösterdiği metanettir. İnancını siyasi tahakküme kurban etmeyen bu sağlam duruş, ilimle ahlakın nasıl

bir araya geldiğine dair parlak bir misaldir. Ayrılık değil, rahmet. Bugün mezhep meselesi bazen eksik ve yüzeysel bir şekilde ele alınıyor. Oysa dört imamın temsil ettiği hakikat, ümmetin müşterek hafızasının usule bağlanmış şeklidir. Bu imamların her biri Kur'an'a, sünnete, sahabe yoluna ve şer'i delillere dayanmış ve hüküm çıkarırken hevaya değil, ilme tabi olmuştur. Aralarındaki bazı içtihat farklılıkları ise dinin özünde bir çatlak meydana getirmemiş, aksine Müslümanlara genişlik sağlamıştır. Bundan dolayı dört mezhebin varlığı İslam'ın hayata nüfuz eden rahmet cephesini gösterir. Farklı beldelerin, farklı şartların, farklı içtihat zeminlerinin tek bir hakikat etrafında nasıl bir bütün olabileceğini bize öğretir. Mezheplerin her biri dinin aslını muhafaza ederken hayatın değişen şartlarına cevap verebilmenin de meşru yollarını göstermiştir. Bir Müslümanın bu büyük imamlardan birine tabi olması, dinini başıboş yorumlardan muhafaza etmesi demektir. Çünkü mezhep, şahsi kanaatin keyfiliğinden uzaktır. Silsileye, usule ve emniyete yaslanır. Bu yüzden asırlar boyunca Müslüman cemaatler, ibadet ve muamelatlarını bu büyük usul mirası için tanzim etti. Usule bağlı kalmanın anlamı. Dört büyük imam bugün de bize ölçü, edep ve istikamet öğretmektedir. Çağımızın en büyük problemlerinden biri bilgiyi usulden koparmak, hükmü tecrübeden ayırmak ve dini ferdi kanaatlerin dar ve güvensiz kalıbına hapsetmektir. Dört imamsa bunun tam karşısında durur. Onların yolu ilmi başıboş bırakmayan, ihtilafı kavga sebebi değil, rahmet sayan bir yoldur. Bu sebeple ehli sünnetin amelde imamlarını anmak, ümmetin sahih anlayış ve uygulamayla nasıl ayakta kaldığını, dinin nasıl korunduğunu ve hakikatin nasıl bir emanet şuuru içinde nesilden nesile taşındığını yeniden hatırlamaktır. Cenab-ı Hak İmam-ı Azam Ebu Hanife'den, İmam Malik'ten, İmam Şafii'den ve İmam Ahmed bin Hanbel'den razı olsun. Onların açtığı yollar ümmet için kıyamete dek rahmet menbaı olmaya devam edecektir. Müslümanlar bu büyük imamların izinde yürüdükçe dinin mizanı bozulmayacak, ilim, amel ve istikamet arasındaki bağ da muhafaza edilecektir.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: Aydın umulandan çok kısa bir sürede iyileşti. Fazla kan kaybetmiş olmasına rağmen sıhhati günden güne düzeliyordu. Gündüzleri bahçeye çıkıyor, Danilo ile beraber ağaçların altında oturuyor, Cenova'daki maceralara dair hikayeler dinliyordu. Yiğitlerin keyfi tekrar yerine gelmişti. Yine de Aydın'ın yaralı haliyle gemiye nasıl kaptanlık edeceği konusunda herkes tereddütlüydü. Ama kimse Oruç'a düşünememişlik ithaf etmek istemediği için bundan bahsetmiyor, sadece Aydın'ı yanlarında istediklerini söylüyorlardı.
1: Allah koruyunca koruyor.
2: Öyle. Yaradan'ın almayı murad etmediği canı almaya kimin gücü yeter?
1: Doktorla karşılaşmış Hasan geçenlerde.
2: Hangi doktorla?
1: Hangi doktorla olacak reis? Hani Aydın'a bakan ilk doktor var ya. İşte onunla.
2: Sonra ne olmuş, konuşmuş mu?
1: Tahmin edeceğin gibi konuşmuş.
2: Ve tahmin ettiğim şeyi mi söylemiş?
1: Aynen öyle. Sen ölecek dedin ama bak, turp gibi, dağ gibi ayakta demiş.
2: İyi demiş, helal olsun.
0: Hızır ve Danilo gülerek sohbetlerine devam ettiler. Bu neşeleri Hasan'ın yaptığı muzurluklardan ziyade Aydın'ın yeniden aralarına dönmesi sebebiyleydi. Birkaç gün sonra karşılaşacakları zorlu maceralar şimdi hiç mi hiç gözlerini korkutmuyordu. Oysa Aydın yaralandığında ve durumunun fena olduğu haber verildiğinde en basit iş bile ne kadar büyümüştü Hızır ve arkadaşlarının gözünde. Bu arada Hızır ve tayfasının açık denizlere çıkacağını Ayşe Sultan da haber almış, endişeli bir şekilde sevdiği insan için dua etmeye başlamıştı. Müslüman olmadığı halde genç kız sık sık dua eder, kendini yarattığını bildiği üstün varlığa dertlerini anlatamadığı gün rahat edemezdi. Bu hali Ayşe Sultan'ın İslam'la şereflenmesi için yetecekti belki.
3: Yüce Tanrım, Hızır Reis'i koru. Babamın askerleriyle karşılaşacak olsa bile onu galip et. Ona bir şey olmasına izin verme. Lütfen.
4: Amin hanımcığım.
3: Aa, geldiğini hiç fark etmedim Hatice.
4: Kusura bakmayın hanımım. Yakarmanızı bölmek istemediğim için ses çıkarmadım.
3: İnsan dua edince ne kadar da rahatlıyor değil mi Hatice?
4: Kesinlikle efendim.
3: Babamdan ve sultanlardan daha büyük bir kraldan bir şey istemek güzel bir duygu.
4: Evet, hem de her şeyi yapmaya gücü yetecek bir kral.
3: Ne dersin Hatice? Acaba İstanbul'daki sultan da bizim inandığımız tanrıya mı inanıyordur?
4: Hiçbir fikrim yok.
3: Ben bunu çok merak ediyorum.
4: Neden ki?
3: Bilmem ama merak ediyorum işte.
4: Hızır Bey'e sorun, o bilir.
3: Onun bir kere yüzünü görsem neler sorarım ama göremiyorum ki.
4: Er geç size tekrar gelecektir.
3: Umarım öyle olur.

0: Nihayet denize kendilerine bırakan Barbaros kardeşler, Lipari'ye 50 mil kala az sonra karşılarına çıkacak gemiden habersiz ve umursamaz bir şekilde koyu bir sohbeti sürdürüyorlardı. Savaştan ve denizden vakit buldukları zamana sohbete ayırmayı alışkanlık haline getirmiş bu kardeşten de öte dostlar, bu kez kafayı rüyalara takmışlardı.
1: Rüyalar insanın daha önce gördüğü ama hatırlamadığı şeyleri rüyasında hatırlamasıdır derler.
2: Hiç sanmıyorum.
1: Neden ki?
2: Çünkü ben daha evvel hiç yaşamadığım şeyleri de gördüm.
1: Yaşamış fakat unutmuş olamaz mısın?
2: Hayır.
1: O halde rüyanda gördüğünle benzeri bir şey yaşamış ya da görmüşsündür. Bilincin rüyana farklı şekilde yansımıştır.
2: İmkansız.
1: Ya?
2: Kesinlikle imkansız.
3: Durun bakalım arkadaşlar. Murat'ın bu eşsiz rüyasını ben de merak ettim.
1: Vallahi ben de.
4: Öyleyse lafını kesmeyi bırak da söylesin çocuk.
3: E gördün de bu kadar mutlusun Murat.
1: Üstelik de bilimsel verilere karşı çıkacak kadar.
3: Sağ.
1: Tamam.
3: Murat?
2: Kabe'yi gördüm reis.
1: Oo.
4: Bak Hasan, bir de o diyorsun. Sen hiç görüyor musun Kabe'yi?
1: Aman da aman. Sanki sen o demedin.
3: Anlaşıldı.

0: Siz ikiniz Murat'ın Kâbesini dinlemek yerine aranızda atışmayı yeğliyorsunuz. Peki. Gel Murat kardeş. Biz seninle benim kameramda konuşalım.
1: Yok yok. Tamam sustuk reis. Uymayacağım bir daha bu haytaya, gitmeyin.
0: Peki peki.
2: Anlat kurban oldum Murat kardeş.
3: Anlatacak bir şey yok ya Hasan. Kâbe'yi gördüm işte.
2: Yapma ama Murat. Bu tilkiyi susturmak için boşuna mı uğraşıyorum ben?
0: Murat. Sen kendin mi Kâbe'ye gitmiştin? Yani Kâbe'de olduğunu mu gördün yoksa uzaktan mı gördün?
1: Yani bir resme bakar gibi miydin? Yoksa yaşıyor muydun gördüğün anı?
2: Vay be. Harika bir tarif oldu bu.
1: Eyvallah koçum.
3: Yaşıyor gibiydim Danilo. Yani toprağa, binalara, taşlara dokunuyordum.
0: Gerçekten mi?
3: Evet. Yanımdakileri hissediyor. Kalabalık yerlerde sanki koluma değdiklerini gerçekmişçesine hissediyordum.
2: Yanında kim vardı?
3: Birkaç arkadaşım vardı. Ama kim olduklarını hatırlamıyorum.
1: Hadi ama ya.
2: Bu yapılır mı bize?
4: Aydın umulandan çok kısa bir sürede iyileşti. Fazla kan kaybetmiş olmasına rağmen sıhhati günden güne düzeliyordu. Gündüzleri bahçeye çıkıyor, Danilo ile beraber ağaçların altında oturuyor, Cenova'daki maceralara dair hikayeler dinliyordu. Yiğitlerin keyfi tekrar yerine gelmişti. Birkaç gün sonra karşılaşacakları zorlu maceralar şimdi hiç mi hiç gözlerini korkutmuyordu. Oysa Aydın yaralandığında ve durumunun fena olduğu haber verildiğinde en basit iş bile ne kadar büyümüştü Hızır ve arkadaşlarının gözünde. Bu arada Hızır ve tayfasının açık denizlere çıkacağını Ayşe Sultan da haber almış, endişeli bir şekilde sevdiği insan için dua etmeye başlamıştı. Müslüman olmadığı halde genç kız sık sık dua eder, kendini yarattığını bildiği üstün varlığa dertlerini anlatamadığı gün rahat edemezdi. Bu hali Ayşe Sultan'ın İslam'la şereflenmesi için yetecekti belki.
5: Sevmek çok çok güzel bir şey olsa gerek sultanım.
6: Evet Hatice, çok güzel.
5: O halde siz neden sürekli mahzunsunuz?
6: Sevmek güzel olduğu kadar ağır bir yükmüş de ondan.
5: Anlayamadım sultanım, ne demek bu?
6: Ben de tam anlayamıyorum ki Hatice. Ya da belki kalbimden anlıyorum da değil, sana kendime bile anlatmaya kalktığımda kelime bulamıyorum.
5: Deneyin, ben sizin dostunuz değil miyim?
6: Öylesin tabii. İçimdekileri döküp rahatlamaya benim de ihtiyacım var. Ama her geçen gün yüreğimi daha bir kaplayan bu acının tarifini bulamıyorum sanki.
5: Hızır Bey'in sizi sevmediğini mi düşünüyorsunuz?
6: Hayır, sevdiğimden eminim.
5: Seven bir insanı ancak böyle düşünmek, yani yarenin kendisini eskisi kadar sevmediğini zannetmek bu kadar üzebilir diye düşünmüştüm de.
6: Haklısın. Belki de sadece beni sevmekten vazgeçerse üzmeliyim kendimi. Ama şimdi böyle bir şey yok. Sadece ondan uzak kaldım. Sesinden, varlığından, ondan haber getirecek bir küçük kuştan bile yoksunum. Ama yine de biliyorum ki Hızır beni kalbinde taşıyor. Bununla yetinmem gerekmiyor muydu sence Hatice?
5: Evet, yetinmeniz. Hatta bundan yeterince memnun olmanız gerekiyor.
6: İnan bana, nankör bir insanım diye vicdan azabı da çekmiyor değilim. Ama sonra düşünüyorum, istese bir haber dahi uçuramaz mıydı?
5: Belki de uçuramıyordur.
6: Buna da peki. O halde yakınlarda olduğu zaman neden uğramıyor? Uğradığında neden bana o kadar soğuk davranıyor?
5: Soğuk mu davranıyor?
6: Evet. Bir çift güzel söz söylesin diye eriyorum. Ama o benden bunu esirgiyor.
5: Buna şaşırdım Ayşe Sultanım. Bunu düşüneceğim. Bir sebebi olmalı. Bizim anlayamadığımız, makul bulmadığımız ama Hızır Reis'e zorunlu gelen bir sebep.

Siyah sulardan yalpalayarak gelen dev İspanyol gemisini görünce Türk Leventlerine heyecanla karışık bir sevinç yüklendi. Geminin büyüklüğünün yanı sıra ününü de duymamış değillerdi. Ama yine de korkmuyorlardı. Çünkü onlar bu iş için, cenk için doğduklarına inanıyorlardı. Hatta bir defasında Hızır Reis, Danilo ve Murat arasında şöyle bir konuşma geçmişti. Bu Danilo'nun sorduğu "daha ne kadar dövüşeceğiz?" sorusuyla başlamıştı.

0: Alo bu soruyu kendisi korktuğu, yorulduğu veya bıktığı için değil, Aydın'ın yaralanmasını kaldıramadığı için gayri ihtiyari sormuş, dostunun sapsarı yüzünü görmeye dayanamamış, Aydın Reis'in öleceği fikri onu perişan etmişti. Bu soru üzerine Hızır Reis, Danilo'yu teselli etmeye çalışmış, ona yaralılış amaçlarını anlatmıştı.
1: Her insana Rabbi bir yol çizmiş. Bize de denizlerin izini sürmek düşmüş Danilo.
2: Kader denen şey bu mu?
1: Efendimizin buyurduğu gibi. Bu konuda sorulan da sorandan fazla bir şey bilmez.
2: Peki reis, bu kaderse muhakkak biz denizci olacaktık öyle mi?
1: Öyle.
2: Siz bana o kadar insanca davranıp kalbimi kazanmasaydınız ben Müslüman olmayacaktım. Peki sizinle karşılaşmasaydık yine denizci mi olacaktım?
1: Böyle bir şey olmazdı.
2: Neden?
1: Çünkü kaderinde denizci olmak ayrı bir tarafta değildir. Bizle tanışman, bizi kardeş gibi görmen, Müslüman olman ve denizlere açılman kaderinde bir bütün olarak vardır. Anlıyor musun?
2: Anladım.
3: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 20. bölümünü dinlediniz. Pazartesi günü aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.

İnsanı insan yapan bütün güzellikler gönül toprağında yeşerir. Akıl ancak o toprakta hizmet edebildiği ölçüde faydalıdır. Çünkü gönül Hakk'ın Kâbesidir. Nazargâh-ı ilahidir. Bu itibarla gönül aynalarını cilalayanlar, sonsuz güzelliklerin ve Cenab-ı Hakk'ın sonsuz tecellilerinin mazharı olurlar. Onun için gönül ehlinin sükutu bile neler neler söyler, neler neler

anlatır. Hazreti Osman halife seçilip de ilk hutbesini irad etmek için minbere çıktığında cemaate o gün sükût ederek konuşmuştur. Hazreti Mevlana buradaki hikmeti ve inceliği şöyle hikaye eder. Hazreti Osman halife olur olmaz halka bir şeyler söylemek için hemen koşup minbere çıktı. Bütün kainatın varlığıyla övündüğü Peygamber Efendimizin minberi 3 basamaklıydı. Hazreti Ebubekir minberde 2. basamağa otururdu. Hazreti Ömer de 3. basamağa otururdu. Hazreti Osman ise minberin son basamağına kadar çıktı ve orada oturdu. O yüce halifenin üstün haya ve imanından bir haber, kendini bilmez bir kişi ona dedi ki, "Senden önce gelen 2 halife, Resulullah'ın yerine oturmadılar. Sen mertebe bakımından onlardan üstün olmadığın halde, neden onlardan üstün olmak sevdasına düştün?" Hazreti Osman buyurdu ki, "Eğer 3. basamakta dursaydım, Hazreti Ömer'e benzemeye çalışıyor diye bir vehim hasıl olurdu. 2. basamağa otursaydım, bu defa da kendisini Hazreti Ebu Bekir'e benzetmeye çalışıyor diyebilirlerdi. Minberin üstü ise Hazreti Mustafa'nın yeridir. Bu itibarla beni o peygamberler sultanına benzetmek kimsenin vehmine gelmez." Bu sözlerden sonra Hazreti Osman hutbe okunacak yere oturdu. Ta ikindi vakti yaklaşıncaya kadar dudaklarını kapadı, sustu, sustu, sustu. Halifenin o ruhaniyet deryası içindeki uzun sükutu karşısında kimsenin "Haydi söyle" demeye yahut mescitten dışarı çıkıp gitmeye mecali yoktu. Halkın bilgisiz ve görgüsüz olanlarına da, bilgili, görgülü ve hal ehli olanlarına da bir heybet düşmüştü. Mescidin zarfı da, mazrufu da, yani içi de, dışı da Allah'ın nur tecellileriyle dolmuştu. Gönül pencerelerinden öteleri seyredenler, o ilahi nuru görüyorlardı. Bu görüşten mahrum olan gönül körleri de, o güneşin hararetini duyuyorlardı. Muhterem dinleyiciler, bu misalden de anlaşılıyor ki, sadece kitapların satırları arasında kalmayanlar ve kuru bilgiler arasında susuz çöl gibi yaşamayanlar, yani gönül erleri sükût ettiklerinde de binlerce öğütten daha tesirli sözler söylemiş olurlar. Onların harfsiz sözleri, sözlerin harflerinden daha engin manalar taşır. Dolayısıyla bütün mesele, gönüllü insanı olabilmek. Bir gönüllü insanıysan, bütün gönülleri aydınlatacak bir güneşsin demektir. Senden, nice mehtapların resmettiği derin manzaralar tezahür eder. Bir gönüllü insanıysan, gönlünün enginliği bütün kainata uzanır. Zerreden küreye bu alemde hakkı ve hakikati seyran edersin. Bir gönüllü insanıysan, bütün davranış ve ibadetlerinde can olur, canan olur. Bir gönüllü insanıysan, bütün alemlerin göz bebeği, özü, hülasasısın demektir. Bir gönül insanıysan, öyle ulvi güzellik ve yüceliklerin masarı ve sahibi olursun ki, içindeki mükemmellik ve muhteşem sanatı, sadece gönüllere değil, taşa da işlersin, kağıda da. Senin işlediğin basit bir çakıl taşı, pırlantadan daha kıymetli hale gelir. İncecik kağıt, senin ruhunun aksedişiyle paha biçilemez bir değer elde eder. Nitekim, sanat tarihimizin ölümsüz şahsiyeti Mimar Sinan'ın

yine hat sanatımızın solmayan güneşi, Karahisari'nin ve Hafız Osman'ın eserlerindeki erişilmezlik ve ihtişamın sırrı da işte bu gerçekte, yani gönül insanı olmalarında gizlidir. Gönül insanı olmuşların saltanatı da bambaşkadır. Çünkü asıl saltanat gönül saltanatıdır. Zira Hakk'a teveccüh eden gönül nazargâh-ı ilahidir. Bu fani cihandan nice hükümdarlar gelir geçer ve unutulur da gönül sultanlarının isimleri ve bıraktıkları eserler kıyamete kadar devam eder. Onlar mazi olmazlar. Fani hayatlarından sonra da ömür sürerler. Kıymetli dinleyiciler, işte bugünkü programımızda yine Gönüller Sultanı bir büyük insanla tanışacağız. Onun hayatına geçmeden önce Abdüllatif Uyan Bey Efendi'nin Şiirlerle Menkıbeler adlı eserinden onun hayatı ile ilgili bölümleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Esas adı Hamid-i Aksaray'ı ise de Somuncu Baba diye tanındı halk içinde. Kayseri'de dünyaya gelen bu mübarek zat, Aksaray'da etti vefat. Okudu tamamıyla zahiri ilimleri, Hazreti Hızır'la sohbet etti ekseri. Şam'da devam eyledi sonra bu tahsiline, birçok evliyaların katıldı sohbetine. Manevi bir yolla Bayezid Bistami'den feyz alıp daha sonra Tebriz'e gitti birden. Orada Alaaddin Erdebili adında bir veliyi bularak hizmet etti yanında. O büyük evliyanın himmetiyle nihayet yetişip o veliden aldı mutlak icazet. Buyurdu ki, "Ey Hamid, var git Anadolu'ya. Öğrendiğin bu ilmi götürüp yay oraya." Bütün talebesiyle birlikte yürüyerek uğurladı Hamid'i o şehir dışına dek. O böyle tez zamanda alınca icazeti ona haset ettiler diğer talebeleri. Hocaları Hamid'i uğurlarken orada diğer talebelere dedi ki o arada, Şeyh Hamid dönüp de geri bakarsa eğer, Anadolu ilminden çok istifade eder. Yok eğer bakmazsa dönüp de bir an geri, olmaz o insanların ondan faideleri. Onlar merak ederken dönüp bakar mı diye, Hamid tam iki defa dönüp baktı geriye. Tebriz'den ayrılarak Kayseri'ye ulaştı, getirdiği feyzleri o insanlara saçtı. İnsanlar akın akın gelirdi sohbetine, bir gelen istemezdi geri gitsin evine. Hocasından aldığı ilimleri, feyzleri yaydı Anadolu'ya, onun emri gereği.

O, tasavvuf deryalarından inciler elde eden büyük veli. O, asıl ismiyle değil de Somuncu Baba lakabıyla meşhur. Asıl ismi Hamid. Şeyh Hamidi Veli, Hamidi Aksaray gibi isimlerle de anılır. Mübarek kabirleri Aksaray'da. Başlangıçta hayatı Yeşil Bursa'da geçti. Cihan Bahçesi'ne Kayseri'de girip ömür nefeslerinin incilerini Bursa'nın bereketli topraklarına döken bu gönül sultanı önce Şam'a, Şam'dan Tebriz'e ve Tebriz'den Erdebil'e gitti. Can aynasına cila sürmek, mana vadilerinden goncalar elde etmek için Şeyh Safiyettin İshak'ın torunu Hoca Alaaddin Erdebili'ye teslim oldu. Ondan nice hakikat elmasları ve irfan cevherleri elde etti. Zahiri ve batini ilimlerde büyük mesafeler kat etti. Mürit olarak Şeyh Ali Erdebili'ye teslim olan Somuncu Baba, kısa zamanda muradına erdi. Artık arzu incisine kilit vuran düğümler çözülmüş, kendisine sonsuzluk caddesi açılmıştı. "Ver elini yeşil Bursa," dedi

ve soluğu Bursa'da aldı. Şimdi gönül aydınlatan bir mürşitti. Ne var ki henüz Bursa'nın ondan haberi yoktu. O da kendisinin kim olduğunu bildirmiyordu. Küçük fırınında pişirdiği ekmekleri satmakla geçimini temin ediyordu. Sırtında ekmek küfesi sokak sokak gezer ve şöyle nida ederdi. Müminler, somun, somun! Bu nur yüzü ihtiyarın ekmekleri halk tarafından kapışılıyordu. Onun ekmeğinde bir başka tat, bir başka lezzet ve bir başka bereket vardı. Halk bu tatlı ekmekleri yapan elleri öpmek istiyordu. Somuncu babaya karşı bir sevgi halesi meydana gelmişti. Ne ki o şöhretten kaçan ve garipliği seçen biriydi. Fakirler ve garipler onun hamur teknesinin ortaklarıydı. O kimsesizleri sever, küçük çocuklara dilediklerince ekmek verirdi. Hatta Ulu Cami inşaatında çalışan bütün işçilerin ekmek ihtiyacı, Somuncu Baba'nın küçücük fırını tarafından temin ediliyordu. O kadar işçiye bu kadarcık bir fırının ekmeği nasıl yetiyordu? Bereket ve keramet tüten bu ekmekler, gönül parlatan şimşeklere benziyordu. Nihayet Ulu Cami'nin inşası bitmiş, 1399 yılının sıcak yaz aylarından birinde ibadete hazır vaziyete gelmişti. Günlerden cumaydı. Yıldırım Bayezid Han, Cami-i Şerif'in açılış hutbesini Emir Sultan'ın okumasını arzu etti ve dedi: "Ey Safa'nın engini, gönlümüz senin hutbe irade etmeni diler." Emir Sultan Hazretleri hiçbir karşılık vermedi. Başta padişah olmak üzere herkes camiye doldu. 20 kubbeli o muazzam mabet insan deniziyle dalgalandı. Somuncu Baba da cemaat arasında. Herkes ama herkes hutbenin okunmasını heyecan içinde bekliyordu. Kim bilir o gönül sultanı yüreklere hangi gaybi incilerin tanelerini atacaktı? Hangi irfan bahçelerinden rıdvan çiçekleri sunacaktı? Sessiz bekleyiş sürerken, evet, tam o an Emir Sultan Hazretleri ayağa kalktı. Işık dolu gözlerini insan mahşerine dikip derin bir nazar attı ve dedi: "Gavs-ı Azam aramızda bulunmaktadır. O varken imamet ve vaizliğin bize teklifi münasip değildir." O an herkesi yeni bir heyecan yumak yumak sarıvermişti. O gönlü duru sultan parmağıyla cemaat içinde oturan nur yüzü bir ihtiyarı işaret ederek "İşte," dedi, "şanına layık isim alan caminin hutbesini okuyacak zat. O varken bize iş düşmez." Bütün gözler Somuncu Baba'nın üzerine dikiliverdi. Osmanlı Sultanı da hayret nazarlarını ona çevirmişti. "Kalk," dedi, "ey kutlu, ey kokusu hoş pir, hutbeyi oku ve namazı kıldır." Padişahın ricası üzerine Somuncu Baba yerinden kalktı. Minbere doğru usul usul yürüdü. Emir Sultan'ın önünden geçerken kulağına eğilip fısıldadı: "Ne ettin? Beni nihayet ele verdin emirim." Emir Sultan'ın dudaklarında çiçek çiçek bir tebessüm belirdi. "Sen," dedi, "bu işe herkesten layıksın." Somuncu Baba besmele çekip minberin merdivenlerine tırmandı. Gün kadar aydın yüzünü cemaate tutup tek tek ve tane tane konuşmaya başladı. Fatiha'yı

yedi türlü mana ile tefsir eden Somuncu Baba'nın hutbesi, gönül topraklarına gaybi inciler halinde döküldü ve herkesi gözyaşlarının selinde bıraktı. 20 kubbeli muhteşem mabet, hıçkırık sesleriyle damar damar titriyordu. O kadar ki 70 kişi cezbiye gelip kendilerinden geçmişlerdi. Molla Fenari bile heyecanını gizleyememiş ve şöyle demişti: Somuncu Baba burada bize büyüklüğünü göstermiştir. Fatiha'nın ilk tefsirinde cemaatten herkes anladı. İkinci tefsiri ise bazıları anladı. Üçüncüye gelince anlayanlar pek az. Dördüncü ve ondan sonra gelen tefsirler bizim idrakimizin dışındadır. Evet muhterem dinleyiciler, Yüce Allah'ın kendisine bahşettiği keramet nuruyla Molla Fenari'nin Fatiha tefsirinde müşkilata düştüğünü gören Somuncu Baba, hutbede sözü Fatiha suresine getirmiş ve bir yere çakılıp kalan akıllara hikmet kırbacını indirerek bütün düğümleri çözmüştür. Somuncu Baba bu kadarla da kalmamış, o gün Ulu Cami'nin her kapısında görünmüş ve kapıyı tutan cemaat tarafından mübarek elleri öpülmüştür. Ne var ki artık o Bursa'da mekan tutacak değildir. Başını esefle sallayarak şöyle demektedir: Sırrım aşikar oldu, dile düştüm. Aşk-ı ilahinin kokusu bir kimsenin canına sindi mi, artık onun için cihan toprağının her noktası bir Kâbe'dir. Ey insan, sen mumun başına kibrit çalıp yakıyorsun. Fakat fitilin çektiği dertten haberin yok. Allah'ın veli kullarını bilmek için de mum gibi yanmak lazımdır. Aşk ateşinde yanan bir başka yerde yanmaz. Hep Allah'la olur. Gam çekmez, derde yanmaz.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 2515. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler...

0: elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rolko 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Konya'da bir alim vardı. Bir gece yaman bir rüya gördü. Kapları kalaylatmak için 3 kalaycıya gitti. Kalaycılardan her biri, "Sen," dediler, "Bursa'da bulunan Somuncu Baba'ya git. Senin işini ancak o görür." Konyalı alim uykudan uyanır uyanmaz düşüncelere daldı. "Bunda bir hikmet vardır," diyerek Bursa'nın yolunu tuttu ve Somuncu Baba'yı bir mecliste buldu. Somuncu Baba Kur'an okumaktaydı. Alim içinden, "Somuncu Baba dedikleri bu adam mı?" dedi. Daha Kur'an okumasını bile beceremiyor. Somuncu Baba Kur'an okumayı bitirdi, kara kara gözlerini Konya'dan gelen ve kendisi hakkında şüpheye düşen alime dikti de dedi ki, "Merhaba, hoş geldin Konyalı oğlum. Biz Kur'an-ı Kerim'i Araplar gibi okumasını bilmeyiz. Ama kalpleri kalaylamasını çok iyi biliriz." Adam, köküne balta inmiş ağaçlar gibi titreyerek Somuncu Baba'nın eteklerine tutundu ve ondan nice inciler elde ederek muradına erdi. Yine bir başka gündü. Dervişlerinden biri, iki tarladan bir tanesini şeyhi için, öbürünü de kendisi için ekmişti. İşe bakınız ki, şeyh namına ekilen tarlada bir başak bile meydana gelmemişti. Somuncu Baba, tarlaların bulunduğu mevkiye gitti ve müridinden sordu. "Ey çocuğum, tarlaların hangisi benim?" Mürit, utancından ne yapacağını bilemedi ve kendi verimli tarlasını işaret ederek, "İşte," dedi, "ey pirim, bu sizin için ekilen tarla." Şeyh Hazretleri fevkalade müteessir oldu ve iplik iplik gözyaşları akıtmaya başladı. Mürit hayret ve dehşetle sordu, "Ey benim için cennet mumu olan pir, niçin böyle üzüldünüz?" Somuncu Baba yaşlı gözlerini yükseklere kaldırıp dedi ki, "Biz daha dünyadan hiçbir mahsul alamadık. Acaba bu başaklar, bu mahsul hangi günahımızdan olmuştur?" Bu defa mürit cezbeye gelip değirmen taşları gibi dönmeye, başına topraklar saçmaya başladı ve dedi, "Ey ulu pir, gerçek benim dediğim gibi değil." Elbet Somuncu Baba'nın kerametleri bu kadarcık da kalmaz. Zaten onların vazifesi de keramet göstermek değil, Allah'ın rızasına ermek, Allah'ın kullarını selamet cüdesine ulaştırmaktır. Hüsran çölünde

çadır kuran, nefsin aman vermez pençesinde çırpınan nice insanlar vardır ki, veliler eliyle din diyarına can atmışlardır. Hamidi Aksaray'ı Kayseri'de bir ara ilim, hikmet saçarken oradaki insanlara bir gün talebesinden yanına bir kimseyi çağırıp kendisine verdi şu vazifeyi. Ankara'da iyi bir alim var, adı Numan. Onu bulup buraya davet eyle, git hemen. Gitti o gün talebe Ankara beldesine, hocasının emrini bildirdi kendisine. Zahiri ilimleri tahsil eden bu Numan, daveti kabul edip çok memnun oldu bundan. İkisi beraberce dönerken Kayseri'ye, Numan merak ederdi, çağıran kimdir diye. Kurban bayramı günü erişti huzuruna. Bu yüzden mübarek zat bayram demişti ona. Bu Numan görür görmez Hacı Hamidettin'i, anladı ilimdeki yüksek hamiyetini. Hacı Hamidettin'in huzurunda bu Numan yetişip Hacı Bayram-ı Veli oldu sonradan. Manevi bir emirle Hazreti Hamid yine Tebriz'e ve sonra da geldi Bursa iline. Bursa'da kendisini gizledi insanlardan, halk içinde hakla bulunurdu her zaman. Dağlardan odunu getirip merkebiyle yakıp kızdırıyordu fırını böylelikle. Bir ekmek küfesine doldurup somunları, somun, somun diyerek satıyordu onları. O her sabah küfeyle satışa çıktığında, insanlar ekmeğini kapışırdı anında. Zira onun sattığı ekmeklerin lezzeti daha bir başkaydı, bilinmezdi hikmeti. Somun, somun diyerek dolaştığı için de Somuncu Baba diye tanındı halk içinde. Bir gün Somuncu Baba çıkıyorken fırından, padişahın damadı Es-Seyyid Emir Sultan elinde bir çömlekle girerek içeriye, ondan rica etmişti bunu pişirin diye. Peki deyip çömleği alıp sürdü fırına. Hemen sonra çıkarıp verdi Emir Sultan'a. Lakin Emir şaşırdı, çok çabuk piştiğine, merakla eğilerek baktı fırın içine. Gördü ki fırınında ateşten yoktur eser. Anladı ki bu kişi büyük veliymiş meğer.

0: Muhterem dinleyiciler, ihtiyar dünyada ebedi kalış hiç kimseye nasip olmamıştır. Allah dostu o yüce sultanlar bile ölüm okuna hedef olmuşlardır. Aslında ölüm, yarla vuslata açılan bir kapıdır. Âlemde her kim varsa hakka, murada ermiş, can derdi, mülk derdi yok, bir Allah'ı severmiş. Somuncu baba bu cihan bahçesinde 93 sene ömür sürmüş ve arkasında nice büyük şahsiyetler bırakarak öteler alemine göçmüştür. Müritleri de kendisi gibi bu yolun büyüklerindendir. Hacı Bayram-ı Veli onun elinde şekillenmiş, onun irfan bahçesinden çiçekler toplamıştır. Somuncu baba 93 senelik ömründe hep hak aşkıyla yanmış, ömür nefeslerinin incilerini tasavvuf deryalarına dökmüştür. Alevler gibi çırpınan gönlüyle şöyle demiştir: senden dolu iki cihan, oldum zuhurundan nihan, ger bulmayan seni ayan, ya Rab, nola halim benim, dilde kanaat olmaya, züç ile taat olmaya, senden hidayet olmaya, ya Rab, nola halim benim, Hamidinin gözü yaşı, doldur dağ ile taşı, bilmem nidem garip başı, ya Rab, nola halim benim. O sultan veliler böyle zarı zarı ağlarken ya bizim halimiz nice olur? Ey insan, sen bu dünyaya yel ölçmeye gelmedin. Neyler gibi gönlünün hevasına uyarsan, nedametle başına topraklar saçarsın.
1: İzler.

0: Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Kudüs. Üç ilahi dinin buluştuğu kutsal şehir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mucizevi Miraç yolculuğunu yaptığı, Hazreti İsa'nın doğup yaşadığı, Hazreti Süleyman'ın kutsal mabedini inşa ettiği ve daha pek çok peygamberin hayatını geçirdiği, Allah yolunda mücadele ettiği, şehit düştüğü kutsal toprakların bir bölümüdür. Bütün bu özellikleri sebebiyle Kudüs ve çevresi, Müslümanlar için olduğu gibi Yahudiler ve Hristiyanlar için de kutsal kabul edilir. Kudüs'ün Müslümanlar için kutsal bir belde olmasının sebebi ise, mübarek Mescid-i Aksa'nın bu şehirde bulunmasıdır.
1: Kudüs, doğunun bütün şehirleri gibi bir mabet çevresinde kurulmuştur. Kudüs'ün krallık ve ibadet merkezi oluşu, Hazreti Davud dönemine dayanmaktadır. Hazreti İbrahim ateşten kurtarıldıktan sonra Filistin topraklarına hicret etmiş ve bir süre bugün El Halil diye bilinen beldede ikamet etmiştir. Ve Kudüs, üç semavi din içinde kutsal bir şehir olarak kabul edilir. Yahudiler, Hazreti Süleyman'ın tapınağının batı duvarının kalıntılarından olan ağlama duvarını kutsal mekan kabul ederler. Hristiyanlar, altında Hazreti İsa'nın gömülü olduğuna inandıkları Holy Sepulchre Kilisesi'ni hac merkezi sayarlar. Ayrıca Hazreti Muhammed'in Miraç sırasında göğe yükseldiği yer olması hasebiyle ve Mescid-i Aksa'nın burada bulunması sebebiyle Kudüs, Müslümanlar için de kutsaldır.
0: 5000 yılı aşan tarihiyle dünyanın en eski şehirlerinden birisi olan Kudüs'ün ve ilk Mısırlı hükümdarlarının adlarına M.Ö. 19. ve 18. yüzyıl Mısır metinlerinde ve M.Ö. 14. yüzyıldan kalan Amarna mektuplarında rastlanmaktadır. Bu metinlerdeki bilgilere göre şehrin adının ilk biçimi Urusalim'dir ve bunun Allah'ın kurduğu yer anlamına geldiği tahmin edilmektedir. İbranice Yeruşalim ismiyle bilinen Kudüs'ün tarihi kaynaklardaki bir diğer ismi İlya'dır. İslam'ın kutsal şehirlerinden Kudüs, Beytül Makdis, Mukaddes, El-Kuds ve Kudsi Şerif gibi isimlerle de anılır.
1: Kudüs, 638 yılında Hazreti Ömer döneminde Müslümanlar tarafından fethedilmiştir. Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan, Mescid-i Aksa'yı genişleterek bazı kutsal emanetlerin de korunduğu ünlü Kubbetü Sahra'yı inşa ettirmiştir. Hazreti Ömer, Kudüs'ü fethedince Kudüs'teki kiliselere dokunulmaması için emir vermiş ve Hristiyanlarla anlaşma yapmıştır. Kudüs ahalisine bir de emanname yani emniyet belgesi vermiştir. Emannamede buyurdu ki,
0: "İş bu mektup Müslümanların emiri Ömer bin Hattab'ın İlya yani Kudüs ahalisine verdiği eman mektubudur ki, onların varlıkları, hayatları, kiliseleri, çocukları, hastaları, sağlam olanlarıyla öteki milletler için yazılmıştır." Kudüs, Filistin topraklarının ortalarında, Lut Gölü'nün yaklaşık 24 kilometre batısında, Akdeniz'den yaklaşık 50 kilometre içeride, denizle Şeria Irmağı arasında yer alır. Eski şehir olarak anılan asıl Kudüs, kenarları yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki kare biçiminde surlarla çevrili, ikisi kapanmış, 7 kapısı bulunan, kuzeydeki Şam kapısıyla batıdaki Yafa kapısından başlayarak, merkezde kesişen iki ana caddeyle 4 bölüme ayrılır. Şehrin sokakları ana caddeler dışında genellikle dar ve dolambaçlıdır. Taştan yapılan evlerinin odaları, zemininde genellikle bir sarnıç bulunan merkezi bir avluya açılır. Şehir, çeşitli üsluplardaki cami, sinagog, kilise ve sivil yapılarıyla mimari açıdan tam bir mozaik görünümündedir. Kuzeydoğudaki bölüm Müslüman, kuzeybatıdaki bölüm Hristiyan, güneydoğudaki bölüm Yahudi

0: ve güneybatıdaki bölüm Ermeni mahallesi durumundadır.
1: İslam inancında Kudüs'ün kutsallığı iki temele dayanır. Hazreti Davud'dan başlayan tevhid dini geleneği ve Hazreti Muhammed'in miracının yeryüzündeki ucu oluşu. Bu açıdan Kudüs'ün kutsallığı önemli ve nettir. Kudüs, Mekke ve Medine'den sonra gelen kutsal mekan, Peygamberimizin miraca çıkarken uğradığı ilk kutsal duraktır. Kur'an-ı Kerim, Mescid-i Aksa'yı etrafını mübarek kıldığımız mescit diye tanımlar, hadis-i şeriflerde Mescid-i Aksa'yı duaların kabul edildiği bir harem alanı olarak betimler. Mescid-i Aksa'nın harem alanı olarak ilan edilmiş olması özellikle önemlidir.
0: Ayette Mescid-i Aksa'dan murat, Beyt-i Mukaddes'tir. Mekke-i Mükerreme'ye uzak olduğundan Aksa denilmiştir. Aksa kelimesi en uzak anlamındadır. Yani en uzak mescit demektir. Ayet, Mescid-i Aksa'nın etrafı bağlar, bahçeler ve her nevi nimetlerle dolu olduğu cihetle, dünya nimetleri hususunda mübarek olduğu gibi din hususunda da mübarektir. Zira Beyt-i Mukaddes, Makkar-ı Enbiya ve Mahalli Vahyi İlahi ve Süleyha'nın mabedidir. Ekseri Enbiya'nın mucizeleri ve asarı garibe orada zuhur ettiğinden Cenab-ı Hak mübarek olduğunu beyan etmiştir. Binaenaleyh, maddi ve manevi mahalli mübarek denmeye şayandır şeklinde tefsir edilmiştir.
1: Ayet-i Kerime'de Mescid-i Aksa'dan çevresini bereketlendirdiğimiz şeklinde söz edilmektedir. Bu ifadeyi su kaynaklarına yoranlar olduğu gibi, bunu Kudüs'ün yakın çevresinde yaşamış ve vefat edip defnedilmiş enbiya ve evliyaya atfedenler de olmuştur. Kudüs'ten başlayarak Ürdün Nehri'nin batısında bulunan kutsal toprakların hemen tamamını bu bereketli topraklara katar. Bu ayette de bereketlendirdiğimiz yer denirken kastedilen belde Filistin diyarıdır. O beldenin kalbi ise Kudüs'tür.
0: ...800 metre rakımda bir tepe üzerine kurulu Kudüs, civarda su problemi olmayan nadir şehirlerden biridir. Şehir 3 su yatağı üzerine kurulmuştur ve Kidron Vadisi boyunca akan Silvan yeraltı suyu bugün de faal durumdadır. Eski şehrin hemen batısında, tarihin en eski dönemlerinden beri su toplama havuzları bulunmuş, hatta Yafa kapısının hemen dışındaki alana Allah'tan bir su adı verilmiştir. Bir hadisi şerifte Muallak kayası, yeryüzünün bütün tatlı sularının altından doğduğu kaya olarak betimlenir.
1: Mescid-i Aksa'nın merkezi de Hazreti Muhammed'in üzerinden miraca yükseldiği Muallak taşıdır. Bu taş, Müslümanlarca zatından çok hatırasından dolayı kutsaldır. Bir hadisi şerifte, kıyametin Kabe'deki Hacerül Esved'in yerinden kalkıp Kudüs'teki bu taşı ziyaretiyle başlayacağı söylenmektedir. Miraç gecesinde Hazreti Peygamber'in üzerinde ayak izini, altındaki mağarada mübarek başının şeklini ve nihayet Resulullah'ı ziyaret etmek istediğinde onu yerine rableden Cebrail Aleyhisselam'ın parmak izlerini bıraktığı ve Beytül Makdis tarafından yıkılacağı zaman mabedin bekçilerinin mabedin kutsal emanetlerini bu kuyuya attıklarını söyler.
0: Muallak kayasının üzerine Emevi halifesi Abdülmelik İbn Mervan, Türkiye'de Hazreti Ömer Mescidi diye de bilinen Kubbetü Sahra'yı inşa ettirir. 691 yılında inşa edilmeye başlanan bina, yeryüzünde inşa edildiği şekilde ayakta kalan en eski İslam binasıdır. İslam mimarisinin en muhteşem eseri olarak görülen bu bina, tarih boyunca küçük restorasyonlar görmekle birlikte hiçbir tarihte tamamen yıkılmamıştır. Binanın kubbesi altınla kaplanmıştır. Kanuni dönemine kadar dışarıda Bizans tarzı mozaiklerle kaplı olan binanın iki insan boyuna kadar olan kısmını beyaz mermer, daha yukarısı da mavi çinilerle kaplatılmıştır. Sanat tarihçileri Kubbetü Sahra'nın bundan sonra sunduğu muazzam görünüm için Abdülmelik yerde bir altın külçesi yapmıştı. Süleyman

0: göğe çıkardı derler.
1: Bu toprakların coğrafi olarak bereketli hilal diye bilinen Nil-Fırat yayının tam göbeğini oluşturuyor olması da ayrıca önemlidir. Miracın mekanı

0: Mescid-i Aksa aynı zamanda Yüce Allah'ın yeryüzündeki ilahi ayetlerinden bir ayettir. Resulullah bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur:
1: yolculuk ancak şu üç mescitten birine olur. Benim şu mescidime, Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Aksa'ya. Kudüs'e kutsallık veren yapılar Harem-i Şerif içinde yer alır. Şehirden duvarlarla ayrılan Harem-i Şerif'te Mescid-ül Aksa ve Kubbetü's Sahra bulunmaktadır. Mescid-ül Aksa 1,5 yıl kadar Müslümanların kıblesi olmuştur ve Hazreti Süleyman tarafından yapılmış Beytül Makdis'in yerinde yükselir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç sırasında ilk durağı olan bu mekanın hemen yakınında da bazı kutsal emanetlerin korunduğu Kubbetü's Sahra vardır. Mescid-ül Aksa'nın doğusunda ikinci mabetten kalan duvarın bir bölümünü oluşturan ağlama duvarı Yahudilerin en kutsal mekanıdır. Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği sanılan yerle Hazreti Meryem'in mezarının bulunduğu yerde yapılan kiliselerde Kudüs'ü Hristiyanlar gözünde kutsallaştırmakta bir ziyaret mahalli durumuna getirmektedir.
0: Selahaddin Eyyubi, Şii Fatimi devletini ortadan kaldırıp Eyyubi devletini kurduktan sonra Haçlılara karşı harekete geçti. Haçlıların elinde bulunan Kudüs'ü 1187 senesinde Haddin zaferinden sonra ele geçirdi. Hristiyanların birkaç kıyı şehir hariç Orta Doğu'dan atılmaları Avrupalıları endişelendirdi. Sonu hezimet olmasına rağmen Avrupa'nın en ünlü kral, İmparator ve kumandanlarının katıldığı Haçlı Seferi meşhurdur. İslam hükümdarları Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yapacakları yatırımları birer ibadet neşvesiyle gerçekleştirmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ve İslam topraklarının çoğu ve Kudüs'ün de Batı emperyalizminin işgaline düşmesiyle birlikte Kudüs, İslam aleminin ezilmişliğinin sembolü haline gelmiş, onun kurtuluşuyla Ümmet-i İslam'ın kurtuluşu arasında manevi bir bağ kurulmuştur.
1: 1517-1917 arasında şehir Osmanlı yönetimine girer. Osmanlı şehre birçok tarihi eser kazandırır, var olanları ise korur. Hazreti Süleyman'ın mabedinden arta kalan ve Yahudiler için çok kutsal olan duvarı tamir ettirtir. Fakat Osmanlı'nın son dönemlerinde büyük dış borçlara karşılık Yahudilerin Filistin'i istemeleri, Sultan Abdülhamid Han'ı hiddetlendirmiş ve kanımızla aldığımız toprağımızı kanımızla koruruz, milletime ait tek bir çakıl taşını bile satmam sözleriyle karşılık bulmuş ve bölgede ciddi tedbirlerin alınmasına sağlamıştır. Ne zaman ki Osmanlı bölgeden çekilmiş, sömürgeci İngiliz ve Fransız yönetimi bölgeye hakim olmuştur. İşte Filistin ve Kudüs geçici de olsa o gün kaybetmiş sayılmıştır.
0: Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kudüs, İngilizler tarafından işgal edilmiştir. 1948'de Birleşmiş Milletler şehri Doğu ve Batı yakası olarak İsrail ile Filistin arasında bölüştürmüştür. Ardından Arap ülkeleri ile İsrail arasında bir savaş çıkmış, zamanla işgale dönüşmüştür. İsrail, Doğu Kudüs'ü de işgal ederek kendisine başkent yaptığını ilan etmiş, buna mukabil Filistinliler de yarım asırlık intifada yani ayaklanma başlatmışlardır.
1: Kudüs. Kudüs, aralanmayı bekleyen sır perdesi, asırlardır kalbimizde yaşattığımız hasret perdesi. Peygamberlerimizi ve onlara imamlık eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ağırlayan, yaşayan Kur'an tarihi. Kudüs, üç semavi dinin ortak değeri, her şeye rağmen bütün orijinalliğiyle ayakta kalan Emevi, Memlük ve Osmanlı eserlerinden müteşekkil 5000 yıllık medeniyet ve mimarinin izi. Müslümanlar Mescid-i Aksa'yı tarih boyunca itinayla korumak için büyük fedakarlıklarda bulunmuşlar. Bu müjdeli kutsal mekanı korumak için güçleri nispetinde özveride bulunmaya devam edeceklerdir.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Eğer kalbimde aşktan yoksun bir zerrecik yer kalmışsa beni temizle ne olur, arındır beni. Arınmamın ilacı eğer cehennem olacaksa Rabbim, İbrahim'in tevekkülü içinde seve seve atarım kendimi ateşlerin içine. Değil mi ki orası da senindir, değil mi ki orası da seni hatırlatır bana. Senin elinle atıldıktan sonra atıldığım yerin ne önemi var? Dokunmanı isterdim titrek kalbime. Kavuşmak arzusuyla coşkun bir sel gibi akarken sana doğru tutmanı isterdim. Ruhuma kanat takıp almanı isterdim katına. Günahlarımı örtmeni isterdim. Tohumu toprakla örttüğün gibi görmek isterdim güzelliğini. Filizlenmiş tohumu gördüğüm gibi. Hayır, hayır, hiçbir şeyi Rabbim. Sadece sevmeni isterdim beni. İbrahim'e dostum, Muhammed'e sevgilim dediğin gibi. Ey sonsuz sevgili, ey sevilenlerin en güzeli, İhsanınla yardım et ki bana boyun eğmeyeyim isteklere. Sen veli kullarının kalplerinde nurlar doğransın. Nurlarla seni bilmelerini, tevhid etmelerini temin edensin. Dostlarının kalbinden ahyarın yok olmasını sağlayansın. Senden başka bir şeyi sevmemelerini, hiçbir varlığa sığınmamalarını sağlayansın. Alemler korku verdi onlara. Onların dostu olduğun için sen hidayet verdin onlara, yol gösterdin. İlahi, seni yitiren neyi buldu ve seni bulan neyi yitirebilir? Ziyana uğramıştır. Senden başka bir bedele razı.

razı olan, hüsrana uğramıştır senden başka bir dayanak arayan. İlahi, sen ihsanını kesmezken başkasından nasıl ihsanım olur? Sen değiştirmezken nimetlendirme adetini başkasından nasıl nimet istenir? Ey sevdiklerine dostluğunu tattıran, onları huzurunda durduran, ey velilerine heybet elbiselerini giydiren, onları izzetiyle aziz eyleyen, ihsanı verensin. İsteklilerin isteğinden önce de cömertlik gösterensin. Vehhab ancak sensin, sürekli veren, bağışlarda bulunan, karşılığını istemeyensin. İlahi, rahmetinle iste ki beni sana varayım, nimetinle çek beni ki senden kaçmayayım. İlahi, korkum azalmaz senden, kulluk ettiğim zaman bile ve isyanımda bile umudumu kesmem senden. İlahi, kötülükleri nedeniyle beni sana çevirdi varlıklar. Ama biliyorum ki beni sana yönelten keremindir gerçekte. İlahi, dileğim senken yalnız nasıl ulaşmam dileğime? Nasıl zelil olabilirim ki tevekkül ettiğim yalnız sensin? İlahi, kendinden başka ilah olmayansın. Kendini her şeye tanıtansın. Bilmez değildir seni hiçbir varlık. Her şeyde seni gördüm apaçık. Kendini her şeyde tanıtan sensin. Ey rahmaniyetiyle arşı istiva eden, bütün alemler kaybolmuştur arşında ve arşın kaybolmuştur rahmaniyetinde. İzin ver, ben de yaşayayım o rahmetinde. Amin. Rabbim, beni barışının bir aleti yap. Nerede kin varsa oraya sevgiyi yerleştireyim. Nerede günah varsa oraya affı getireyim. Nerede nifak varsa orada birliği sağlayayım. Nerede yanlış varsa oraya doğruyu götüreyim. Nerede şüphe varsa oraya imanı yerleştireyim. Nerede umutsuzluk varsa orada umudu estireyim. Nerede karanlık varsa oraya ışığı getireyim. Nerede üzüntü varsa orada sevinci yaşatayım. Rabbim, teselli edilmekten çok teselli etmeye, anlaşılmaktan çok anlamaya, sevilmekten çok sevmeye çalışayım. Çünkü insan kendini verince kendini bulur. Affedince affolunur. Ölünce ölümsüz hayata dirilir. Ey bizi sevgisinden yaratmış olan Rabbim, gerçeği seven, gerçeği bilen, bilip yapmak isteyen bizlere aşkını ver. Bunu senden diliyor ve bekliyoruz. Biliyorsun ki Rabbim, gözümüz sende, gönlümüz sendedir. Sana gelmek, senin yolunda ilerlemek için bize güç ver. Rabbimiz, bize ver ki olmayanlarla paylaşalım. Onların sevinciyle sevinelim. Ey Rabbim, içimde bir susuzluk var. Bu susuzluk bir hasret, bir özleyiş, bir aşk, bir ateş oldu. Ve bu ateşin alevi sonsuz bir varlık umman için bir dua, bir istek, bir teslimiyet halinde yükseldi, yükselecek. Bu sonsuz varlık ummanında dünyalar, alemler, kainatlar, ruhuma gelen her duygu senin sevginin eseridir. Biliyorsun ve Rabbim, senden gelen her aşk dalgası ruhumu tarifi imkansız güzellik, saadet ve ihtişamlarla dolu sonsuz ufuklara yükseltmektedir. Ve işte o zaman ben tam bir teslim

muhabbeti ifade eden yaklaşma uslu ile o anda yükseldiğimi anlıyor, idrak ettiğim varlığımın küçüklüğünü ve hiçliğini bana duyuran tatlı kucağında kendimi kaybediyorum. Ey sonsuz kainatları yaratan Rabbim! Senin tecellilerin karşısında içimin yandığını duyarken varlığımın her hücresini, her zerresini sana doğru bir hasret, bir özleyiş, bir aşk, bir yalvarış kaplıyor. Rabbim, sana olan bu aşkımı kabul et. Sana ait olmakla huzur duyduğum Rabbim, özlediğim kadar duyamadığım ve duyamadığım varlığının ruhumdaki ateşiyle mutluyum. Ebedi olan bu aşk ateşini her an canlı tut ki Rabbim, mutluluğum son bulmasın. Sana olan ebedi aşkım, hasretim, yalvarışlarım ancak seninle sükunete kavuşur. Ey Rabbim! Küçük varlığımı bir kainata bedel kılan senin mutlak kudretin karşısında ben ne olduğumu bile unuttum. Bilmiyorum, bu huzur ve mutluluk karşısında sana nasıl hamd edeyim? Ve bana verdiğin bu lütuflarla yaşayan ben, sana olan şükrü hangi dille ifade edeyim? Borcumu ödeyebilmek için değil, çünkü ödeyemem. Fakat sevginle var ettiğin varlığımı, senin iradene teslim etmenin verdiği mutluluğu sonsuza kadar devam ettir ki sana olan şükrüm son bulmasın Allah'ım. Bana verdiğin hayat boyunca ilahi emirlerinin tatbikatına memur, bütün yarattığın varlıklara fedakar, feragatli, müşfik, merhametli, faziletli bir kulun olmam için bana yardım et. Düştüğüm zaman beni kaldır. Gözyaşımın kuruduğu yerde Muhammed'in gözyaşlarıyla imdadıma gel. Ateşe düştüğüm zaman İbrahim gibi koru beni. İsa gibi düşmanlarımdan kurtar beni, katına al. Beni küçük bir hizmetçin olmak bahtiyarlığından bir an olsun ayırma. Sana açtığımız elimizi geri çevirme. Biliyorum, günahkarım, asiyim, saygısızım. Belki affedilmeyecek biri varsa o da benim. İstemez misin seni anan bir dil olsun? İstemez misin seherlerde sana el açıp tevbe eden bir kalp olsun? İstemez misin Rabbim? Ama ben istiyorum. Seni anlatan bir dil olmak istiyorum. Seni seven bir kalp olmak istiyorum. Senin merhametli elin olmak istiyorum. Seni göstermek istiyorum. Senin olmak, senden olmak istiyorum. Amin. Bizi affet ki seni daha çok sevelim Rabbim. Haşa ya Rabbi, sevgim affına bağlı değil. Sen affetmesen de seviyorum seni. Sen bağışlamasan da bu kalp senindir. Ey Rabbim, sana el açıp dua ediyorsam, sanma ki senden bir şey istiyorum. Sanma ki gözyaşlarımı silmeni, acımı dindirmeni istiyorum. Hayır ya Rabbi, yaralarımı sarman için sana yalvarmıyorum. Kendi isteklerim için değil, senin isteklerini bilmek için yalvarıyorum sana. Yapmam gerekeni bileyim diye sana el açıyorum. Rabbim, sana yalvarıyorum ki kalbimde sevgini görüp bana emredesin. Dilediğin şeyi benden isteyesin. Ah Rabbim, ben senden seni bile isteyemiyorum. Beni istemeni de isteyemiyorum. Sen beni çağırmasan da ben insanları sana çağırıyorum.

Hazreti Ali'nin duası. Allah'ım, Muhammed'e ve Ali Muhammed'e rahmet eyle ve seni çağırdığımda duamı icabete eriştir. Çağrımı işit, ben sana doğru yönelmiş, sana boyun eğip yalvararak ve katındaki sevabı dileyerek huzurunda durmuşum. Nefsimde olanı biliyorsun. İhtiyacımdan haberdarsın. İçimdekine vakıfsın. Döneceğim yer ve mekan, söylemek istediğim söz, dile getirmek istediğim ihtiyaç,

ve akıbetim için umduğum şeyler sana gizli değildir. Ey efendim, senin takdir ve hükmün ömrümün sonuna dek benden vuku bulacak her şeyde zahir ve batınımda caridir. Kemal ve eksikliğim, yarar ve zararım başkasının elinde değil, senin elindedir. Ey Rabbim, eğer beni rızkından mahrum bırakırsan artık kim bana rızık verebilir? Eğer bana yardım etmeyerek yalnız bırakırsan kim bana yardım edebilir? Ey Rabbim, gazabından ve azabının inmesinden sana sığınırım. Ey Rabbim, eğer ben rahmetine layık değilsem, sen geniş fazlın ve rahmetinle bana bağışta bulunmaya layıksın. Ey Rabbim, güya şimdi kıyamet kopup da huzurunda durmuşum. Sana olan güzel tevekkülüm başıma gölge düşürmüş. Kerem ve ihsanına layık olan şeyi yapmışsın ve affınla benim günahlarımı örtmüşsün. Ey Rabbim, eğer beni affetsen, zaten affetmeye senden daha layık kim vardır? Eğer ecelim yaklaşmış ve amelim beni sana yaklaştırmamışsa, günahlarımı itiraf etmeyi affına bir vesile kılıyorum. Ey Rabbim, nefsime bakmakla kendime zulmettim. Eğer beni affetmezsen yazıklar olsun bana. Ey Rabbim, hayatım boyunca lütuf ve ihsanın benden kesilmemiştir. Öyleyse ölümünde de lütuf ve ihsanını benden kesme. Ey Rabbim, nasıl ölümümden sonra senin bana olan hüsnü nazarından ümidimi keseyim? Oysa sen hayatımda iyilikten başka bir şey yapmadın bana. Ey Rabbim, sana yakışır şekilde işlerimi yoluna koy ve cehalet bataklığına batmış bir günahkara kendi lütuf ve fazlın ile rahmeyle. Ey Rabbim, dünyada birçok günahlarımı halktan sakladım. Ahirette onları saklamana daha muhtacım ben. Ey Rabbim, günahlarımı salih kullarına açmayarak lütfettin bana. Öyleyse kıyamet günü bütün yaratıkların karşısında rüsvâ etme beni. Ey Rabbim, bağışın arzumu çoğalttı. Affın ise amelimden daha üstündür. Ey Rabbim, kullarının arasında hükmettiğin gün, kendi likanla huzuruna çıkmakla beni mesrur eyle. Ey Rabbim, senden özür dilemem. Mazeretinin kabul olmasından müstani olmayan, çaresiz kimsenin özür dilemesidir. Öyleyse mazeretimi kabul buyur. Ey günahkarların kendisinden özür dilediği en keremli zat. Ey Rabbim, hacetimi reddetme, dileğimi boşa çıkarma, lütuf ve kereminden ümidimi kesme. Ey Rabbim, eğer aşağılığımı isteseydin beni hidayet etmezdin. Eğer rüsvay olmamı irade etseydin beni kurtarmazdın. Ey Rabbim, uğruna ömrümü tükettiğim ihtiyacımı karşılamada beni reddedeceğini hiç sanmıyorum. Ey Rabbim, daima artan ve tükenmek bilmeyen, sevdiğin ve razı olduğun ebedi, daimi ve sonsuz hamdü sena sana mahsustur. Ey Rabbim, eğer beni suçumla yakalayıversen, ben de senin affına sarılırım. Eğer beni günahımla yakalayıversen, ben de senin mağfiretine sığınırım. Eğer beni cehennem ateşine sokacak olsan, ben de cehennem ehline seni sevdiğimi ilan ederim. Ey Rabbim, eğer amelim sana itaatin yanında küçükse, sana olan ümidin yanında arzu büyüktür. Ey Rabbim, nasıl dergahımdan mahrum ve ümitsiz geri döneyim? Oysaki keremine olan hüsnü zannım, beni bağışlanmış ve kurtulmuş

olarak geri döndürmendir. Ey Rabbim, ömrümü senden gaflet etme pisliğinde tükettim. Gençliğimi senden uzak kalma sarhoşluğuyla geçirdim. Ve verdiğin nimetle mağrur olduğum ve gazabına doğru gittiğim günlerde gaflet uykusundan uyanamadım. Ey Rabbim, ben senin kulunum ve kulunun oğluyum. Huzurunda durmuş ve kereminle, lütfunla sana tevessül etmiş bulunuyorum. Ey Rabbim, kulun olarak huzurunda hayamın azlığından yaptığım kötü amellerimden sıyrılarak sana yöneliyor ve senden af talep ediyorum. Çünkü af senin kerem ve lütfunun özelliğidir. Ey Rabbim, beni muhabbetin için uyarmadan önce sana isyan etmekten beni alıkoyacak bir gücüm yoktu. Muhabbet ışığın kalbimde yandıktan sonra ise nasıl olmamı istediysen öyle oldum. Beni kerem ve lütfuna dahil ettiğinden ve kalbimi senden gaflet etme kirlerinden temizlediğinden dolayı sana şükrediyorum. Ey Rabbim, ey aldanandan uzak olmayan yakın, ey mükafatını ümit eden esirgemeyen cömert, kendisini çağırdığında sana icabet eden ve yardımınla amele sevk ettiğinde sana itaat eden kimseye baktığın gibi bana bak. Ey Rabbim, iştiyakla sana yaklaşan bir kalp, doğruluğu sana yükselen bir dil ve değeri sana yaklaşmaya vesile olan bir bakış bana bağışla. Ey Rabbim, seninle tanınan, şöhretsiz, sana sığınan zelil ve kendisine teveccüh ettiğin kimse de başkalarına köle olmaz. Ey Rabbim, senin yoluna koyulan aydınlanır ve sana sığınan korunur. Ey Mevlam, ben sana sığındım. Rahmetine olan hüsnü zannımı boşa çıkarma. Lütfundan beni mahrum etme. Ey Rabbim, beni kendi dostlarının arasında rahmetinin artmasını ümit eden kimsenin ikamet ettiği yerde yerleştir. Ey Rabbim, seni sürekli anma istek ve aşkını bana ilham eyle. Kalbime yerleştir ve bana isimlerine ve kutsinin mahline ulaşma gayret ve neşesi ver. Ey Rabbim, kendi yüce zatın hürmetine beni de sana itaat edenlerin mahline ve razı olduklarının güzel menziline kavuştur. Çünkü ben nefsimi savunmaya kadir değilim. Ona bir yarar vermeye de gücüm yetmez. Ey Rabbim, ben senin günahkar ve zayıf bir kulunum ve sana yönelen kölenim. Öyleyse beni kendilerinden yüz çevirdiğin ve gafletleri kendilerini affından alıkoymuş kimselerden kılma. Ey Rabbim, her şeyden kopup sana yönelmeyi bana bağışla. Kalp gözlerimizi sana bakmak nuruyla aydınlat. Öyle aydınlat ki kalp gözlerimiz nur hicaplarını, perdelerini yırtsın ve azamet madenine ulaşsın. Ruhlarımız da Kudüs'ün izzetine bağlansın. Ey Rabbim, beni çağırdığında sana icabet eden, baktığımda teveccüh ettiğinde celal ve azametin için kendinden geçen ve gizlide kendisiyle münacat ettiğin, açıkta senin için amel eden kimselerden kıl. Ey Rabbim, yes ve ümitsizliği hüsnü zannıma galip kılmadım ve ümidimi kereminin güzelliğinden kesmedim. Ey Rabbim, eğer hatalarım beni senin yanında düşürüp zelil etmişse, o halde beni sana olan hüsnü tevekkülümle affet. Sana bel bağladığım için beni bağışla. Ey Rabbim, eğer günahlarım beni lütfunun keremlerinden uzaklaştırmışsa, şüphesiz şefkatinin keremine olan yakinim beni sana yönelmek için uyarmıştır. Ey Rabbim, eğer

gaflet sana kavuşmaya hazırlanmaktan beni gaflete düşürmüşse, değerli nimetlerini tanımak beni uyandırmıştır. Ey Rabbim, eğer büyük azabın beni ateşe çekiyorsa, büyük mükafatın da beni cennete doğru çekiyor. Ey Rabbim, öyleyse isteyeceğim her şeyi senden istiyorum ve sana yalvarıp niyaz ediyorum. Senden Muhammed ve Ali Muhammed'e rahmet etmeni ve beni daima seni anan, ahdini bozmayan, şükründen gafil olmayan ve emrini hafife almayan kimselerden kılmanı istiyorum. Ey Rabbim, beni seni tanımam, senden gayrisinden yüz çevirmem, yalnız senden korkmam ve emirlerini gözetmem için izzetin güzel nuruna kavuştur. Ey Celal ve İkram sahibi Allah ve Allah Resulü Muhammed'e ve onun tertemiz ehli beytine salat ve çokça selam eylesin. Amin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç.
1: Buna Er Meydanı derler.
0: Pamukçulu Osman Pehlivan.

Muharrem pehlivan toparlanabileceği kadar toparlanmış ve geri dönmüş bulunuyordu. Yüzünden de ne derece kızgın ve hırslı olduğu kolayca anlaşılabiliyordu. Elinden gelecek olsa Pamukçulu Osman pehlivanı parça parça etmekten çekinmeyecekti. Nitekim bu kararla güreşe pek şiddetli girdi. Sağlı sollu sert elenseler ve kuvvetli tırpanlarla Pamukçulu Osman pehlivana yüklendi.

tamamıyla rahatlamış bulunan Osman Pehlivan, bir iki dakika kadar bu hamlelere sadece müdafada kalmakla karşı koymuştu. Ama bunun arkasından o da ilk defa olmak üzere hasmının elense ve tırpanlarına karşılık vermeye başladı. Böylece güreş yeni bir şekil almış oluyordu. İki pehlivan da birbirlerini kıyasıya hırpalamaya koyulmuş bulunuyordu. Pamukçulu Osman pehlivanın müdafaa halinden vazgeçerek hasmına aynı şekilde karşılık vermeye başlamış bulunması oradakileri şaşırtmıştı. Ne oluyordu böyle? Bu deli ormanlı pehlivan kendisinde nasıl oluyordu da bu kudreti bulabiliyordu ki? Nasıl oluyordu da Muharrem pehlivanla karşılıklı olarak bir elense tırpan mücadelesine girişmeye cesaret edebiliyordu? Elbette onun bu davranışı bir iki dakikadan fazla sürecek değildi. Sonunda da herhalde dersini alacak, hasmının önünden kaçmaya başlayacaktı. Ne kadar dayanabilirdi Muharrem pehlivanın elense ve tırpanlarına? Ama hiç de böyle olmadı. Dakikalar birbirini kovalayıp geçiyordu. Osman pehlivanda hiçbir gerileme görülmüyordu. Aksine yerini bulan elense ve tırpanlarının hasmının elense ve tırpanlarından çok daha şiddetli ve sarsıcı olduğu da gözden kaçmıyordu. Sanki 10 dakika hasmına karşı zebun ve kaçak güreşmiş bulunan o pehlivan kaybolmuş, yerine bambaşka bir pehlivan gelmişti. Güreş 10 dakika bu tempo ile sürdükten sonra Muharrem pehlivanın yeniden solumaya ve gerilemeye

0: başladığı görüldü. Çektiği elenselerin, savurduğu tırpanların çoğu şimdi yerini bulamıyordu. O zaman misafirler arasında şu şekilde konuşmalar başladı.
1: Fakat bu Osman Pehlivan pek yaman biri şeymiş ya.
0: Evet evet, güreşi bindirdi. Güreşe hakim oldu.
2: Şaşılacak şey ya. Bayağı karşı koyuyor Muharrem Pehlivan'a.
3: Karşı koyuyor da ne demek kardeşim ya. Ondan daha üstün.
1: Çok nefesli bir pehlivan.
0: Öyle öyle. Muharrem Pehlivan yorulmaya başladı. Oysa güreşe yeni başlamış gibi ya.
2: Allah için yamanmış deli ormanla.
3: Efendim efendim, bir defa kolları çok uzun. Rahatça hasmının ensesini buluyor. Çok da kuvvetli bir pehlivan.
1: Muharrem pehlivan elense ve tırpanla ona bir şey yapamaz. Sonra bu kadar hızlı güreşe de dayanamaz. Ben bu kadar pehlivan seyrettim. Böylesini bu kadar hızlı güreşenini görmedim arkadaşım.

0: tam bu sırada Pamukçulu Osman Pehlivan sert bir elenseyi tamamlayan kuvvetli bir tırpanla Muharrem Pehlivan'ı yüzü koyun yere serdi. Yere serer sermez de hemen bastırarak sarmayı vurdu. Böylece ayakta geçen ve 10 dakika kadar süren şiddetli elense tırpan faslını Pamukçulu Osman Pehlivan kazanmış oldu. Herkes Muharrem Pehlivan'ın yere düşer düşmez ayağa kalkabilmek için hemen harekete geçmesini bekledi. Ama böyle olmadı. Muharrem Pehlivan o kadar yorgun görünüyordu ki yeniden harekete geçebilmek için nefeslenmek mecburiyetini duyuyordu. O zaman Celalettin Paşa pehlivanlarının bu durumunu bir bahane bulabilmek için Muharrem yediği boyunduruğun tesirinden kurtulmuş değil. Bunun için bocalıyor. Şimdi hele nefeslensin, nasıl hemen değişeceğini göreceksiniz.
1: Evet nefeslenmek istiyor ama acaba hasmı bırakacak mı onu ha?
0: Damat Paşa bu söze karşılık vermedi. Pamukçulu kısa bir süre sonra o şekilde durdu. O da hasmının bulunduğu zor durumdan kurtulabilmek için harekete geçmesini bekliyordu. Fakat onun oralı bile olmadan olmadığını fark edince arkasından hemen yüklendi ve Muharrem Pehlivan'ı yüzü koyun yere yaydığı gibi ağırlığını da üzerine verdi. Aynı zamanda elini Muharrem Pehlivan'ın sarmayı vurduğu taraftan koltuğunun altından geçirmek için zorlamaya geçti. Böylece iki pehlivan arasında yeniden bir mücadele başlamış oldu. Osman Pehlivan'ın ne yapmak istediğini herkes anlıyordu. Elini bir defa hasmının koltuk altından geçirdikten sonra el enseyi bulacak, sonra da yüklenerek onu çevirecek, sırtını yere getirecekti.

Muharrem Pehlivan nasıl bir belaya çatmış bulunduğunu çoktan anlamış bulunuyordu. Mahmut Celaleddin Paşa onu kötülemiş, hiç de hiçbir değeri olmadığını da söylemişti. Halbuki bu deli ormanlı pehlivan hiç de böyle değildi. Zehir gibi kuvvetli bir pehlivandı. Güreşi de çok iyi biliyordu. Bu durum karşısında onu yenmek hayalini çoktan bir tarafa bırakmış, yenilmekten nasıl kurtulabileceğini Muharrem Pehlivan düşünmeye başlamıştı. Güreşin şekli bir anda %100 değişmiş bulunuyordu. İki pehlivan arasındaki bu müthiş mücadele ancak 5 dakika kadar sürmüş ve Pamukçulu elini hasmının koltuk altından geçirerek enseyi rahatça bulmuştu. Böylece güreşin mukadderatı da belli olmuş bulunuyordu. İşte Pamukçulu Osman pehlivan tazyikini artırıyor, hasmını yavaş yavaş çeviriyordu. 1 dakika sonra ise onu yarım çevirmiş duruma getirmişti. Şöyle kuvvetli yüklenecek olsa sırtını yere getirecekti. Bu duruma gelince durdu. Bunun da sebebi hasmının pes etmesi için fırsat vermekti. Belki de sırt üstü yenilmek istemez, pes ederek güreşi bırakırdı. Ama Muharrem Pehlivan'ın oralı bile olmadığını çabuk anladı. İşte o zaman daha fazla...

0: söz söylediler. Pamukçulu onlara selamlar vererek teşekkürlerini bildirdi. Muharrem Pehlivan o haldeydi ki yerden bile kalkıp doğrulamıyordu. Pamukçulu ona yardım etmek isteyince düşmanca eline vurup bunu reddetti. Bu sırada Cazgır da resmi sonucu ilan ediyordu.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan galip gelmiştir.

Pamukçuluğu, o zaman davetlere bir defa daha selam verdikten sonra yıkanıp temizlenmek üzere konağın hazır bulunan hamamına doğru yürüdüm.

Reşat Paşa'da güreşler sona erdiğine göre misafirlerini içeriye, konağa davet etti. Zaten herkes ayağa kalkmış bulunuyordu. Ev sahibi damat Celaleddin Paşa'nın gönlünü almak için Osman Pehlivan talihliymiş dedi. Muharrem Pehlivan'ı belki de hayatının en kötü gününde yakaladı. Yoksa Muharrem Pehlivan onu her zaman rahatça inebilmek kudretine sahip bir pehlivandır paşa. Celaleddin Paşa konağa doğru yürürken doğru söyledin dedi. Yarım saat içinde nefes diye bir şey kalmadı. Yediği o boyunduruktan sonra kendisini bir türlü toparlayamadı. Zaten bu deli ormanlı pehlivanlara boyunduruklarıyla meşhurmuş. Ne zaman isterseniz onları yeniden karşılaştırabiliriz. Hele Muharrem Pehlivan'la bir konuşayım da.

0: Yarım saat sonra misafirler hep dağılmışlardı. Hayatından pek memnun kalan Reşat Paşa cazgırı çağırdı. Ona zahmetine karşılık tam 5 lira verdi. Sana çok teşekkür ederim. Bana Osman gibi bir pehlivan kazandırdın. Maşallah. Çok iyi bir pehlivan. Bana hem 50 altın kazandırdı hem de Muharrem gibi bir pehlivanı çatır çatır yendi. Maşallah. Onun çok iyi bir pehlivan olduğunu söylemiştim Paşa Hazretleri. Yalnız bir noktaya aklım ermedi. Muharrem pehlivan çok mu kötü bir gününde ki? Bunun böyle olduğunu sanmıyorum paşam. Ama çabuk yoruldu. Güreşin hızına dayanamadı. İlk 10 dakika içinde Osman pehlivanı yenmek için elinden gelen bütün gayretini, bütün kuvvetini harcadı. Ben de buna şaşmış kalmıştım. Muharrem pehlivanın bu hıza dayanamayacağını biliyordum. Bir de boyunduruk yiyince olduğu gibi tükendi kaldı. Bunu Osman pehlivan da anladığı için onun suya gitmesine izin verdi. Muharrem pehlivanın tükendiğini, onu nasıl olsa yeneceğini o da anlamış bulunuyordu. Neyse, çok iyi oldu. Bu pehlivanın kıymetini iyi bilin Paşa Hazretleri. Konaklarda onun ayarında pehlivan yok. Kimi olsa yener.
1: Ya saray pehlivanlarını?
0: Yok, o kadar da değil. Ama saray pehlivanları da onu kolay kolay yenemezler. Söyleyeceklerim bu kadar Paşa Hazretleri.

Ramazan ayının ilk günlerinde yapılan bu güreş, Reşat Paşa'nın yeni edindiği bu pehlivanın Muharrem pehlivan gibi tanınmış bir pehlivanı yenmiş bulunması her tarafta günün konusu olmuştu. Tabii bu konuşmalar daha çok konaklarda oluyordu. Bununla beraber damat Mahmut Celaleddin Paşa'nın konağında yapılan bu güreş, İstanbul'un pehlivan meraklısı halkı tarafında

0: da hemen öğrenilmiş bulunuyordu. O sabah Sultan Abdülaziz, Mahmut Celaleddin Paşa ile bir vesileyle konuşurken duyduğu bu haberin ne derece doğru olduğunu anlamak için... Senin Muharrem pehlivan, adı bilinmeyen bir pehlivana yenilmiş, öyle mi?
1: Doğrudur Sultan.
0: Nasıl oldu?
1: Suç bende. Tuttuk Reşat Paşa ile bir de bahse girdik. Ben Muharrem pehlivanın en fazla 10 dakika içinde bu pehlivanı yenebileceğini ileri sürdüm. Muharrem pehlivana da hasmını 10 dakika içinde mutlaka yenmesini söyledim. Bu durum karşısında o da acele etti. Dalarken de fena bir boyunduruk yedi. Sonra da toparlanamayarak yenildi sultanım.
0: Evet, hata etmişsin. Bir pehlivanı hasmını şu kadar zamanda, şu kadar dakikada yeneceksin diye zorlamak doğru olmaz.
1: Hatamı kabul ediyorum sultanım.
0: Tabii intikam güreşi istedin değil mi?
1: Evet. Bu güreş haftaya Reşat Paşa'nın konağında yapılacak.
0: Öyle mi? Bana hatırlat. Belki ben de gelirim.
1: Emredersiniz.
0: Muharrem'e söyle iyi hazırlansın. Onun kazanmasını isterim.
1: Baş üstüne. Zaten o kadar hırslı ki güreşten sonra çocuk gibi hüngür hüngür ağladı sultanım. İntikam güreşinde de bu sefer onu perişan edeceğini ve yeneceğini söyledi.
0: Yener. Bizim Yakup pehlivan karşısında ne güzel bir güreş çıkarmıştı.
1: Yenecek. Hem de fena yenecek.
0: Sakın bu sefer de ona şu kadar dakikada yeneceksin diye emir vermeye kalkışma.
1: Buna çoktan tevbe ettim sultanım. Bir daha ağzımı bile açacak değilim.
0: Damat Mahmut Celaleddin Paşa huzurdan çıkar çıkmaz soluğu Reşat Paşa'nın konağında almıştı.
1: Reşat Paşa onu samimiyetle kabul etti ve selamlaşmalardan sonra Mahmut Celaleddin Paşa, "Efendimizin yandan geliyorum. Güreşi haber almış. Benden nasıl geçtiğini sordu."
0: "Sen de tabii kendine göre anlattın."
1: "Kendime göre değil. Hakikat neyse onu anlattım."
0: "Her neyse. Şimdi haftaya intikam güreşi için Muharrem pehlivan hazırlanıyor değil mi?"
1: "Evet, hazırlanıyor."
0: "İnşallah bizim Osman'ı bu sefer yener de rahatlar." "Hı?"
1: "Elbette yenecek. Efendimize de söyledim. Bütün suç bendeydi. Şu kadar dakikada yeneceksin diye bir pehlivanı zora koşmak doğru değil ya."
0: "Haklısın paşa birader."
1: "Neyse. Bir defa oldu. İki pehlivan arasındaki fark asıl bu haftaki güreşte belli olacak."
0: "Doğru."

0: Evet paşa, bu olaydan sonra Celaleddin Paşa'nın bu söylemiş olduğu elli altına gevrek gevrek güldü. Çünkü Osman pehlivanına çok güveniyordu. Sizler ne dersiniz saygıdeğer dinleyenler? İleride bu intikam güreşi yine yapılacak. Bakalım bu sefer kim galip olacak dersiniz? Şimdilik hoşça kalın.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna Er Meydanı derler.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Elminhacü's Seni, Ömer Faruk Çelik. Elminhacü's Seni.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bugünkü dersimizde hatmi hacegan konusuna giriş yapacağız inşallah. Gavs Hazretleri hatmi hacegana zikrin kısımlarını bize anlatarak giriş yapıyor. Neden? Çünkü hatmi hacegan da aslında zikrin bir çeşididir. Şimdi normal şu ana kadar okuduğumuz zikir çeşitleri hangi çeşitlerdi? Kalp zikri vardı, lataif zikri vardı, nefi isbat zikri vardı ve ona bağlı olarak hatmi tehlil zikri vardı. Bunların hepsi kişinin tek başına yapmış olduğu zikirlerdi. Bu şu an okuyacağımız hatmi hacegan ise toplu halde yapılan bir zikirdir. Hatmi hacegan ise genel olarak toplu yapılan bir zikirdir. Ondan dolayı Gavs Hazretleri buyuruyor ki zikir iki kısımdır. Bir, ezzikrül ferdi vardır. Kişinin tek başına yapmış olduğu zikirler vardır. Şu ana kadar işlemiş olduğumuz zikir çeşitleri gibi. Vakat sebaka beyanuhu bit tafsili, zaten söylüyor. Bu kişinin tek başına yapmış olduğu zikrin beyanı detaylı bir şekilde geçti, işlemiş olduk. Ve sani, ikinci zikir ise, zikir çeşidi ise ezzikrul cema'i, toplu zikirdir. Bu da ve huve ezzikru ma'a cema'atin, topluca yapılan bir zikirdir. Ve minhu, işte bu topluca yapılan zikirdendir. Ne? Hatmul hacegan, hatmi hacegan zikri. Ve huve, bu hatmul hacegan ifadesi, kelimesi, lafzun murakkabun terkiben idafiyen min kelimeteyni, iki kelimeden oluşan bir isim tamlamasıdır. Hatmul hacegan, hatim farklı bir şeydir, hacegan farklı bir kelimedir. İkisinin, o her iki kelimenin birleşmesiyle, bu oluşan isim tamlamasıyla bu zikre isim olarak konmuştur. Tabi burada ilk kelime dedik hatimdir, ikincisi hacegandır. Fel hatmu, hatim ne demek? Min hateme eşşey'e izâ belâge âhirehu. Yani bir şeyin sonu demek. Bir şeyin sonuna ulaşmaya ne denilir? Hatim denilir. Türkçede de kullanılıyor. Hatim denilir. Mesela Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek. Yani baştan başlayıp sonuna ulaşmaya ne diyoruz? Yani tümünü okuduktan sonra hatim diyoruz. Doğru mu? Kitap için de denilir. Bu kitabı ders olarak baştan okuduk, sonuna ulaştığımızda hatmetmiş oluyoruz. Yani bitirmiş oluyoruz. Bir şeyin sonuna ulaşmaya Arapçada ne şekilde ifade edilir? Hateme eşşey'e. Bir şeyi bitirdi, hatmetti denilir. Peki hacegan ne demek? Bu hacegan kelimetun farisiyetun, Farsça bir kelimedir. Manası ise eşşuyuhu, hocalar demek. Hatmul hacegan,

vakti nedir? Hocaların hatmi anlamına geliyor. Buradaki peki hatmül hacegan, bu iki kelimenin birleşmesiyle oluşan isim tamlamasının anlamı ne oluyor? Burada ne kastediliyor? El ezkarul mensubetu ila ekabiri meşayihi hazihi tarikati, bu tarikatın büyüklerine nispet edilen zikirler kastediliyor. Demek ki bu tarikatın büyüklerine, şeyhlerine, mürşitlerine nispet edilen zikirlere ne deniliyor? Hatmi hacegan deniliyor. Bir kişinin bir kişiye işte hatmi hacegan yaptın mı ya da hatme yaptın mı dediğin zaman işte bu yolun büyüklerine nispet edilen bu zikirleri yaptın mı anlaşılıyor. Peki neden bu zikirlere hatme denilmiş? Ve sebebu tesmiyeti bil hatmi enne sadatil kiram, bu yolun büyükleri kanu iza ictema'a el muriduna indahum, müritler onların yanına gelip toplandığı zaman ve ahabba eşşeyhu el insirafe, toplanıp mesela bir araya geldikten sonra dağılmayı istedikleri zaman şeyh artık o meclisten, o topluluktan ayrılmak istediği zaman hateme meclisehu bihazihil ezkari, bu zikirlerle meclisini ne yapıyordu? Bitiriyordu, sonlandırıyordu, hatmetmiş oluyordu bu zikirlerle. Dolayısıyla artık bu ne haline geldi? Bir usul, bir adet haline geldi ve buna hatmi hacegan denilmiş oldu. Yani bu yolun büyüklerinin zikirleri anlamına gelen zikir, hatmi hacegan kelimesi bu zikirlere istilah olarak, terim olarak kullanılmış oldu. Peki bu hatmi hacegan'ın ortaya çıkışına bakacak olursak, el hatmu min haythu kevnuhu ezkaren ictima'an laha, yani zikir için bir araya gelme olarak bakarsan, çünkü hatmi hacegan nedir? Toplu halde yapılan bir zikirdir. Doğru mu? İşte bu toplu halde yapılan zikir olarak bakarsak, bir de ve tahallukan li ecliha, bir de o zikir için toplu halde yapılıyor. Ne şekilde yapılıyor? Halka kurularak yapılıyor. Bu açıdan, bu taraftan baktığımız zaman bu hatmi hacegana, bu asluhu fis sünnetin nebeviyeti, sünnet-i seniyede bunun aslı vardır. Ashab-ı kiram da ne yapmışlardır? Zikir maksadıyla toplanmışlar, bir araya gelmişler, halka kurmuşlar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da rivayetlere baktığın zaman o zikir halkalarına uğramış ve onlarla beraber Allah-u Teala'yı zikretmiştir. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'nun rivayet etmiş olduğu bir hadis var. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, la yak'udu kavmun yezkurun Allah azza ve celle, Allah-u Teala'yı zikretme maksadıyla hiçbir topluluk yok ki otursun. Bu oturan topluluklar da illa haffethumul melaiketu, zikir maksadıyla oturup Allah-u Teala'yı zikreden bu topluluğa melekler ne yapar? Melekler onları kuşatır. Ve gashiyethumur rahmetu, onları rahmet kaplar. Ve nezelet aleyhimis sekinetu, onlara huzur iner, sekinet iner. Ve zekerahumullahu fîmen indehu, ve Allah-u Teala katında bulunanlara, yani meleklere ne yapar? Onlardan bahseder. Onları, melekleri yanında ne yapar? Anar. Şimdi bu rivayete baktığın zaman demek ki bu rivayette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'yı zikreden bir topluluktan bahsediyor. O topluluk diyor, eğer zikir maksadıyla bir araya gelip Allah-u Teala'yı zikrederse ne yapar? Bak, övüyor onları. Melekler işte o Allah-u Teala yapmış oldukları o işten razı olduğundan dolayı Allah-u Teala'nın rahmeti onları kaplar ve onlara bir huzur, bir sekinet iler. Allah-u Teala katında bulunan meleklerin yanında onları ne yapar? Över. Şimdi bu şekliyle demek ki sünnet-i seniyede aslı mevcuttur hatmi haceganın. Yani zikir maksadıyla bir araya geldim zaten. Biraz sonra gelecek olan rivayetlerden de birkaç tane rivayet daha var. Onları da okuduğumuzda net bir şekilde anlaşılacak. Bu şekilde zikir için toplanıp halka kurma sünnet-i seniyede aslı var. Günümüzde yapılan şekliyle ise وَمِنْ حَيْثُ كَيْفِيَتُهُ الْمَعْهُودَ, yani günümüzde yapılan şekli ne demek? İşte zikir halkasının kurulması, insanların bir araya gelmesi ve istiğfar çekilmesi, daha sonra Fatiha okunması, salavat-ı şerife okunması, ya baki entel baki zikri çekilmesi ve bu zikirlerin taşla sayılması,

daha sonra İnşirah suresinin okunması, İhlas suresinin okunması Hatmi Hacegan bunlardan ibarettir. Hatmi Hacegan. İşte günümüzde bu şekliyle yapılması tarihi nereye dayanıyor? Yani bu şekliyle hangi Sadat-ı Kiram zamanında bu şekilde yapılmış? Fe tarihuha diyor. Bu Hatmi Hacegan'ın tarihi yaudu ila zamani Şeyh Abdülhalik'il Gucdavani kaddesallahu sirrahu. Şeyh Abdülhalik'il Gucdavani Hazretlerinin zamanına dayanıyor. Ellezi edhalehu attariqaten nakşibendiyete. Şeyh Abdülhalik'il Gucdavani Hazretleri Hatmi Hacegan'ı bu şekliyle, günümüzde yapılan şekliyle bu Nakşibendi tarikatına ne yapmıştır? Zikir olarak koymuştur. Ve cealehu ruknen esasiyen fiha. Bu Nakşibendi tarikatında esas bir rükün olarak koymuştur. Ve yurva, rivayet edilir ki ennel belaya inteşeret fi zemeni gavsil halayiki Şeyh Abdülhalik'il Gucdavani. Şeyh Abdülhalik'il Gucdavani Hazretleri zamanında bir takım bela ve musibetler artmış. Dolayısıyla hatta ejhedetin nase, bu bela ve musibetler insanları baya bir zorlamış. Festenhede Şeyh Abdülhalik, Şeyh Abdülhalik-i Gucdavani Hazretleri de yöneldi, yardım istedi. Kimden? El-Hıdır'a aleyhisselam, Hızır aleyhisselamla buluşup bu hususta ondan yardım istediği rivayet ediliyor kaynaklarda. Hangi hususta? Fî ma'unetil kavmi li halâsî mimahum fîhî. Bu Şeyh Abdülhalik-i Gucdavani Hazretleri zamanındaki bu bela ve musibetlerden kurtulmaları için, insanların halas bulması için yardım talep ediyor. Fe emerahum bi tilaveti hatmil hacegan. Hızır aleyhisselam da Şeyh Abdülhalik-i Gucdavani Hazretlerini bu beladan kurtulmaları için neyi emrediyor? Diyor ki hatmi hacegan yapın. Ve hatmi hacegan'ın bu şekliyle, günümüze ulaşan şekliyle yapılmasını tavsiye etmiş, emretmiş ve bunun üzerine Şeyh Abdülhalik-i Gucdavani Hazretleri de kendi o insanlarla beraber bir araya gelip hatmi hacegan yapmış. Fertefa'at bi nurihi, o hatmenin nuru ile kalkmış. Devahi el isyan, insanların günahlarının sebep olmuş olduğu o musibetler, o belalar, artık o sıkıntı neyse o ne yapmış oluyor? Hatmi hacegan'ın nuru ile, Allahu Teala'nın izni ile kalkmış oluyor. İşte Hatmi Hacegan'ın faydaları ve tesiri çok büyüktür. Büyükler her zaman bu Hatmi Hacegan'ın faydasından bahsetmiştir. Gavs Hazretleri de bir özet niteliğinde şöyle buyuruyor. Diyor ki inne min mumayyizati at-tariqati nakşabendiyeti an gayriha min at-turuqi. Nakşibendi tarikatını diğer tarikatlardan ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi de nedir diyor? Hatmul Hacegan, Hatmi Hacegan'dır. İşte bu Hatmi Hacegan fehuve muhikkun li sad'i ma'adini kulubil muridin, müritlerin kalplerindeki o pası ne yapar? Siler. Ve muzhirun li eşi'ati envaril guyubi inde salikine, saliklerde ki bulunan o gayb nurlarını ortaya çıkartır. Ve inne kibare meşayihiha, bu yolun büyükleri adduhu, bu Hatmi Hacegan'ı saymışlar. Nereden neyden saymışlar? Min şa'airiha, bu tarikatın şiarından saymışlar. Yani olmazsa olmazından saymışlar. Ve cerrabuhu, ve tecrübe etmişler. Fi celbil menafi'i ve def'il madarri, başlarına gelen musibet, zararlı şeyler varsa onların def'i için ve faydalı şeyleri de elde etmek için Hatmi Hacegan yapmışlar, tecrübe etmişler ve fayda görmüşler. فَوَجَدُوهُ مُؤَثِّرًا, tesir ettiğini görmüşler Hatmi Hacegan'ın. بَلْ اِنَّهُ سَرِيعُ التَّأْثِيرِ حَسَبَ مَا جَرَّبَهُ الْاَوْلِيَاءُ الْكِبَارِ الْمُجْمَعُ عَلَى وَلَايَتِهِمْ. Veli olduğuna ittifak edilen, veli olduğuna icma edilen bu yolun büyükleri, evliyaları, tecrübe ettikleri hasebiyle bir de tesirinin de çabuk olduğunu söylemişlerdir. Tecrübe etmişler ve hatmenin de mesela bir zararın, bir belanın def'i için, bir faydanın elde edilmesi için bu şekilde çabucak tesir ettiğini de görmüşlerdir. Feyudavimu aleyhi, kişi diyor devam eder bu Hatmi Hacegan'a, li neyli fadlillahi, Allahu Teala'nın fazlını, fazl-ı keremini elde etmek için, ve sevabi indehu, ve onun katında mükafat elde etmek için, bir de veli takarrubi ileyhi Teala, Allahu Teala'ya yakınlık elde etmek için kişi ne yapması gerekir diyor, bu Hatmi Hacegan'a devam etmesi lazım. Tabii bu

Bunların sebebi de ne? Hatmi Hacegan içerisinde okunan ayetler, sureler ve zikirler, salavatlardan dolayı. Mesela Fatiha-i Şerife okunuyor. Fatiha'nın zaten faziletini geçtiğimiz derslerde okumuştuk. O Fatiha ile ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Fatihatul Kitabi ta'dilu bi thulutayil Kur'ani. Fatihatul Kitab, Fatiha suresi, Kur'an-ı Kerim'in başındaki o sure, Kur'an-ı Kerim'in bi thulutayil Kur'ani üçte ikisine denktir diyor. Ya barındırdığı anlam bakımından veyahut da sevap bakımından, iki görüş vardır. Sevap bakımından dahi üçte ikisine denk olduğunu söyleyen alimler vardır. Baktığın zaman mesela İhlas suresi okunuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayetle Ebu Derda Hazretleri buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş. Eyya acizu ahadukum en yakra'a fi leyletin thulüsel Kur'ani. Sizden biri bir gecede Kur'an'ın üçte birini okumaktan aciz midir diye soruyor ashabına. Ashabı da ve keyfe yakra'u thulüsel Kur'ani. Nasıl Kur'an'ın üçte birini okuyacak ya Resulullah diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki kul huvallahu ahad. Yani İhlas suresi ta'dilu thulutel Kur'ani, Kur'an'ın üçte birine denktir. Yine ya barındırdığı anlam bakımından üçte birine denktir ya da sevap bakımından üçte birine denktir. Sevap bakımından bile üçte birine denk olduğunu söyleyen alimler var. Bu görüşe göre baktığın zaman okunan İhlas suresi ve Fatiha suresi, salavatlar, İnşirah suresi, Ya Bakiyen Tel Baki zikri gibi mesela küçük hatmede bunlar nedir? Kur'an-ı Kerim'in sanki Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş gibi sevap kazanmış oluyor kişi. Dolayısıyla bu hatmi hacegânın sevabı çok olduğundan dolayı kendisinde yapılan o zikirler, o okunan ayetlerden dolayı işte tesiri de nedir? Tesiri de büyüktür. Şimdi hatmi hacegân katılımcıların azlığı ve çokluğuna göre iki kısma ayrılır. Mesela eğer 11 kişiden az kişi varsa küçük hatme yapılır. 11 kişiden fazla kişi varsa ve imam harici 10 kişi de eğer İnşirah suresini biliyorsa büyük hatme yapılır. Havs Hazretleri buradaki hatmeyi iki kısma ayırıyor. Diyor ki min haythu kesretul hadirine ve killetuhum yenkasimu ila kısmeyni. Katılımcıların azlığı ve çokluğuna göre iki kısma ayrılır. El hatmul kebir, büyük hatme, ve el hatmus sagir, küçük hatme diye ikiye ayrılır. Ve her birinin de, büyük hatmenin de, küçük hatmenin de kendine göre yapılış şekli vardır. Tabii bu yapılış şekli de çok büyük bir fark değil. İçinde bulundurduğu, yani hatme yapılırken okunan sureler ve okunan genelde zikirler değişiyor. Küçük hatmede Fatiha suresi, Salavat-ı Şerife, Ya Baki Entel Baki zikri vardır. Büyük hatmede ise Fatiha, Salavat var, Ya Baki Entel Baki zikri yok. Onun haricinde İnşirah suresi okunuyor. Bir de ek olarak İhlas suresi okunuyor. Ve bundan dolayı küçük hatme, büyük hatmenin de yapılış şeklini ne yapmışlardır? Ayırmışlardır. Tabii hem küçük hatmenin hem büyük hatmenin edepleri vardır, şart mesabesinde rükünleri vardır, adapları vardır. Aynı nasıl zikirde olduğu gibi, nasıl lafz-ı celale ile kalp zikrinde nasıl edepler vardı? İşte gözlerini kapatacak, istiğfar çekecek, başını ve yüzünü örtüyle örtecek, işte Fatiha okuyacak, sevaplarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Allah dostlarına hediye edecek gibi gibi. Sonra tesbih eline alacak, sağ eliyle zikredecek. Sağ elinin baş işaret parmağıyla kalbinin üzerine koyup zikredecek. Bu ve buna benzer hatmede de aynı şekilde ne vardır? Rükünler ve şartlar vardır. Tabii her rüknün ve her şartın da Gavs Hazretleri burada hepsini tek tek ele alıp delillendirmiştir. Biz de o delilleri inşallah okuyacağız. Şimdi Gavs Hazretleri buyuruyor ki, deliller konusuna giriyor. Diyor ki ilk önce cemaatle zikir meşru mudur? Ve o cemaatle zikir eğer meşru ise o cemaatle toplu yapılan zikir için bir araya gelinip halka kuruluyor. O halka kurulup toplu halde zikredilmesi İslam dininde var mıydı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında böyle bir uygulama var mıydı? Meşru mu? O konuyla delillendirmeye başlıyor. Havs Hazretleri buyuruyor ki اَذْذِكْرُ بِالْجَمَاعَةِ وَحَلْقَةُ الذِّكْرِ. Şimdi cemaatle zikir

ve zikir halkası konusuna geldik diyor. Diyor ki اَذْذِكْرُ بِالْجَمَاعَةِ وَحَلْقَةُ الذِّكْرِ مَشْرُعَانِ. Hem toplu halde zikretmek hem de toplu halde zikrederken de halka şeklinde bir araya gelip zikretmek, her iki durum da diyor meşru'tur. كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِمَا الْآيَاتُ وَالْاَحَادِيثُ وَاَثَارُ السَّحَابَةِ وَاَقْوَالُ الْعُلَمَا. Nasıl ki zikir ile alakalı varid olan ayetlere, hadislere baktığın zaman, sahabelerin sözlerine, alimlerin sözlerine baktığın zaman, toplu halde zikir yapmak ve zikir için halka kurup bir araya gelip zikretmenin meşru olduğunu görürüz diyor. Şimdi ayet-i kerimelere baktığın zaman, zikir bahsinde de okumuştuk o ayet-i kerimelerde. Onlardan bir tanesi ne? Kehf suresi 28. ayette Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُر۪يدُونَ وَجْهَهُ. Şimdi Allah-u Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a burada emir buyuruyor. وَاسْبِرْ نَفْسَكَ diyor. Diyor sabret diyor. Yani çaba sarf et diyor. Kiminle? مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُر۪يدُونَ وَجْهَهُ. Sırf onun rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua eden kimselerle beraber olmak için ne yap? Elinden gelen çabayı sarf et. Onlarla beraber ol. Onlarla beraber ol. Şimdi Abdurrahman bin Sehel bin Huneyf Hazretleri bu ayetle ilgili diyor ki لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ فِي بَعْضِ اَبْيَاتِهِ. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu ayet nazil olduğu vakit, bu emir indiği vakit evindeydi diyor. فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ. O grubu aramaya çıktı. O grubu aramaya çıktı. فَوَجَدَ قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ. Ashabından bir topluluğun Allah-u Teala'yı zikrettiğini gördü. مِنْهُمْ ثَائِرُ الرَّأْسِ. Baktı ki aralarında saçı başı dağınık kimseler var. وَجَافُ الْجِلْدِ. İşte vücudu kurumuş, artık açlıktan bitkin halde olan. وَذُ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. Kimisinin üzerine böyle tek parça bir elbise var. Bunlar bir araya gelmişler. Allah-u Teala'yı zikrediyorlar. فَلَمَّا رَآهُمْ جَلَسَ مَعَهُمْ. Onları gördüğü vakit Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla beraber oturdu. فَقَالَ dedi ki اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ لِي مِنْ اُمَّتِي مَنْ اَمَرَنِي اَنْ أَصْبِرَ نَفْسِ مَعَهُ. Ümmetimden kendileriyle beraber sabretmemi emrettiği kimseleri bana nasip eden Allah'a hamdolsun dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ayette buyuruyor ya, yani sabah ve akşam sırf Allah'ın rızasını dileyerek ona dua eden, ona zikreden kimselerle beraber olmaya sabret. Onlarla beraber olmak için elinden gelen çabayı sarf et diye emir buyurmuştu Allah-u Teala. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da çıktı, ashabından bir grubun, bir cemaatin zikrettiğini gördü. Onlarla beraber oturup hamd etti. Şimdi bir diğer ayetlere de baktığın zaman hep zikir konusunda okuduğumuz ve açıkladığımız ayetler. İşte Estaûzu billah fezkurûni ezkurkum ellezîne yezkurûnallâha kıyâmen ve ku'ûden ve alâ cunûbihim ve diğer ayetler. İşte Gavs Hazretleri bu ayetleri tekrar zikredip sonunda şunu söylüyor. فَهَذِهِ الْآيَاتُ الْكَرِيمَةُ. Bu ayetler تَدُلُّ بِعُمُومِهَا. Genel olarak ayetlere baktığın zaman عَلَى اَنَّ الزِّكْرَ مُطْلَقًا مَشْرُعٌ. Şimdi ayetlerde mutlak olarak zikretmiş. Yani Allah-u Teala'nın zikretmeyi işte bir şu şekilde zikredin ya da bu şekilde zikredin değil de mutlak olarak zikretmiş. سَوَاُنْ كَانَ فِي اِنْفِرَادٍ. İstersen tek başına zikret. اَوْ فِي جَمَاعَةٍ. İsterse toplu halde zikret. وَسَوَاءٌ كَانَ فِي هَيْئَةِ حَلَقَاتِ الذِّكْرِ. İstiyorsa zikir halkaları kurarak Allah-u Teala'yı zikret. اَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْهَيْئَاتِ. Veyahut da farklı durumlarda, farklı hallerde zikret. اِذِ النَّصُّ الْوَارِدُ عَلَى الْعُمُومِ. Çünkü ayetlere baktığın zaman bu okuduğumuz ayetler umum üzerine genel olarak gelmiş. Yani zikri bir şeye kayıtlamamış, bir şeyle sınırlandırmamış. الوارد على العمومي يترك على عمومه. Eğer diyor bir nas, bir ayet diyor eğer genel olarak varid olmuşsa, bir şeyle kayıtlanmamışsa, يترك على عمومه, o umumi üzerine bırakılır ayet. ويعمل به, ve onunla amel edilir. ما لم يقيده مقيد. Yani herhangi bir kayıtlayan bir başka bir ayet veyahut da başka bir hadis onu kayıtlamadığı müddetçe onunla amel edilir. Mutlak olarak amel edilir. Kema huna, nasıl ki bu ayeti kerimelere baktığın zaman lem yucet mukayyidun. Bu ayetleri, bu zikri belirli bir zikir çeşidine hasredip

Nasıl ki kayıtlayacak bir başka ayet veyahut da ayetin içerisinde başka bir kayıt, başka bir hadiste nasıl ki yok. Ma bel ma yu'ayyidu hamle hazihi nususi ala umumiha min ahadithin nebiyyi es-sihahil atiye. Diyor birazdan gelecek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize naklolan rivayetler var. O rivayetlerden de anlıyoruz ki bu ayetlerin umumi üzerine, kayıtsız bir şekilde umum üzerine bırakılması, hamledilmesini teyit ediyor bu rivayetler. Şimdi bu rivayetlerden bir iki tanesine de örnek verip bugünkü dersimizi bitirelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki مَا مِنْ قَوْمٍ hiçbir topluluk yok ki اِجْتَمَعُوا يَذْكُرُ اللّٰهَ toplanıp Allah-u Teala'yı zikretsin. Toplanıp Allah-u Teala'yı zikreden bir topluluk varsa da diyor İlla nadahum munadin mines semai. Gökyüzünden bir melek diyor çağırır, bir münadi çağırır. En kumu mağfuren lekum. Bağışlanmış bir şekilde kalkın. Kad buddilet seyyiatukum hasenatin. Sizin günahlarınız iyiliğe çevrildi diye bir münadi, bir melek ne yapar? Semadan, gökyüzünden seslenir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir diğer rivayetine, hadis-i şerifine baktığın zaman buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اِذَا مَرَارُتُمْ بِرْيَادِ الْجَنَّةِ cennet bahçesine uğradığınız zaman فَرْتَعُوا o onlardan faydalanın. Eshab-ı kiram sordu cennet bahçesi neresidir ya Resulallah? Kale dedi ki حِلَقُ الذِّكْرِ zikir halkalarıdır. Bir diğer rivayette yine Enes bin Malik Hazretleri rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah-u Teala'nın yeryüzünde gezici melekleri vardır. اِنَّ لِلّٰهِ سَيَّارَةً مِنَ الْمَلَائِكَةِ bu gezici melekler nerelere uğruyorlar? يَطْلُبُونَ حِلَقَ الذِّكْرِ zikir halkalarına uğruyorlar. Zikir halkalarını geziyorlar. فَاِذَا اَتَوْ عَلَيْهِمْ حَفَّوْ بِهِمْ o zikir halkalarına uğradıkları vakit kanatlarıyla o zikir halkalarını ne yaparlar? Kuşatırlar. ثُمَّ بَعَثُوا رَائِدَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ اِلَى رَبِّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى daha sonra diyor ki o melekler öncülerini Allah-u Teala'ya gönderirler. Feyekulune ve derler ki Rabbena eteyne ala ibadin min ibadike yuazzimune alaeke ve yetlune kitabeke ve yusallune ala nebiyike sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor öyle bir topluluğa uğradık ki o topluluk senin nimetini tazim ediyorlar. Senin kitabından ayetler, sureler, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyorlar. Daha sonra senin peygamberine salavat getiriyorlar. Subhanallah, sanki şu an günümüzde yapılan hatmi haceganı tarif ediyor. Ve yes'elûneke li âhiretihim ve dünyâhum ve dünya ve âhireti için güzellikler istiyorlar senden ya Rabbi. Feyekûlu tebâreke ve teâlâ Allah Azze ve Celle buyuruyor ki gâşşûhum rahmeti onları rahmetimle kuşatın. Feyekûlûne Allah-u Teala onlara böyle dedikten sonra ve diyor ki Ya Rabbi inne fihim fulanen el hattâe Ya Rabbi onların arasında bir de günahkar bir kul da var ya Rabbi. Hatalı bir kul da var. Feyekûlu tebâreke ve teâlâ Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Gâşşûhum rahmeti olsun rahmetimle onu da kuşatın. Fehumul cülesâ'u işte o topluluk öyle bir topluluktur ki La yeşkâ bihim celîsuhum onlarla oturan bedbaht olmaz. Bak burada hadisten anlaşılan buna benzer daha birçok rivayet var. Özellikle bu son kısım el cülesâ'u la yeşkâ bihim celîsuhum fehumul cülesâ'u diyor ya onlar öyle bir topluluktur ki onlarla oturan bedbaht olmaz. Mesela buna benzer diğer bir rivayet var. Mesela rivayetin sonunda yine melek Allah Azze ve Celle'ye buyuruyor ki diyor ki onlar arasında İşte fulanun leyse minhum onlardan olmayan bir kişi de var. Onlardan değil o kişi diye Allah Azze ve Celle'ye söylüyor. İnnemâ câeli hacetin bir ihtiyacı vardı. Bir şey için gelmişti. Onların arasına gelmişken oturmuş oldu. Onlarla beraberlik etmiş oldu. Allah Azze ve Celle de buyuruyor ki humul culesâ'u lâ yeşkâ bihim celîsuhum. O öyle bir topluluktur ki onlarla beraber oturanlar ne olmaz? Bedbaht olmaz. Şakilerden olmaz. İşte bu rivayetlerden anlaşılan zikir maksadıyla bir araya gelip halka kurmak ve toplu halde zikretmek nedir? Hatmi Hacegan'da yapıldığı gibi hadis-i şeriflerden, rivayetlerden anlaşılan demek ki neymiş? Rağbet edilmesi gereken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teşvik etmiş olduğu bir

0: Nedir? Bir zikir çeşididir, heyetidir. O şekilde de zikir yapılmasında bir mahsur yoktur ve meşru'tur. Meşru olduğunu da anlamış oluyoruz. Bir sonraki dersimizde zikrin has vakitlerde yapılması konusundan devam edeceğiz. Hani hatmi hacegan ikindiden sonra veya yatsıdan sonra yapılıyor ya. Zikirler belirli bir vakitte hasredilerek yapılabilir mi? Bu yolun büyükleri adab olarak koymuş. Öncelik ikindiden sonra yapılır. Eğer imkan olmazsa yatsıdan sonra yapılır. Peki zikir mesela asr-ı saadet döneminde belirli bir vakte has bir şekilde zikirler var mıydı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayetleri, alimlerin sözleri veya ayetlerden anlaşılan ayetler var mıdır? İnşallah bu konudan devam edeceğiz. Bugünlük bu kadarıyla yetinmiş olalım. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: El-Minhac-ü Seni Ömer Faruk Çelik. El-Minhac-ü Seni.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Peygamberler tarihi ve takvimi, varlığın ilki olan Nuri Muhammedi'nin ilk insana ikramıyla başlamış, cismani

Ümmet-i Muhammediye'nin dünya aleminde zuhuruyla da nihayet bulmuştur. Yani bu yüce nur, en temiz ve en asil soylardan teselsül ede ede Hazreti Abdullah'a kadar gelmiş, Amine Hatun'un hamileliğiyle birlikte Hazreti Abdullah'ın alnından varlık nurunu taşıyan bu talihli anneye intikal etmiş. Nihayet ondan da asıl sahibi olan alemlerin efendisine teslim edilmiştir. Kainat manzumesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurundan husule gelmiştir. Onun içindir ki kainattaki binbir türlü nakış ve ilahi kudret akışları onun nurundan bir tedai ve bir tebessümdür. Adem aleyhisselamın toprağına Resulullah'ın toprağından bir nasip konduğu için Adem aleyhisselamın tevbesine icabet olundu. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere Adem aleyhisselam cennetten çıkarılmasına sebep olan zelleyi işlediğinde hatasını anlayıp "Ya Rabbi, Muhammed hakkı için senden beni bağışlamanı istiyorum." dedi. Allah Teala, "Ey Adem, henüz yaratmadığım halde Muhammed'i sen nereden bildin?" buyurdu. Adem aleyhisselam, "Ya Rabbi, sen beni yaratıp bana ruhundan üflediğinde başımı kaldırdım, arşın sütunları üzerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesinin yazılı olduğunu gördüm. Bildim ki sen zatının ismine ancak yaratılmışların en sevimlisini izafe edersin," dedi. Bunun üzerine Allah Teala, "Doğru söyledin ey Adem. Hakikaten o, bana göre mahlukatın en sevimlisidir. Onun hakkı için bana dua et. Madem ki dua ettin, ben de seni bağışladım. Şayet Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım," buyurdu. İşte Hazreti Adem aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i duasına vesile kıldı, ilahi affa mazhar oldu. O yüce Resul, İbrahim aleyhisselamın sulbüne intikal eyledi, ateş ona serin ve selamet oldu. O yüce inci, İsmail aleyhisselamın sedefine girince, namına göklerden kurbanlık bir koç indirildi. Görüldüğü üzere peygamberler dahi onun hakkı için ilahi rahmetten istifade etmişlerdir. Hatta ona tabi olmanın bereketine erebilmek için kendisine ümmet olmak isteyen Hazreti Musa aleyhisselam gibi peygamberler bile çıkmıştır. Katade bin Numan radıyallahu anh'in nakline göre Hazreti Musa aleyhisselam şöyle dedi: "Ya Rabbi, bana verdiğin levhalarda İnsanlar arasından çıkarılmış, iyiliği emreden, kötülükleri yasaklayan en hayırlı bir ümmetten bahsedildiğini görüyorum. Allah'ım, onları benim ümmetim kıl." Allah Teala, "Onlar Ahmet'in ümmetidir," buyurdu. Musa aleyhisselam, "Rabbim, devhalarda dünyaya girişte son, cennete girişte ilk olan bir ümmetten bahsedildiğini görüyorum. Onları benim ümmetim kıl." Allah Teala, "Onları Ahmet'in ümmetidir," buyurdu. Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi, yine levhalarda bir ümmetten bahsediliyor ki, onların kitapları sadırlarındadır. Ezberden okurlar. Halbuki onlardan önceki ümmetler kitaplarını yüzünden okurlar. Kitapları kaybolunca da ondan hiçbir şey hatırlamazlardı. Şüphesiz sen, bu ümmete daha önce hiçbir ümmete vermediğin bir ezberleme ve muhafaza etme kuvveti vermişsindir. Allah'ım, onları benim ümmetim kıl," dedi. Allah Teala, "Onlar Ahmet'in ümmetidir," buyurdu. Hazreti Musa, "Rabbim, orada hem önceki kitaplara hem de son kitaba iman eden her türlü sapıklıkla,
tek göğsü ve yalancı deccal.

hakkında savaşan bir ümme zikrediliyor. Onu benim ümmetim kıl dedi. Allah Teala o Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Musa aleyhisselam, Rabbim orada öyle bir ümmet zikredilmektedir ki onlardan biri bir iyilik yapmaya niyet etse de onu yapmasa ona bir hasene yazılmakta, yaptığı takdirde ise ondan 700 katına kadar sevap verilmektedir. Onları benim ümmetim kıl dedi. Allah Teala onlar Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Musa aleyhisselam elindeki levhaları bir kenara bırakıp Allah'ım beni de Ahmet'in ümmetinden eyle diye yalvardı. Hasılı bereketli bir hidayet şeraresi halindeki nebiler silsilesinin her halkası alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin zuhurunun adeta bir ikbal müjdecisiydi. Nihayet beklenen nur, miladi 571 yılı 12 Rebiül Evvel pazartesi sabahı güneş doğmadan az evvel zuhur alemine tenezzül ederek Abdullah ve Amine'nin izdivaç kucağında bütün zaman ve mekanları şereflendirdi. Onun zuhuruyla Allah'ın rahmeti bu alemde coşup taştı. Sabahlar ve akşamlar renk değiştirdi. Duygular derinleşti, sözler, sohbetler, lezzetler enginleşti. Her şey ayrı bir mana, ayrı bir letafet kazandı. Putlar sarsılarak yere devrildi. Kisralar beldesi Medayin saraylarında sütunlar ve kuleler yıkıldı. Sahve Gölü zulüm bataklığı halinde kurudu. Gönüller feyiz ve bereketle doldu. Bu bereket bütün kainatı yani bütün zaman ve mekanları kuşattı. Şayet bütün faziletleri kendisinde cem eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif etmeseydi insanlık kıyamete kadar zulüm ve vahşet içinde kalır, güçsüzler güçlülerin esiri olurdu. Muvazene şer lehine bozulurdu. Dünya zalimlere ve güçlülere ait olurdu. Şair bu hali ne güzel ifadelendirmiştir. Ya Resulallah, eğer sen gelmeseydin aleme, güller açmaz, bülbül ötmez, meçhul esma Adem'e, varlığın manası kalmaz, gark olurdu mateme. Büyük hak dostu Mevlana Kuddisesi Ruh da bir ömür boyu akla hayale gelmedik çileleri göğüsleyerek zulmü bertaraf eden ve putları kıran Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar minnet duymamız gerektiğini şöyle ifade buyurur. Ey bugün Müslüman olan kimse, eğer Hazreti Ahmet aleyhissalatu vesselamın sayı gayreti ve putları kırdırmak hususundaki himmeti olmasaydı, şimdi sen de ecdadın gibi putlara tapardın.

Medeniyetten uzak ve cahil bir toplum içinden çıkan bu ümmi insan, ortaya koyduğu ilim ve hikmet muhtevasıyla devrin insanlarını aciz bıraktığı gibi, ulaşılmamış ve kıyamete kadar da ulaşılamayacak bir mucize deryasıyla gelmiştir. Bu şununla da sabittir ki Kur'an-ı Kerim, geçmişteki tarihi hadiselerden gelecekte zuhur edecek hallere kadar birçok ilmi ve fenni meseleye temas ettiği halde 1400 yıldan beri hiçbir keşif onu tekzip edememiştir. Halbuki bugün bile dünyanın en meşhur ansiklopedileri her yıl bir ek cilt çıkararak kendilerini tasih ve yenilemek mecburiyetinde kalırlar. O yetim ve ümmi peygamber insanlardan ders görmedi. Lakin bütün beşeriyete kurtarıcı, gayb aleminin tercümanı

ve Hak Mektebi'nin hocası olarak geldi. Hazreti Musa bir takım ahkam getirmişti. Hazreti Davud Allah'a dua ve münacatlarıyla mümtaz olmuştu.

nefsi tezkiye edip berrak bir kalple Allah'a duayı öğretti. En güzel ahlakı bildirdi ve yaşayışıyla numune oldu. Dünyanın aldatıcı alayişine aldanmamayı tavsiye buyurdu. Kısaca, bütün peygamberlerin salahiyet ve vazifelerinin cümlesini kendisinde cem etti. Nesep ve edep asaleti, cemal ve kemal saadeti hep onda toplanmıştı.

40 yıl cahil bir toplum içinde yaşadı. Sonradan ortaya koyacağı mükemmelliklerin çoğu halkının henüz meçhulüydü. Bir devlet adamı, bir vaiz, bir hatip olarak bilinmiyordu. Büyük bir kumandan olduğundan söz etmek şöyle dursun, sıradan bir asker olarak dahi maruf değildi. Fakat hiç şüphesiz onun 40. yaşı insanlık için en büyük dönüm noktası oldu. Onun daha önce geçmiş milletlerin ve peygamberlerin tarihinden, kıyamet gününden, cennet ve cehennemden bahsettiği duyulmamıştı. Yalnız kendi şahsına münhasır ulvi bir hayatın, yüksek bir ahlakın içindeydi. Lakin ilahi bir vazifeyle Hira mağarasından döndüğünde tamamen değişmişti. Tebliğe başlayınca bütün Arabistan korku ve şaşkınlık içinde kaldı. Harika belagati ve hitabeti onları tesir etti, adeta büyüledi. Şiir, edebiyat, belagat ve fesahat yarışmaları sıfırlandı. Bundan sonra artık hiçbir şair yarışma kazanan şiirini Kabe'nin duvarına asamaz oldu. Böylece asırlardan beri gelen bir anane tarihe karıştı. O derece ki meşhur şair İmri Ülkays'ın şiirden çok iyi anlayan kız kardeşi, "Nihayet ey yer suyunu tut ve ey gök suyunu tut" denildi. Su çekildi, iş bitirildi, gemi de Cudi Dağı'nın üzerine yerleşti ve o zalimler topluluğunun canı cehenneme denildi. Ayet-i Celilesini işitince artık kimsenin bir diyeceği kalmadı. Kardeşimin şiiri dahi meydanı iftiharda duramaz diyerek vardı İmri Ülkays'ın en başta duran kasidesini Kabe duvarından indirdi. Seviye olarak onun altında bulunan diğer şiirlere hiçbir diyecek kalmadığından onlar da birer birer indirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa kendisinin yeryüzünde Hakk'ın Resulü olduğu gerçeğini fiilen talim etti. En güzide ilim adamlarının bile ancak ömür boyu süren araştırmalarından, insan ve eşya üzerindeki geniş tecrübelerinden sonra gerçek hikmetini idrak edebilecekleri sosyal, kültürel, iktisadi hayat, kitle idaresi, milletler arası ilişkiler gibi her alandaki en mükemmel kaideleri koydu. Muhakkak ki insanlık, teorik bilgi ve pratik tecrübe açısından geliştikçe, hakikati Muhammediye'yi daha iyi kavrayacaktır. Daha önce eline kılıç almamış, askeri talim görmemiş, ancak bir defa seyirci olarak savaşa katılmış olan bu yüce peygamber, bütün insanlığı ihata eden engin merhametine rağmen, tevhid mücadelesi ve içtimai sulh uğruna zarureten en çetin savaşlardan bile geri kalmayan cesur ve şecaatli bir asker, dirayetli bir kumandan oldu. Kapı kapı dolaşıp Allah'ın dinini insanlara tebliğ etti. Fakat nasibi olmayanlar, kendilerine gelen hidayet güneşine pervasızca kapılarını kapatıp ilelebet karanlıklar içinde kalmayı tercih ettiler.

Hatta bazen kalplerinde bulunan katılıktan dolayı kendisine kaba davrandılar. Ancak o, şahsına yapılan bu kaba hareketler sebebiyle değil de onların gaflet ve cehaletinden dolayı müteessir oldu. Bu gibi insanlara, bu tebliğime mukabil sizden bir ücret istemiyorum buyurarak sırf Allah rızasını hedef aldıklarını daima ifade ettiler. Dokuz yıl içinde çoğu zaman düşmanın üçte biri kadarlık askeri gücüyle bütün Arabistan'ı fethetti. Hem de iki taraftan yok denecek kadar az bir can kaybıyla. Devrinin başı bozuk, disiplinsiz insanlarına aşıladığı ruhani güç ve verdiği askeri eğitimle fütühatta mucizevi bir başarı elde etti. O derece ki ardından gelenler zamanın en heybetli ve güçlü iki devleti olan Rum ve Pers imparatorluklarını hezimete uğrattılar. Böylece insanlık tarihinin bütün menfi şartlarına rağmen en büyük inkılabına vücut vermiş olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zalimleri sindirdi, masumların gözyaşlarını dindirdi. Yetimlerin saçlarına onun mübarek elleri tarak oldu. Onun teselli ışıklarıyla gönüller gamdan kurtuldu. Mehmet Akif bu manzarayı ne güzel ifadelendirir. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz, başlarda gezen kanlı ayakları suya erdi. Bir nefada insanlığı kurtardı o masum, bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi, zulmün ki zeval aklına gelmezdi geberdi. Âlemlere rahmetti, evet şer-i mübini, şehbalini adil isteyenin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

Değerli dostlar, peygamberlerin serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sıreti adeta engin bir derya, diğer peygamberlerin sıretleri ise oraya dökülen nehirler mesabesindedir. O kendisinden evvel gelen bir rivayete göre 124 bin küsur peygamberin bilinen ve bilinmeyen bütün farik vasıflarının daha ötesine sahip olmuş, güzel ahlak ve hasletlerin zirvesini teşkil etmiştir. O kendi devrine kadar insanlığın tefekkür ve yaşayış itibariyle kaydettiği gelişmeye ilaveten, kıyamete kadar vaki olabilecek ihtiyaçlarını da karşılayacak numune-i imtisal bir şahsiyettir. Bu sebeple bütün insanlığa ahir-i zaman nebisi olarak gönderilmiştir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüksek ahlaki vasfını beyan sadedinde "Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim." buyurmuştur.

Dinin özü olan ahlakın en zirve noktasındaki temsilcisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mutluluk sakası gibi ashabının yüreklerini huzura kandırdı.

günlerin birinde her Müslümanın üzerine sadaka vermek vaciptir buyurdu. Ya Resulallah, Müslüman ya sadaka verecek bir şey bulamazsa diye sordu ashabı. Çalışsın, elinin emeğiyle kazandığını hem kendisi harcasın hem de sadaka versin diye cevap verdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya çalışmaya gücü yetmezse dediler. Yardıma ihtiyacı olan masuma yardım edip onu himayesine alsın karşılığını aldılar. Böyle bir yardım etmeye de gücü yetmezse diye sorularını devam ettirince ashab, Müslümanlara iyiliği emretsin, onların iyi olmalarını istesin buyurdu. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bunu yapmaya da gücü yoksa diye soruları takip edince, iyilik serdarı sallallahu aleyhi ve sellem, şerden kendisini korusun, başkalarına zarar vermesin, bu da onun için bir sadakadır buyurarak, müminlere Allah'a giden yolda yapılacak hayırlı işlerin, güzelliklerin sonu olmadığı dersini verdi. Evet, güllerin efendisinin tarifiyle mümin, koku satan gibidir. Yanında oturduğunda güzel kokudan istifade edersin. Beraber yürüsen yine istifade edersin. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel kokuların her daim yayılması, müminler arasında sevgi, saygı, kardeşlik, dayanışma ve barışın hakim olması için dinin takdir ettiği ve aklın güzel gördüğü her şey sadakadır buyurarak insanları iyilik yapmaya teşvik etmiş ve onları bir hayır makinesine dönüştürmüştür. Bu iyilik skalasında neler yoktur ki? Müminin kendi kovasından kardeşinin kovasına bir şey aktarmasından, insanların yüzüne tebessümle bakmaya, yol üzerindeki insanlara eziyet verici şeyleri kaldırmaktan, yol bilmeyen gariplere yol göstermeye, birine bilmediği bir şeyi tarif etmekten, elbisesinde kurumuş bir lekeyi silip eliyle kazımasına varıncaya kadar sevap vardır, buyuruyor sevgililer sevgilisi.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programıyla huzurlarınızdayız efendim. Hayırla geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Güzel bir program olması temennisiyle başlıyoruz sözlerimize inşallah. Selamların en güzeli Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun sevgili dostlar. Güzel bir program dedik. Bugün yine çok büyük bir Allah dostunun hayatını anlatmaya gayret edeceğiz. İstanbul'umuzun manevi fatihi, çok büyük bir veli, çok büyük bir alim Akşemseddin Hazretleri'nin hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz, hayırla geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz. Az evvel de zikrettiğimiz gibi ismini bugünkü programımızda Akşemseddin Hazretleri'nin hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Sevgili dostlar, Akşemseddin Hazretleri, İstanbul'un manevi fatihi, büyük alim, üstad, hekim ve veli. Asıl ismi Muhammed bin Hamza, lakabı Akşeyh'tir. Evliyanın büyüklerinden Şahabeddin Sühreverdi'nin neslindendir. Soyu Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a ulaşır. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin ona beyaz ak bir insan olan Zeyd'den insan cinsinin karanlıklarını söküp atmakta güçlük çekmedin demesi sebebiyle Akşemseddin lakabı verilmiştir. Saçının, sakalının ağarması ve ak elbiseler giymesi sebebiyle Akşemseddin denildiği de rivayet edilmiştir. Efendim 1390 senesinde Şam'da doğdu. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledi, 7 yaşında babasıyla Anadolu'ya gelip Amasya'nın Kavak nahiyesine yerleşti. Bir süre sonra babası vefat etti. Akşemseddin'in babası da alim ve veliydi. Babası vefat edip defnolunduğu günün gecesi bir kurt gelip kabrini açtı. Bu kurt o beldeye musallat olmuştu. Yeni mezarlar bulur ve ölüyü mezardan çıkararak parçalardı. Şeyh Hamza'yı da parçalamak ve yemek istemişti. Fakat Şeyh Hamza mübarek elini uzatarak o kurdu boğazından sıkıp öldürdü. Ertesi sabah ziyarete gelen halk kurdu ölü Şeyh Hamza'nın elinde mezardan çıkmış buldular. Hay sahibi biri kurda değdiği için Şeyh Hamza'nın mübarek elinin yıkanması lazımdır dedi. Elini yıkadılar, el hemen içeri çekildi. O günden beri Akşemseddin'in babası Kurt Boğan lakabıyla meşhur oldu. Kıymetli dostlar, Akşemseddin Hazretleri babasının vefatından sonra tahsiline devam ederek sarf, nahiv, mantık, meani, belagat, ilmi usul, fıkıh, akaid ve hikmet okudu. Zeka ve istidadının yardımıyla kısa sürede ilimleri ikmal eyleyip tıp ilmini dahi tahsil ettikten sonra Osmancık Medresesi'ne müderris oldu. Burada günün belli saatlerinde ders verir, artan zamanlarda nefsinin terbiyesiyle meşgul olurdu. Devamlı takva üzere Hak'la birlikte

ibadette bulunurdu. Yüksek bir ahlaka sahipti. Ondaki bu halleri görenler ve bilenler kendisine zamanın büyük velisi Hacı Bayram Hazretleri'ne gitmesini tavsiye ettiler. Bu tavsiyelere uyan ve tasavvuf yolunda yükselmek isteyen Akşemseddin Hazretleri müderrislik görevini bırakarak Ankara'ya geldiler. Rastladığı bir kimseye Hacı Bayram Veli'yi nerede bulabileceğini sordu. O da karşı sokakta yanında iki talebesiyle gezen bir zatı göstererek, "İşte şu gördüğün dükkan dükkan gezerek para toplayan kişi Hacı Bayram'dır," dedi. Akşemseddin Hazretleri'nin yüzü buruştu, kalbi sıkıntıyla doldu. Demek meşhur veli Hacı Bayram dükkan dükkan para topluyor. Buralara kadar kendimi boşuna yormuşum diyerek oradan uzaklaştı ve meşhur veli Şeyh Zeynüddin-i Hafi Hazretleri'ne talebe olmak gayesiyle Halep'e doğru yola çıktı. Günlerce yol alan Akşemseddin Halep'e bir konak mesafeye geldiğinde bir hana indi. Sabah elleri yüzünde korku, şaşkınlık ve dehşet içinde uyandı. Hala gördüğü rüyanın etkisinin altındaydı. Sabah namazını eda eden Akşemseddin'i izi üzerine Halep yerine tekrar geri Ankara istikametine döndü. Oysa Halep'e bir saat kalmıştı. Onu geri döndüren Akşemseddin Hazretleri ile ilgili bir rüyaydı. Ve hep bu düşün tesiriyle yürüyordu. Efendim rüyasında boynuna takılan bir zincir Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin elindeydi. Akşemseddin Halep'e gitmek istedikçe Hacı Bayram Veli Hazretleri zinciri çekiyordu. Tam boğulmak üzereyken uyanmıştı. Rüya tabiri gerektirmeyecek kadar açıktı. Akşemseddin Hazretleri hızla Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne gelirken "Ne yaptım ben?" diyerek kendi kendine söyleniyordu. Ankara'ya gelip Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin dergahına ulaşınca onu talebeleriyle tarlada çalışırken buldu. Hemen oraya koştu fakat Hacı Bayram Veli hiç iltifat etmedi. Akşemseddin diğer talebeler gibi tarlada çalıştı. Yemek vakti gelince Akşemseddin'in yüzüne bile bakmadı. Hacı Bayram Veli Hazretleri hazırlanan yemeği talebelerine taksim etti. Artığını da köpeklerin çanağına döktürdü. Akşemseddin bir onlara bir de kendine bakarak nefsine şöyle dedi. "Sen buna layıksın," diyerek köpeklerin önüne konan yemekten yemeye başladı. Hacı Bayram Veli Hazretleri onun bu tevazusuna dayanamayarak, "Köse, kalbimize girdin, gel yanıma," diyerek gönlünü alıp sofrasına oturdu. Sonra "Zincirle zorla gelen misafiri böyle ağırlarlar," dedi. Akşemseddin buna çok sevindi ve kendini onun irfan meclisine verdi. Hacı Bayram Veli Hazretleri Akşemseddin'i diğer talebelerinden daha zor imtihanlara tabi tuttu. Nefsini terbiye ve ıslah etmekte büyük sıkıntılar çektirdi. Bir defasında 7 günde bir kaşık sirkeden başka bir şey yedirmedi. Ancak Akşemseddin Hazretleri bütün bunlardan memnun ve hatta kendisi daha fazlasına talipti. Nitekim nefsinin istediği şeyleri yapmamak da şeyhinin kendisine buyurduğu talim ve terbiyedeki şiddet derecesini kendi isteğiyle artırdığı zaman Hacı Bayram Veli Hazretleri ona "Ya köse, nice riyazet eylersin, nefsin istediklerinden sakınırsın, akıbet nur olursun, vefat ettikten sonra seni kabrinde bulamazlar," dedi. Böylece Akşemseddin Hazretleri kısa zamanda tasavvuf yolunun bütün inceliklerini öğrendi ve Hacı Bayram Hazretlerinden icazetini, diplomasını aldı. Onun kısa sürede icazet alması bazılarına çok zor geldi. Hacı Bayram Veli Hazretlerine, "Diğer dervişlere 40 yıldır hilafet vermedin, az müddet içinde Akşeyh'e hilafet verdin, hikmeti nedir?" diye sordular. Hacı Bayram Veli Hazretleri de şöyle cevap vermişler. "Bu zeyrek, uyanık ve akıllı bir kösedir. Her ne görüp duydu ise hemen inandı. Sonra hikmetini yine kendisi anladı. Fakat yanımda 40 yıldan beri hizmet eden bu talebeler hemen gördüklerinin ve duyduklarının aslını ve hikmetini sorarlar. Ona hilafet verilişinin sebebi budur," cevabını verdi. Akşemseddin Hazretleri hocası Hacı Bayram Veli'nin ileride bir büyük fethin manevi fatihliği müjdesine de nail oldu. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin tahsil ve terbiyesiyle irşad makamına yükselen Akşemseddin Hazretleri önce Beypazarı'na yerleşti. Orada bir mescit, bir değirmen yaptırdı. Halkın etrafında toplanması üzerine İskilip'te Evleke, oradan da Göyne'ye gelip mekan tuttu. Bir gün bir kişi gelip Akşemseddin'e bir miktar mülk bağışladı. Akşemseddin Hazretleri o yerin üzerine gelince tebessüm etti ve kendisine şöyle sordular. "Niçin

tebessüm ettiniz diye sordular. O da 30 sene kadar önce seyahat ederken yolum buraya düşmüştü. Görünce gönlüm buraya meyil etmişti. Gönlümden geçen bu arzu 30 yıl sonra gerçekleşti. Onu hatırladım ve tebessüm ettim cevabını verdi. Hacı Bayram Hazretleri Ankara'da fena aleminden beka alemine göç etmek üzereyken son sözleri "Benim namazımı Akşemseddin kıldırsın ve cenazemi yıkasın. Bu haberimi ona iletirsiniz" oldu ve vefat etti. O sırada Akşemseddin orada değildi ve nerede bulunduğunu kimse bilmiyordu. Talebelerle Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin yakınları merak ve hayret içinde kaldılar. Bazı kimseler Hacı Bayram Veli'nin bu sözü ölüm halinde söylenen sözlerdendir. Buna pek itibar edilmez dediler. Kararsız ve üzüntülü bir halde yollara bakarlardı. O esnada "Akşemseddin geliyor" diye bir ses işitildi. Halk Akşemseddin'i karşıladı ve olup biteni haber verdi. O da vasiyet üzerine yıkayıp namazını kıldırdıktan sonra Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni defnetti. Efendim işler bitince Hacı Bayram Veli'nin 90 bin akçe borcu olduğunu öğrendi ve 30 bin akçesini ödemeyi vaat etti. Kalanını da Hacı Bayram Veli'nin yakınlarıyla dostları ödediler. Akşemseddin üzerine aldığı 30 bin akçenin 29 binini ödedi ve geriye 1000 akçe kaldı. Alacaklı Akşemseddin'e gelerek hepsini istedi. Birkaç gün müsaade et dediyse de faydası olmadı. Sert ve küstah bir şekilde bir dakika bile bekleyemeyeceğini bildirdi. Bu söz üzerine fevkalade müteessir olan Akşemseddin Hazretleri Alacaklı'yı içeri çağırdı. Evin önünde bir bahçe vardı ona. "Bahçeye gir, alacağın 1000 akçeyi al. Fazlasını alma" dedi. O kimse bundan sonraki durumunu şöyle anlatır. "Bahçeye girdim. Bahçenin içinde yassı yapraklı bir ot vardı. Her yaprağın üzerinde bir akçe vardı. O otta o kadar çok yaprak vardı ki sayısını ancak Allah Teala bilir. Onun yapraklarından 1000 akçe topladım. Fakat yaprakların üzerinden bir akçenin dahi eksilmemiş olduğunu gördüm. Bahçenin içi de akçe ile doluydu. Bu hali görünce hayrette kaldım. Dışarı çıkıp 10.000 akçeyi Akşemseddin'in önüne koydum. Bu akçeleri size bağışladım. Dedim, yalvardım ve özür diledim. Fakat şeyh o 1000 akçeyi kabul etmedi.

Efendim, Akşemseddin Hazretleri hocasının vasiyetini yerine getirdikten sonra tekrar Göyne'ye dönmüşler. Burada da bir mescit ve değirmen inşa etmişler. Bir yandan oğullarının, diğer taraftan da kendisine intisap edip gönül veren talebelerinin talim ve terbiyeleriyle uğraşıyordu. Tıp ilminde de kendini yetiştiren Akşemseddin Hazretleri, çeşitli hastalıklara hangi otlardan hazırlanan ilaçların iyi geleceğini bilirdi. Bu husustaki ilmi dillere destandı. Bulaşıcı hastalıklar üzerinde de çalışmalar yapmıştı. Çünkü o devirde salgın hastalıklar binlerce insanın ölümüne sebep oluyordu. Akşemseddin Hazretleri etkileri bakımından kansere benzeyen seretan denilen bir hastalıkla da uğraşmıştı. Tıptaki şöhreti o dereceye vardı ki birkaç defa Edirne Sarayı'na çağrıldı. Talebelerinden Şeyh Mısırlıoğlu Abdurrahim anlatıyor. "Hocam, Akşemseddin'le Edirne'ye gitmiştik. Sultan Murat Han'ın kaz askeri Süleyman Çelebi hastaydı. Bizi saraya davet ettiler. Sultanın tabipleri Süleyman Çelebi'nin etrafında ona ilaç veriyorlardı. Hocam, tabiplere bunun hastalığı nedir?" diye sordu. Onlar "şu hastalıktır" diye cevap verdiler. "Hocam, buna sersam ilacı yapmak lazımdır" buyurdu. Tabipler "bunun hastalığı değildir ama sen yine o ilacı ver" deyip gittiler. Ben çok üzülmüştüm. Zira hocamın hastalığa tam vakıf olamadığını zannetmiştim. Hocam Devit'le kalem istedi. Reçetesini yazdı, ilaçlarını hazırladı ve Süleyman Çelebi'ye verdi. Aradan kısa bir zaman geçince Süleyman Çelebi de sıhhat alametleri belirdi ve iyi oldu. Yine Fatih Sultan Mehmet Han'ın kızı Gevher Han Sultan hastalanmıştı. Tabipler tedavide aciz kalıp sonunda Akşemseddin Hazretlerine müracaat edildi. Onun yazdığı ilaç Allah-u Teala'nın izniyle iyi geldi. İkinci Murat Han'ın vefatıyla Osmanlı tahtına çıkan genç padişah Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi hazırlıklarını tamamladıktan sonra şehre doğru hareket ederken Allah adamlarının da ordusunda

bulunmasını istedi. Bu davet üzerine Akşemseddin, Akbıyık Sultan, Molla Fenari, Molla Gürani, Şeyh Sinan gibi meşhur alim ve veliler talebeleriyle birlikte orduya katıldılar. Yine orduya katılan Aydınoğlu, Karamanoğlu, İsfendiyaroğlu kuvvetleri gibi gönüllü birlikler İstanbul'un fethinin bütün Türk İslam alemince mukaddes bir gaye kabul edildiğini dile getirdiler. Bilhassa talebeleriyle birlikte orduya katılan Akşemseddin Hazretleri ve diğer alim ve evliya zatlar askerlere ayrı bir şevk ve azim veriyorlardı. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul önlerinde ordugahını kurduktan sonra düşmana önce İslam'ı tebliğ etti. İslamiyet'in emri olan hususları bildirdi fakat Bizanslılardan red cevabı alınca şehri kuşatma altına aldı. Kuşatmanın uzaması ve bir netice elde edilememesi bazı devlet adamlarını ümitsizliğe düşürdü. Bunlar şehrin alınamayacağını, üstelik bir Haçlı ordusunun Bizans'ın imdadına koşacağını sanıyorlardı. Bütün bu olumsuz propagandalara karşı orduda padişahı ve askeri fethe karşı gayrete getiren bir din büyüğü vardı. Akşemseddin, o Şeyhi Hacı Bayram Veli'nin İstanbul'un fethini şu çocuk da bizim köse görürler sözünü biliyor ve tahakkuk edeceğine kalpten inanıyordu. Muhasaranın devam ettiği bir sırada Avrupa'dan asker ve erzak getiren gemiler Osmanlı donanmasının müdahalesine rağmen şehre girmeye muvaffak oldu. Kafirler görülmemiş şenlikler yaparken Müslümanlar üzüntülüydü. Padişaha gelen bazı devlet adamları bir sofunun Akşemseddin'in sözüyle bu kadar asker kırdırdın ve bütün hazineyi tükettin. İşte Frangistan'dan kafire yardım geldi. Fethetmek ümidi kalmadı dediler. Efendim bunun üzerine Sultan Mehmet Han, Veziri Veliüddin Ahmet Paşa'yı Akşemseddin Hazretlerine göndererek "Şeyhe sor, kale fetholmak ve düşmana zafer bulmak ümidi var mıdır?" dedi. Buna Akşemseddin Hazretleri şöyle cevap verdi. "Ümmeti Muhammed'den bu kadar Müslüman ve gaziler bir kafir kalesine doğru hücum ederse, İnşallahü Teala fetholur." Sultan Mehmet Han umumi cevapla yetinmeyip Veliüddin Ahmet Paşa'yı tekrar Akşemseddin'e gönderip vaktini tayin etsin dedi. Akşemseddin murakabeye daldı, başını eğip Allahü Teala'ya yalvardı. Mübarek yüzleri terlemişti. Sonra başını kaldırarak "İş bu senenin Cemaziyel ayının 27. günü seher vaktinde inanç ve gayretle filan taraftan yürüsünler. O gün fethola, Konstantiniyye'nin içi ezan sesiyle dola" dedi. Ayrıca genç padişaha bir mektup gönderdi. Mektubunda "Kul tedbir alır. Allahü Teala takdir eder, kaziyesi delili sabittir. Hüküm Allahü Teala'nındır. Velakin kul elinden geldiği kadar gayret göstermekte kusur etmemelidir. Resulullah'ın ve eshabının sünneti budur" diyordu. Efendim böylece Akşemseddin Hazretleri bir taraftan İstanbul'un fethi hakkında yeni müjdeler veriyor, diğer yandan da ne şekilde davranılması hususunda padişaha tavsiyelerde bulunuyordu. Nihayet Akşemseddin Hazretleri'nin tayin eylediği gün ve saatte oldu. Sultan Mehmet Han ordunun başına geçerken hocası Akşemseddin'den okumak için bir dua istirham etti. Bunun üzerine Akşemseddin Hazretleri "Ya Fakih Ahmet" diyerek himmet talebeyle, onu vesile kılarak Allahü Teala'ya tazarru ve niyaz eyle buyurdu. Sonra çadırına giren Akşemseddin Hazretleri yanına hiç kimseyi koymamalarını istedi ve kapılarını iyice kapattırdı.

Efendim, güzel, keyifli bir şekilde program devam ederken şimdi kısa bir ara vermemiz icap ediyor. Aramızın ardından İstanbul'un fethiyle alakalı bölümleri aktarmaya devam edeceğiz inşallah. Radyo başından ayrılmayın.

Kıymetli dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimizin ikinci bölümündeyiz. Bugün İstanbul'umuzun manevi fatihi Akşemseddin Hazretleri'nin hayatlarını anlatmaya gayret ediyoruz. İlk bölümümüzün sonlarında şöyle bir dua ile noktalandırmıştık. Oradan bir hatırlatmayla inşallah devam edelim konumuza. Ya Fakih Ahmet diyerek himmet talebeyle, onu vesile kılarak Allahü Teala'nın tazarru ve niyaz eyle buyurdu. Sonra çadırına giren Akşemseddin Hazretleri yanına hiç kimseyi koymamalarını istedi ve kapılarını iyice kapattırdı. Yenişeriler, azaplar, dalkılıçlar, serdengeçler, akıncılar, gönüllüler, erenler, evliyalar Sultan Mehmet Han'ın buyruğuyla İstanbul üzerine akıyorlardı. Mehmet Han bu sırada hocası Akşemseddin'in yanında olmasını arzuladı ve haber gönderdi. Gelmeyince Akşemseddin'in bulunduğu çadıra gitti. Çadırın her tarafı iyice kapatılmıştı. Fatih Sultan Mehmet Han çadıra yaklaşıp hançerini çıkardı. Hançerle çadırdan biraz keserek içerisinin görülebileceği kadar bir delik açtı. İçeri bakınca hocası Akşemseddin Hazretleri'ni kuru toprak üzerinde secdeye kapanmış, başından sarığı düşmüş, ak saçı ve ak sakalı nur gibi parlıyor gördü. Ak saçını ve ak sakalını toprağa sürüp saçı sakalını toprak içinde bırakmıştı. Bu haliyle İstanbul'un fethinin gerçekleşmesi için Allah-u Teala'ya yalvarıp dua ediyor, gözyaşı döküyordu. Fatih Sultan Mehmet Han hocası Akşemseddin'in Allah-u Teala'ya yalvarıp dua etmekte olduğu bu yüksek halini görünce doğruca yerine döndü. Kaleye bakınca surlara tırmanan İslam askerinin yanında ve önünde ak abalı bir topluluğun da hisara girmekte olduğunu gördü. Az sonra fethin askeri de surları geçip şehre girdi. Böylece İstanbul'un fethi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyük mucizesi gerçekleşti. Efendim, Akşemseddin Hazretleri fetih ordusu İstanbul'a girdikten sonra İslamiyet'in harp ile ilgili hukukunun gözetilmesini genç padişaha tekrar hatırlattı. Buna uygun hareket edilmesini bildirdi. İstanbul sabah 8 sıralarında fethedilmişti. Fatih Sultan Mehmet ise şehre öğle saatlerine Topkapı'dan girdi. Beyaz bir at üzerindeydi. Muhteşem bir alayla ve alkışlar içinde ilerleyerek Ayasofya'ya doğru yol aldı. Zulümden ve haksızlıktan bıkmış olan Bizans halkı yeni bir bekleyişin içindeydi. Fatih geçtiği sokakları, caddeleri, evleri dikkatle gözden geçiriyordu. Yanında ileri gelen kumandanlarıyla vezirlerinden başka Molla Gürani, Molla Hüsrev, Akşemseddin ve Akbıyık Sultan gibi alimler ve veliler topluluğu da bulunuyordu. Yerli halk yolları doldurmuştu. Fatih Sultan Mehmet çok genç olduğu için herkes Akşemseddin'i padişah sanıyordu. Ona demet demet çiçek veriyorlardı. Akşemseddin'in genç padişaha göstererek "Sultan Mehmet ben değilim, odur." sözüne karşılık Sultan Mehmet de "Gidiniz, yine ona gidiniz. Sultan Mehmet benim ama o benim hocamdır. Şehrin manevi fatihidir." diyordu. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'a girdikten sonra hocası Akşemseddin 3 gün gözden kayboldu. Bütün aramalara rağmen bulamadılar. 3 gün sonra Edirne Kapı yakınlarında virane bir yerde ibadetle meşgul olurken buldular. O zamandan beri bu yere onun ismini izafeten Akşemseddin Mahallesi denildi. Fatih Sultan Mehmet Han fethin 3. günü Ayasofya'ya gidip orayı camiye çevirdi. Ayasofya'yı camiye çevirmesi Bizanslarla yapılan bir anlaşmaya bağlanmıştı. Burada ilk hutbeyi Akşemseddin Hazretleri okudu. Ok meydanında bir zafer alayı tertiplenmişti. Orada Akşemseddin Hazretleri de vardı. Akşemseddin gazilere bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında "Ey gaziler, bilin, agah olun ki cümleniz hakkında ahir zaman peygamberi ol serveri kainat, onlar ne güzel askerdir" buyurmuştur. İnşallah cümlemiz affedilmiş oluruz. Fakat gaza malını israf etmeyip İstanbul içinde hayr-ı hesenata sarf ve padişahımıza itaat ve muhabbet ediniz diyerek nasihatte bulundu. Sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın başına iki çatal ablak sorguç takıp "Padişahım, bütün Ali Osman ağabeyi oldun. Hemen mücahidi fi sebili lahol" diyerek Gülbank-ı Muhammedi çekti. Akşemseddin Hazretlerine İstanbul'un fethedildiği

geçeceği zamanı nasıl bildin diye sorulunca şöyle cevap verdi. Kardeşim Hızır ile İlmi'yle Dünya üzere İstanbul'un fethi vaktini çıkarmıştık. Kale fethedildiği gün Hızır'ın yanında evliyadan bir cemaatle Hısar'a girdiğini gördüm. Kale fetholunduktan sonra Hızır kardeşimi kalenin üzerine çıkmış oturur halde buldum. Fatih Sultan Mehmet Han fetihten sonra hocası Akşemseddin'e son taarruzun başladığı sırada ''Ya Fakih Ahmet'' diyerek Fakih Ahmet'ten himmet talep etmesini söylediğini hatırlatarak ''Fakih Ahmet kimdir ki?'' tazarru ve niyaz eyledim. Himmetini istedim. Allah Teala'ya tazarru etmiş olsaydım evla değil miydi? Diyerek sebebini sordu. Hocası Akşemseddin de bu suale ''O sırada Fakih Ahmet kutup sahibi tasarruftu.'' cevabını vererek Allah Teala'nın yardımını onun vasıtasıyla ve onun bereketiyle gönderdiğini ve onun da himmet ettiğini söylemiştir. Akşemseddin Hazretlerinin Fakih Ahmet dediği kendisiydi. Fakat tevazuunun çokluğundan şöhretten kaçıp kendisini gizleyerek böyle konuşmuş. Gayet arifane bir tavır takınmış olduğu rivayet edilmiştir. Efendim bir gece Fatih Sultan Mehmet Han Akşemseddin Hazretlerini ziyaretine gitmişler. Fatih sohbet sırasında bir arası Akşemseddin'e ''Hocam, Ashab-ı Kiram'ın büyüklerinden mihmandar-ı Resulullah olan Ebu Eyyub el-Ensari'nin mübarek kabrinin İstanbul surlarına yakın bir yerde olduğunu tarih kitaplarından okudum. Yerinin bulunmasını ve bilinmesini bilhassa rica ederim.'' dedi. O zaman Akşemseddin hemen ''Şu karşıdaki yakadaki tepenin eteğinde bir nur görüyorum. Orada olmalıdır.'' cevabını verdi. Derhal padişahla oraya gittiler. Akşemseddin Hazretleri orada bir çınardan iki dal aldı. Birini bir tarafa, diğerini az öteye dikti ve ''Bu iki dal arası mihmandar-ı Resulullah'ın kabridir.'' buyurdu. Sonra kaldıkları yere döndüler. Fatih Sultan Mehmet Han Akşemseddin'in söylediğine inandıysa da hiç şüphesi kalmasın istiyordu. O gece silahdarına ''Gidin, Akşemseddin'in diktiği çınar dallarının ortasına şu mührümü gömün. Ve o dalları 20'şer adım güney tarafına çekin.'' dedi. Sabah olunca Sultan Fatih Akşemseddin'den Hazreti Halid'in kabrinin yerini tekrar tayin etmesini rica etti. Tekrar gittiler. Akşemseddin silahların diktiği dalların dikildiği yere bakmadan doğruca gidip eski yere durdu ve ''Dalların yeri değiştirilmiş. Hazreti Halid buradadır.'' dedi ve sonra silahdar ağasına hitaben ''Sultan Hazretlerinin mührünü çıkarın ve kendisine teslim edin.'' dedi. Akşemseddin Hazretleri silahdar ağanın gizlice gömdüğü padişah yüzüğünün de orada olduğunu kerametiyle anlamıştı. Bunun üzerine Fatih Akşemseddin'e ''Kalbimde hiç şüphe kalmadı ama tam inanmam için bir alamet daha gösterir misiniz?'' dediğinde Akşemseddin ''Kabrin baş tarafından bir metre kazılınca üzerinde bu Halid bin Zeyd'in kabridir, yazılı bir taş vardır.'' dedi. Kazdılar. Akşemseddin'in dediği gibi çıktı. Bu hali gören Sultan Fatih'in vücudunu bir titreme aldı. Bu hal geçince Fatih, ''Zamanımda Akşemseddin gibi bir zadın bulunmasından duyduğum sevinç, İstanbul'un alınmasından duyduğum sevinçten az değildir.'' diye şükretti. Fatih Sultan Mehmet Han, Ebu Eyyub Ensari'nin kabri şerifinin üzerine bir türbe ve Akşemseddin'le talebelerine mahsus odalar, bir de cami-i şerif yaptırdı. Akşemseddin'den orada oturmalarını rica etti. Fakat o bu teklifi kabul etmeyerek memleketi olan Göynü'ye döndü.

Efendim Akşemseddin Hazretleri Göynü'ye geldikten sonra yine talebe yetiştirmeye ve insanları irşada başladı. Sultan Fatih ile ilgisini kesmeyip zaman zaman Edirne'ye ve İstanbul'a geldi ve padişahı ziyaret ettiler. Gönderdiği mektuplarla ikaz ve tavsiyelerde bulundu. Bir mektubunda Fatih'e şöyle nasihat etmektedir. Bir dünyevi rahat ve cismani lezzete, bir de uhrevi rahat ve ruhani lezzete dayanan iki türlü hayat tarzı vardır. Birincisi ikinciye bakarak değersiz ve geçicidir. Şu halde ona iltifat etme. Esasen peygamberlere, velilere, halifelere rahat değil, cefalar ve müşkiller layıktır. Sen de onların yolundasın. Nasibinden elem değil, zevk duy. Sen herhangi bir insan gibi değilsin.

Memleketin durumu senin durumuna bağlıdır. Bedende görünen her şey ruhun eseri olduğu gibi memlekette meydana gelen şeyler de Fatih'in eseri olacaktır. Çünkü bedene oranla ruh ne ise memlekete oranla sultanlar da aynı şeydir.

padişahın kendisine gönderdiği bütün ihsan ve hediyeleri hayır işlerinde kullanmak üzere vakıflar kurdurdu. Bir taraftan da oğullarının terbiyesiyle meşgul oldu. Bir gün küçük oğlu Hamdi Çelebi ile meşgul olurken, "Bu küçük oğlum yetim, zelil kalır. Yoksa bu zahmeti, mihneti çok dünyadan göçerdim." deyince hanımı, "A efendi, göçerdim dersin, yine göçmezsin," dedi. Bunun üzerine şeyh hemen, "Göçeyim," deyip meclisine girdi. Evladını topladı, vasiyetnamesini yazdı. Helalleşti, veda iledi. Yasin suresini okunurken sünnet üzere yatıp ruhunu teslim eyledi. Göynük'teki tarihi Süleyman Paşa Camii'nin bahçesine defnedildi. Daha sonra oğullarının kabriyle beraber bir türbe için alındı. Efendim Akşemseddin Hazretleri birçok talebe yetiştirmiştir. Bunlar arasında zahiri ve batın ilimleri çok iyi bilen 7 oğlu da vardır. Oğulları şunlardır: Muhammed Sadullah, Muhammed Fazlullah, Muhammed Nurullah, Muhammed Emrullah, Muhammed Nasrullah, Muhammed Nurül Hüda ve Muhammed Hamidullah. Meşhur halifeleri ise Muhammed Fazlullah, Harizatüş Şami Mısırlı oğlu, Abdurrahim Karahisari, Müstehidin İskilibi ve İbrahim Tenöri'dir. Akşemseddin Hazretleri sohbetlerinde, vaazlerinde buyururdu ki, "Her işe besmele ile başla, temiz ol, daim iyiliği adet edin, tembel olma, namaza önem ver, nimete şükür, belaya sabret, dünyanın mutluluğuna mağrur olma, kimseye kızma, eziyet ve cefa etme, ömrün uzun olsun istersen, kimsenin nimetini haset etme, kimseyi kötüleyip atıp tutma, senden üstün kimsenin önünde yürüme, dişinle tırnağını kesme, ayakta pantolon giymekten sakın, misvakı başkasıyla beraber kullanmak uygun olmaz, çok uyumak kazancın azalmasına sebep olur. Akıllı isen yalnız yolculuğa çıkma, gece uyanık ol, seher vakti tilavet kıl, Kur'an-ı Kerim oku, daima Allah-u Teala'yı zikret, kendini başkalarına methetme, namahreme bakma, harama bakmak gaflet verir, kimsenin kalbini kırıp viran eyleme, düşen şeyi alıp temizleyerek yersen fakirlikten kurtulursun. Edepli, mütevazı ve cömert ol. Tırnağınla dişini kurcalama. Elbiseni üzerinden dikmekten sakın. Cünüp kimseyle yemek yemek gam verir. Yalnız bir evde yatmaktan sakın. Çıplak yatmak fakirliğe sebep olur. Veli, insanlardan gelen sıkıntılara katlanıp tahammül eden kimsedir. Sıkıntılara göğüsler, belalar yüzünden şikayetçi olmaz ve adavet beslemez, düşmanlık tavrı takınmaz. O toprak gibidir. Toprağa her türlü kötü şey atılır. Fakat topraktan hep güzel şeyler biter. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde mealen buyurdu ki, "O insanlar sandılar mı ki sadece iman ettik demeleriyle bırakılacaklar da imtihana çekilmeyecekler." Ankebut 2. İman, taklid ile babadan ve dededen görerek sırf iman ettim demek de olmaz. Böyle taklid ile inanan kimseler, imtihan olunması bakımından bela ve musibetlere düçar olmazlar. Bela ve musibetler, Allah dostlarının muhabbet ve sevgisini arttırır. Nitekim altın için ateş ne kadar kızgın olursa, altını o derece saf ve halis yapar. Bu sebeple kişi, manevi mertebesinin yüksekliğine göre, büyük ve küçük bela ve musibetlere uğrar. Nitekim Resulullah Efendimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki, "Kişi dinindeki sebatına göre belaya müptela olur. Afiyet, kıymetini bilmeyen kimse için dert gibidir. Bela, kadrini bilen için deva gibidir. Belanın, insanın Rabbine dönmesini sağlayan sıkıntıların kadrini bilen, hakkı gerçekten sevenlerdendir. Taklid ile sevenler değillerdir. Çünkü taklid ile sevmek, belanın, imtihanın faydasını giderir. Sevilenin hareketi, gerçek muhabbeti bozmaz. Nitekim Musa aleyhisselam, Firavun'un sarayında Asiye Hatun tarafından büyütülürken, Asiye Hatun onu gerçekten seviyordu. Firavun ise Asiye Hatun'u taklid ederek seviyordu. Asiye Hatun gerçekten sevdiği için, onun hareketlerinden incinmiyordu. Musa aleyhisselam, Firavun'un sakalını tutup çekince, Firavun'un sevgisi, gerçek sevgi olmadığı için hemen rahatsız oldu.

Efendim iki kısa menkıbe ile bugünkü programımızı noktalayacağız. İlk menkıbemizin başlığı şöyle. Ne sen görürsün ne de ben. Osmanlı Sultanı 2. Murat Han Hacı Bayram Veli'yi son derece severdi. Fırsat buldukça sık sık ziyaretine giderdi. Bir defasında 4 yaşındaki oğlu Şehzade Mehmet'le beraber Hacı Bayram Veli Hazretlerine gelip elini öptüler. Sultan Murat Han sohbet sırasında Hacı Bayram'a "Efendim, İstanbul'u alıp kafir diyarını İslam'ın nuruyla nurlandırarak çan çınlamaları yerine ezan seslerinin yükselmesini arzu ederim. Bu hususta dualarınızı beklerim." dedi. Hacı Bayram Veli Hazretleri, "Allah-u Teala ömrünüzü ve devletinizi ziyade etsin. Yalnız İstanbul'un alındığını sen ve ben göremeyiz." dedi. Sonra da Şehzade Mehmet'le Akşemseddin'i göstererek "Ama şu çocukla bizim köse görürler." buyurdu. Bizim tattığımızı tadarsan. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed Han hocasını ziyarete gitmişti. Sohbet esnasında, "Muhterem hocam, elhamdülillah büyük yardımlarınızla İstanbul'u fethettik. Artık beni talebeliğe, dervişliğe kabul buyurmanızı istirham ediyorum." dedi. Akşemseddin Hazretleri, "Sultan, sen bizim tattığımız lezzeti tadacak olursan saltanatı bırakırsın. Devlet işlerini tam yapamazsın. Dini İslam'ı yayma işi yarım kalır. Müslümanların rahat ve huzur içinde yaşayabilmeleri için devletin ayakta kalması şarttır. Talebelikle padişahlığın bir arada yürütülmesi çok güçtür. Seni talebeliğe kabul edersem düzen bozulabilir. Halkımız perişan olabilir. Bunun vebali büyüktür. Allah-u Teala'nın gazabına maruz kalabiliriz." diyerek teklifini reddetti. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmed Han hocasına 2000 altın hediye etmek istemişse de bunu kabul etmemişler.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimizin bu hafta da sonuna geldik efendim. Bu hafta İstanbul'umuzun manevi fatihi Akşemseddin Hazretleri'nin hayatlarını anlatmaya gayret ettik. Umarım sizler için de bizler için de istifadeli bir program olmuştur. Efendim, huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Her ne kadar sürçülisan edildiysek tarafınızdan affola diyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen arkadaşlarım adına Allah'a emanet olun diyoruz tekrar. Muhabbetle kalın.

ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam ekonomisinde sermaye sürdürülebilir kalkınma için servetin yapılandırılması temasıyla düzenlenen zirvede fevkalade nitelikli tartışmalar yapıldığını vurgulayarak şöyle devam etti. Akademisyenlerimiz, politika üreticilerimiz, alanında uzman isimler, sermayenin İslam ekonomisindeki rolünü fikri, stratejik, etik, sektör bazlı ve pratik boyutlarıyla etraflıca değerlendirecek. Dijital dönüşüm ve yönetişim gibi çağımızın yeni gerçekliklerinin de masaya yatırıldığı zirvede, ulusal ve bölgesel tecrübelerden çıkarılan dersler de mercek altına alınacak. Uluslararası yatırımlar ve bölgesel finans entegrasyonundan dijital İslami bankacılığa, sermaye oluşumu ve finansal aracılık mekanizmalarından İslami sermayenin makro ve mikro ekonomik düzeylerdeki rolüne, yapay zeka araçlarının kullanımından üretken sermaye olarak vakıfların güçlendirilmesine, farklı konular üzerinde yapılacak fikir alışverişlerinin hepimiz için ufuk açıcı, faydalı ve müşahhas neticelere vesile olmasını diliyorum. Mevcut engellerin aşılması, alternatif çözümlerin geliştirilmesi noktasında zirveyi yeni bir kilometre taşı olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya beşten büyüktür tespitimiz, yalnızca kural ve değerlerin yok sayıldığı uluslararası konjonktürü değil, aynı zamanda eşitsizlik ve sömürüye dayalı ekonomik ticari ilişkileri de kapsamaktadır. Daha adil bir dünya mümkün derken de aynı şekilde insanlık ailesi olarak çaresiz olmadığımızı, gerek ekonomide gerek uluslararası ilişkilerde tek bir sisteme mahkum olmadığımızı ifade ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor diye konuştu. Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisinin 2008 krizi sonrasında krizin kök sebeplerini ortadan kaldırmak yerine palyatif adımlarla sorunu halının altına süpürmeyi tercih ettiğini vurgulayan Erdoğan, bugün geldiğimiz noktada şu hakikati hepimiz görebiliyoruz. Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerinin merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya geçilmeden finansal krizlerin önüne geçilemez. Sistemin bizatihi kendisinden kaynaklanan bu sıkıntılar çözülmedikçe farklı aralıklarla aynı problemleri yaşamaktan kurtulamayız sözlerini sarf etti. İslam iktisadının yalnızca ekonomik kalkınmayı değil, aynı zamanda içtimai bünyenin güçlendirilmesini ve çevreni de korunmasını esas aldığını vurgulayan Erdoğan, infakı, yardımı, dayanışmayı, dezavantajlı grupları koruyup kollamayı gözetir. Bu değerlerimizi küresel ekonomi aktörlerine iyi anlatmak, mevcut sistemi bu hasletler ışığında tadil, tamir ve revize etmek Müslümanlar olarak hepimizin öncelikli misyonu olmalıdır. Elbette bunun için bereket mefhumuna samimiyetle inanmamız çok daha önemlisi, evimiz, sokağımız ve ticarethanemizden başlayarak bereketin temsil ettiği hasletleri bizzat yaşamamız ve yaşatmamız gerekir dedi. Erdoğan, İslam iktisadının ayrılmaz bir parçası olan katılım finansının sadece Müslümanlar için değil, tüm dünya için daha adil ve güvenli bir model olduğunu da söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEK sosyal hesabından çevre haftası ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, bu hafta çeşitli etkinliklerle idrak ettiğimiz Türkiye Çevre Haftası'nın ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için toplumsal farkındalığın artmasına katkıda bulunmasını diliyorum. Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, ağaçlandırma kampanyalarından enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına, havamızın, suyumuzun, toprağımızın kalitesinin artırılmasına kadar pek çok başlıkta çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Allah'ın bizlere emaneti olan çevreyi korumak, evlatlarımıza daha da güzelleştirerek bırakmak için gayret göstermeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Değerli dinleyenler, Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. Tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %1.71, yıllık bazda %32.

%1.61 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs'ta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32.24, yurt içi üretici fiyatları %26.96 yükseldi. Aylık bazda tüketici fiyat endeksi %1.71, yurt içi üretici fiyat endeksi %2.75 artış gösterdi. Tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta geçen yılın Aralık ayına göre %16.61, geçen yılın aynı ayına kıyasla %32.61 yükseliş kaydetti. Yurt içi üretici fiyat endeksi de Aralık 2025'e göre %14.04, geçen yılın Mayıs ayına kıyasla %28.93 artış gösterdi. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Haziran'da ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı %32.24 olarak belirlendi. Yurt içi üretici fiyat endeksi Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla %2.75, geçen yılın Aralık ayına göre %14.04, geçen yılın aynı ayına göre %28.93 ve 12 aylık ortalamalara göre %26.96'ya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NEK Sosyal hesabından Mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı. Enflasyonun Mayıs'ta aylık %1.7, yıllık %32.6 gerçekleştiğini belirten Şimşek, olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatlarının aylık %0.5 azaldığını vurguladı. Şimşek, eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüşle, yıllık hizmetler enflasyonunun geçen senenin aynı dönemine göre 10.1 puan iyileşerek %41.1 olduğunun altını çizerek şunları kaydetti. Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Bangladeş Dışişleri Bakanı Halilur Rahman'la yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bangladeş-Türkiye arasındaki yoğun temas trafiğinin ilişkileri daha da derinleştirdiğini ve yeni işbirliği alanlarını keşfetme yönündeki ortak iradeyi güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Fidan, köklü ortaklığımızı geniş bir yelpazede derinleştirme ve sağlam temeller üzerinde çok daha güçlü ve vizyoner bir boyuta taşıma hedefimize yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz diye konuştu. Hakan Fidan, 1.3 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılması için de görüştüklerini vurguladı. Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı trajedi ne yazık ki devam etmektedir. 1 milyondan fazla Rohingyalıya yıllardır ev sahipliği yapan Bangladeş'in tüm insanlık adına tarihi bir fedakarlık sergilediğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Rohingya meselesine kalıcı ve adil bir çözüm bulunması amacıyla ilgili komşu ülkeler ve kuruluşlarla dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket ediyoruz. Bu krizi uluslararası toplumun gündeminde tutmak için de Türkiye olarak yoğun bir çaba sarf ediyoruz dedi. Hakan Fidan, anlaşmazlıkların yalnızca diyalog yoluyla çözülebileceği anlayışı doğrultusunda diplomatik gayretlerin de yoğunlaştırıldığının altını çizerek, bu çerçevede Pakistan'ın ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik gösterdiği arabuluculuk çabalarını da ayrıca çok değerli buluyoruz ve bu çabalara etkin bir şekilde destek vermeye devam ediyoruz diye konuştu. Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetinin Filistin'deki iki devletli çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirdiğini belirterek şunları söyledi. İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte, Batı Şeria'da iki devletli çözüm hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir. Uluslararası toplum için öncelik İsrail'in saldırganlığının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olmalıdır diye konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, NEK Sosyal hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına karşı mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçu soruşturma bürosunca yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 193 milyar 367 milyon liralık bir işlem hacmi belirlenmiş, 27 ilde gerçekleştirilen operasyonda 104 şüpheli hakkında

hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen diğer soruşturmada ise yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir elektronik para ve ödeme kuruluşunun sadece 2024 yılında 2.1 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilmiş, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında 26 şüpheliye yönelik adli işlemler gerçekleştirilmiştir dedi. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen şike operasyonunda 86 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada şüpheli İÖÖ tarafından koordine edilen suç ağı aracılığıyla önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalarla yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir sağlandığı, bunların kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilip kullanıcıları saptanamayan farklı cüzdanlara aktarıldığını belirledi. Örgütün dikkati çekmemek için 20-30 yaş aralığında olan hiçbir ticari faaliyeti ve düzenli geliri bulunmayanları seçtiği, bu kişilerin hesaplarına belirli aralıklarla 100 bin lira gönderildiği, hesapların da yasa dışı bahiste havuz hesap olarak kullanıldığı tespit edildi. Havuz hesap sahibi şüphelilerin finansal hareketlerinin incelenmesi sonucunda işlem hacmi en düşük olan şüphelinin hesabının dahi 90 milyon liraya ulaştığını tespit eden ekipler, bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 24 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 86 zanlıyı gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandı. İzmir Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğü Yeşil Yurt Hizmet Binası'ndan İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheli tutuklama, 3'ü ise adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak 3558'e çıktı. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı. Buna göre söz konusu dönemde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak 3558'e yükseldi. 10.870 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanlığı dünkü açıklamasında İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3526 kişinin öldüğünü bildirmişti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azak Denizi'nde gece saatlerinde iki yük gemisine düzenlenen insansız hava aracı saldırılarında 5 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi. Hacızade yazılı açıklamasında mürettebatında toplam 25 Azerbaycan vatandaşının bulunduğu iki yük gemisinin İHA saldırısına uğradığını belirtti. Gemilerin Azerbaycan devletine ait olup olmadığını kaydeden Hacızade, Rus makamlarından alınan bilgilere göre saldırılarda 5 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını ifade etti. Yaralıların Rusya'nın Yeysk kentindeki bir hastaneye kaldırıldığını aktaran Hacızade, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili devlet kurumları, ülkenin diplomatik temsilcilikleri ve ilgili ülkelerin yetkili makamlarıyla koordinasyon halinde çalıştığını bildirdi. Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması

sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Özkan Şen'in kullandığı otomobil kent merkezine bağlı Çelteköy mevkiinde Musa Bey yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çanakkale'de yol kontrolü sırasında 33 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çekiçler mevkiindeki yol kontrol noktasında yapılan uygulama esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Aramalarda araçta 33 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli de gözaltına alındı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 20-30, Bursa 16-32, Edirne 16-29, Kocaeli 18-32, Çanakkale 19-28, Balıkesir 13-33 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 18-33, Aydın 18-33, Manisa 18-34, Denizli 19-33, Muğla 13-28, Uşak 13-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Antalya 19-27, Adana 17-27, Isparta 10-24, Mersin 19-25, Kahramanmaraş 13-26, Hatay 15-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 12-27, Konya 14-28, Kayseri 11-26, Sivas 10-23, Eskişehir 13-29, Nevşehir 12-23 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 16-21, Rize 13-19, Samsun 13-20, Ordu 14-20, Giresun 14-19, Zonguldak 14-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 5-20, Erzincan 10-25, Malatya 12-28, Van 9-21, Hakkari 13-24, Kars 4-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu. Adıyaman 18-32, Diyarbakır 12-32, Şanlıurfa 18-35, Gaziantep 16-32, Mardin 20-29 ve Siirt 15-29 derece.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Peygamberler tarihi ve takvimi, varlığın ilki olan Nuri Muhammedi'nin ilk insana ikramıyla başlamış, cismaniyeti Muhammedi'nin dünya aleminde zuhuruyla da nihayet bulmuştur. Yani bu yüce nur, en temiz ve en asil soylardan teselsül ede ede Hazreti Abdullah'a kadar gelmiş, Amine Hatun'un hamileliğiyle birlikte Hazreti Abdullah'ın alnından varlık nurunu taşıyan bu talihli anneye intikal etmiş. Nihayet ondan da asıl sahibi olan alemlerin efendisine teslim edilmiştir. Kainat manzumesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurundan husule gelmiştir. Onun içindir ki kainattaki binbir türlü nakış ve ilahi kudret akışları onun nurundan bir tedai ve bir tebessümdür. Adem aleyhisselamın toprağına Resulullah'ın toprağından bir nasip konduğu için Adem aleyhisselamın tevbesine icabet olundu. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere Adem aleyhisselam cennetten çıkarılmasına sebep olan zelleyi işlediğinde hatasını anlayıp "Ya Rabbi, Muhammed hakkı için senden beni bağışlamanı istiyorum." dedi. Allah Teala, "Ey Adem, henüz yaratmadığım halde Muhammed'i sen nereden bildin?" buyurdu. Adem aleyhisselam, "Ya Rabbi, sen beni yaratıp bana ruhundan üflediğinde başımı kaldırdım, arşın sütunları üzerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesinin yazılı olduğunu gördüm. Bildim ki sen zatının ismine ancak yaratılmışların en sevimlisini izafe edersin," dedi. Bunun üzerine Allah Teala, "Doğru söyledin ey Adem. Hakikaten o bana göre mahlukatın en sevimlisidir. Onun hakkı için bana dua et. Madem ki dua ettin, ben de seni bağışladım. Şayet Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım," buyurdu. İşte Hazreti Adem aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i duasına vesile kıldı, ilahi affa mazhar oldu. O yüce Resul, İbrahim aleyhisselamın sulbüne intikal eyledi, ateş ona serin ve selamet oldu. O yüce inci, İsmail aleyhisselamın sedefine girince, namına göklerden kurbanlık bir koç indirildi. Görüldüğü üzere peygamberler dahi onun hakkı için ilahi rahmetten istifade etmişlerdir. Hatta ona tabi olmanın bereketine erebilmek için kendisine ümmet olmak isteyen Hazreti Musa aleyhisselam gibi peygamberler bile çıkmıştır. Katade bin Numan radıyallahu anh'in nakline göre Hazreti Musa aleyhisselam şöyle dedi: "Ya Rabbi, bana verdiğin levhalarda İnsanlar arasından çıkarılmış, iyiliği emreden, kötülükleri yasaklayan en hayırlı bir ümmetten bahsedildiğini görüyorum. Allah'ım, onları benim ümmetim kıl." Allah Teala, "Onlar Ahmet'in ümmetidir," buyurdu. Musa aleyhisselam, "Rabbim, devhalarda dünyaya gelişte son, cennete girişte ilk olan bir ümmetten bahsedildiğini görüyorum. Onları benim ümmetim kıl." Allah Teala, "Onları Ahmet'in ümmetidir," buyurdu. Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi, yine levhalarda bir ümmetten bahsediliyor ki, onların kitapları sadırlarındadır. Ezberden okurlar. Halbuki onlardan önceki ümmetler kitaplarını yüzünden okurlar. Kitapları kaybolunca da ondan hiçbir şey hatırlamazlardı. Şüphesiz sen, bu ümmete daha önce hiçbir ümmet

ve vermediğin bir ezberleme ve muhafaza etme kuvveti vermişsindir. Allah'ım, onları benim ümmetim kıl dedi. Allah Teala, onlar Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Hazreti Musa, Rabbim, orada hem önceki kitaplara hem de son kitaba iman eden, her türlü sapıklıkla, tek gözlü ve yalancı deccalla savaşan bir ümmet zikrediliyor. Onu benim ümmetim kıl dedi. Allah Teala, o Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Musa aleyhisselam, Rabbim, orada öyle bir ümmet zikredilmektedir ki, onlardan biri bir iyilik yapmaya niyet etse de, onu yapmasa ona bir hasene yazılmakta, yaptığı takdirde ise ondan 700 katına kadar sevap verilmektedir. Onları benim ümmetim kıl dedi. Allah Teala, onlar Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Musa aleyhisselam elindeki levhaları bir kenara bırakıp, Allah'ım, beni de Ahmet'in ümmetinden eyle diye yalvardı. Hasılı bereketli bir hidayet şeraresi halindeki nebiler silsilesinin her halkası, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin zuhurunun adeta bir ikbal müjdecisiydi. Nihayet beklenen nur, miladi 571 yılı 12 Rebiyül Evvel pazartesi sabahı, güneş doğmadan az evvel zuhur alemine tenezzül ederek, Abdullah ve Amine'nin izdivaç kucağında bütün zaman ve mekanları şereflendirdi. Onun zuhuruyla Allah'ın rahmeti bu alemde coşup taştı. Sabahlar ve akşamlar renk değiştirdi. Duygular derinleşti, sözler, sohbetler, lezzetler enginleşti. Her şey ayrı bir mana, ayrı bir letafet kazandı. Putlar sarsılarak yere devrildi. Kisralar beldesi Medayin saraylarında sütunlar ve kuleler yıkıldı. Save Gölü zulüm bataklığı halinde kurudu. Gönüller feyiz ve bereketle doldu. Bu bereket bütün kainatı, yani bütün zaman ve mekanları kuşattı. Şayet bütün faziletleri kendisinde cem eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif etmeseydi, insanlık kıyamete kadar zulüm ve vahşet içinde kalır, güçsüzler güçlülerin esiri olurdu. Muvazene şer lehine bozulurdu. Dünya zalimlere ve güçlülere ait olurdu. Şair bu hali ne güzel ifadelendirmiştir. Ya Resulallah, eğer sen gelmeseydin aleme, güller açmaz, bülbül açmaz, meçhul esma Adem'e, varlığın manası kalmaz, gark olurdu mateme. Büyük hak dostu Mevlana Kuddisesi Ruh da, bir ömür boyu akla hayale gelmedik çileleri göğüsleyerek, zulmü bertaraf eden ve putları kıran Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar minnet duymamız gerektiğini şöyle ifade buyurur. Ey bugün Müslüman olan kimse, eğer Hazreti Ahmet aleyhissalatu vesselamın sayı gayreti ve putları kırdırmak hususundaki himmeti olmasaydı, şimdi sen de ecdadın gibi putlara tapardın.

Medeniyetten uzak ve cahil bir toplum içinden çıkan bu ümmi insan, ortaya koyduğu ilim ve hikmet muhtevasıyla devrin insanlarını aciz bıraktığı gibi, ulaşılmamış ve kıyamete kadar da ulaşılamayacak bir mucize deryasıyla gelmiştir. Bu şununla da sabittir ki Kur'an-ı Kerim geçmişteki tarihi hadiselerden gelecekte zuhur edecek hallere kadar birçok ilmi ve fenni meseleye temas ettiği

de 1400 yıldan beri hiçbir keşif onu tekzip edememiştir. Halbuki bugün bile dünyanın en meşhur ansiklopedileri her yıl bir ek cilt çıkararak kendilerini tasih ve yenilemek mecburiyetinde kalırlar. O yetim ve ümmi peygamber insanlardan ders görmedi. Lakin bütün beşeriyete kurtarıcı, gayb aleminin tercümanı ve hak mektebinin hocası olarak geldi. Hazreti Musa bir takım ahkam getirmişti. Hazreti Davud Allah'a dua ve münacatlarıyla mümtaz olmuştu. Hazreti İsa insanlara mekarim-i ahlakı ve zühdü öğretmek için gönderilmişti. İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise bunların cümlesini getirdi. Ahkam vaaz etti, nefsi tezkiye edip berrak bir kalple Allah'a duayı öğretti. En güzel ahlakı bildirdi ve yaşayışıyla numune oldu. Dünyanın aldatıcı alayişine aldanmamayı tavsiye buyurdu. Kısaca bütün peygamberlerin salahiyet ve vazifelerinin cümlesini kendisinde cem etti. Nesep ve edep asaleti, cemal ve kemal saadeti hep onda toplanmıştı.

40 yıl cahil bir toplum içinde yaşadı. Sonradan ortaya koyacağı mükemmelliklerin çoğu halkının henüz meçhulüydü. Bir devlet adamı, bir vaiz, bir hatip olarak bilinmiyordu. Büyük bir kumandan olduğundan söz etmek şöyle dursun, sıradan bir asker olarak dahi maruf değildi. Fakat hiç şüphesiz onun 40. yaşı insanlık için en büyük dönüm noktası oldu. Onun daha önce geçmiş milletlerin ve peygamberlerin tarihinden, kıyamet gününden, cennet ve cehennemden bahsettiği duyulmamıştı. Yalnız kendi şahsına münhasır ulvi bir hayatın, yüksek bir ahlakın içindeydi. Lakin ilahi bir vazifeyle Hira mağarasından döndüğünde tamamen değişmişti. Tebliğe başlayınca bütün Arabistan korku ve şaşkınlık içinde kaldı. Harika belagati ve hitabeti onları tesir etti, adeta büyüledi. Şiir, edebiyat, belagat ve fesahat yarışmaları sıfırlandı. Bundan sonra artık hiçbir şair yarışma kazanan şiirini Kabe'nin duvarına asamaz oldu. Böylece asırlardan beri gelen bir anane tarihe karıştı. O derece ki meşhur şair İmri Ülkays'ın şiirden çok iyi anlayan kız kardeşi, "Nihayet ey yer suyunu tut ve ey gök suyunu tut" denildi. Su çekildi, iş bitirildi, gemi de Cudi Dağı'nın üzerine yerleşti ve o zalimler topluluğunun canı cehenneme denildi. Ayet-i Celilesini işitince artık kimsenin bir diyeceği kalmadı. Kardeşimin şiiri dahi meydanı iftiharda duramaz diyerek vardı İmri Ülkays'ın en başta duran kasidesini Kabe duvarından indirdi. Seviye olarak onun altında bulunan diğer şiirlere hiçbir diyecek kalmadığından onlar da birer birer indirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa kendisinin yeryüzünde Hakk'ın Resulü olduğu gerçeğini fiilen talim etti. En güzide ilim adamlarının bile ancak ömür boyu süren araştırmalarından, insan ve eşya üzerindeki geniş tecrübelerinden sonra gerçek hikmetini idrak edebilecekleri sosyal, kültürel, iktisadi hayat, kitle idaresi, milletler arası ilişkiler gibi her alandaki en mükemmel kaideleri koydu. Muhakkak ki insanlık, teorik bilgi ve pratik tecrübe açısından geliştikçe, hakikati Muhammediye'yi daha iyi kavrayacaktır. Daha önce eline kılıç almamış, askeri talim görmemiş, ancak bir defa siyirci olarak savaşa katılmış olan bu yüce peygamber, bütün insanlığı ihata eden engin merhametine rağmen, tevhid mücadelesi ve içtimai sulh uğruna zarureten en çetin savaşlardan bile geri kalmayan cesur ve şecaatli bir asker, dirayetli bir kumandan oldu. Kapı kapı dolaşıp Allah'ın dinini insanlara tebliğ etti. Fakat nasibi olmayanlar, kendilerine gelen hidayet güneşine pervasızca kapılarını kapatıp ilelebet karanlıklar içinde kalmayı tercih ettiler.

Hatta bazen kalplerinde bulunan katılıktan dolayı kendisine kaba davrandılar. Ancak o, şahsına yapılan bu kaba hareketler sebebiyle değil de onların gaflet ve cehaletinden dolayı müteessir oldu. Bu gibi insanlara, bu tebliğime mukabil sizden bir ücret istemiyorum buyurarak sırf Allah rızasını hedef aldıklarını daima ifade ettiler. Dokuz yıl içinde çoğu zaman düşmanın üçte biri kadarlık askeri gücüyle bütün Arabistan'ı fethetti. Hem de iki taraftan yok denecek kadar az bir can kaybıyla. Devrinin başı bozuk, disiplinsiz insanlarına aşıladığı ruhani güç ve verdiği askeri eğitimle fütühatta mucizevi bir başarı elde etti. O derece ki ardından gelenler zamanın en heybetli ve güçlü iki devleti olan Rum ve Pers imparatorluklarını hezimete uğrattılar. Böylece insanlık tarihinin bütün menfi şartlarına rağmen en büyük inkılabına vücut vermiş olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zalimleri sindirdi, masumların gözyaşlarını dindirdi. Yetimlerin saçlarına onun mübarek elleri tarak oldu. Onun teselli ışıklarıyla gönüller gamdan kurtuldu. Mehmet Akif bu manzarayı ne güzel ifadelendirir. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz, başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefada insanlığı kurtardı o masum, bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi, zulmün ki zeval aklına gelmezdi geberdi. Alemlere rahmetti, evet şer-i mübini, şehbalini adil isteyenin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

Değerli dostlar, peygamberlerin serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sıreti adeta engin bir derya, diğer peygamberlerin sıretleri ise oraya dökülen nehirler mesabesindedir. O kendisinden evvel gelen bir rivayete göre 124 bin küsur peygamberin bilinen ve bilinmeyen bütün farik vasıflarının daha ötesine sahip olmuş, güzel ahlak ve hasletlerin zirvesini teşkil etmiştir. O kendi devrine kadar insanlığın tefekkür ve yaşayış itibariyle kaydettiği gelişmeye ilaveten, kıyamete kadar vaki olabilecek ihtiyaçlarını da karşılayacak numune-i imtisal bir şahsiyettir. Bu sebeple bütün insanlığa ahir zaman nebisi olarak gönderilmiştir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüksek ahlaki vasfını beyan sadedinde "Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim." buyurmuştur.

Dinin özü olan ahlakın en zirve noktasındaki temsilcisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mutluluk sakası gibi ashabının yüreklerini huzur

kandırdığı günlerin birinde, "Her Müslümanın üzerine sadaka vermek vaciptir," buyurdu. "Ya Resulallah, Müslüman ya sadaka verecek bir şey bulamazsa?" diye sordu ashabı. "Çalışsın, elinin emeğiyle kazandığını hem kendisi harcasın hem de sadaka versin," diye cevap verdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.

Yardıma ihtiyacı olan masuma yardım edip onu himayesine alsın karşılığını aldılar. Böyle bir yardım etmeye de gücü yetmezse diye sorularını devam ettirince ashab, Müslümanlara iyiliği emretsin, onların iyi olmalarını istesin buyurdu. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bunu yapmaya da gücü yoksa diye soruları takip edince iyilik serdarı sallallahu aleyhi ve sellem şerden kendisini korusun, başkalarına zarar vermesin. Bu da onun için bir sadakadır buyurarak müminlere Allah'a giden yolda yapılacak hayırlı işlerin, güzelliklerin sonu olmadığı dersini verdi. Evet, güllerin efendisinin tarifiyle mümin koku satan gibidir. Yanında oturduğunda güzel kokudan istifade edersin. Beraber yürüsen yine istifade edersin. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel kokuların her daim yayılması, müminler arasında sevgi, saygı, kardeşlik, dayanışma ve barışın hakim olması için dinin takdir ettiği ve aklın güzel gördüğü her şey sadakadır buyurarak insanları iyilik yapmaya teşvik etmiş ve onları bir hayır makinesine dönüştürmüştür. Bu iyilik skalasında neler yoktur ki? Müminin kendi kovasından kardeşinin kovasına bir şey aktarmasından, insanların yüzüne tebessümle bakmaya, yol üzerindeki insanlara eziyet verici şeyleri kaldırmaktan, yol bilmeyen garipleri yol göstermeye, birine bilmediği bir şeyi tarif etmekten, elbisesinde kurumuş bir lekeyi silip eliyle kazımasına varıncaya kadar sevap vardır, buyuruyor sevgililer sevgilisi.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 5 Haziran 2026 ve 19 Zilhicce 1447. Günlerden Cuma, son baskı başladı. Hoş geldiniz. Hayırlı bir Cuma, hayırlı bir hafta temenni ederek başlayalım programımıza. Bu haftanın en güzel, her manada en sıcak günü. Gerçi düne ve önceki güne göre hafif böyle 1-2 derece sıcaklıkta düşüş olsa da o daha da iyi.

0: geldi aslında. Bundan sonra daha efendim yoğun sıcaklar bizi bekliyor. Bütün işaretler de onu gösteriyor. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun hem sıcağa hem soğuğa karşı ve tüm dertlere karşı. Cenab-ı Hak bu cuma hürmetine efendim hastalarımıza şifa, dertlilere deva, borçlara da eda nasip eylesin. Bugün sabah saatlerinde sabah 10'da Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu. Şimdi buna göre tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında aylık %1.71 oldu. Yıllık bazda da %32.61'e yükselmiş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs'ta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında ise tüketici fiyatları %32.24, yurt içi üretici fiyatları da %26.96'ya yükseldi. Tahminlerde aşağı yukarı bu doğrultudaydı. Yani %1.50, 1.51, 52, 55 gibi bir takım tahminler yapılıyordu. Hafif bir üzerinde olsa da yine de aşağı yukarı ona yakın bir oran gelmiş oldu. Bir daha tekrar edecek olursak Mayıs'ta aylık bazda %1.71 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi de Aralık 2025'e göre %14.04, geçen yılın Mayıs ayına kıyasla da %28.93 artmış. Şimdi bu artışlar evvel emirde tabii işçileri, memurları, emeklileri hasreten çok ilgilendiriyor. Tabii Haziran enflasyonu da gelecek Temmuz'un başında. Sonrasında da tabii 6 aylık enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak hem memurlara hem de emeklilere. O da aşağı yukarı yine herhalde buna yakın gelir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün bir açıklama yaptı bu enflasyon verileriyle ilgili. Enflasyonun Mayıs'ta aylık %1.7, yıllıkta %32 nokta gerçekleştiğini belirtti. Olumlu seyreden hava şartlarının desteğiyle gıda fiyatlarının aylık %0.5 azaldığını vurguladı. Bakın her şey etkili. Yani son aylarda biliyorsunuz ciddi manada yağış aldı ülkemiz. O yağışlar ve havaların olumlu seyri gıda fiyatlarının düşmesine, gıda fiyatlarının düşmesi de enflasyonun nispeten düşük çıkmasına neden oldu. İnşallah bu seyir böylece devam eder diyelim. Ve bugünkü yazılarımıza başlayalım.
1: Son baskı.
0: Bugün ilk olarak Milliyet Gazetesi'nden Özay Şendir'le başlayacağız. Kaybolan yıllarımı verseler demeyelim de demiş Özay Şendir Milliyet'te. 7-8 Temmuz'da dünyanın nereye gideceğine Ankara'da karar verilecek. Bunu ben değil, Amerikan Dışişleri Bakanı dahil zirveye katılacak ülkelerin yetkilileri söylüyor. ABD ve AB ilişkilerinde iplerin kopup kopmayacağı, NATO'nun odak noktasının Avrupa'dan güneye kayıp kaymayacağı, Ukrayna Savaşı'nın geleceği, İran Savaşı'ndan çıkan dersler ve sorunlu alanlar, İsrail yayılmacılığının yarattığı bölgesel riskler, bunların hepsi Ankara'da konuşulacak. ABD Başkanı Donald Trump, İspanya Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya ve İngiltere Başbakanlarıyla mesafeli çok tartışma yaşadı. Şimdi herkes aynı salonda olacak. Çıkacak sonuç ne olursa olsun Türkiye'yi ve geleceğimizi çok yakından alakadar ediyor bu zirve. 2026 yılına girerken Türkiye'nin bu seneki odak noktası terörsüz Türkiye hedefi olur diyorduk. Odağımız İran'a yönelik İsrail-ABD saldırısında kaydı ilk önce. Son iki haftadır da ana muhalefet partisinde yaşananları konuşuyoruz. CHP'de olup bitenler elbette konuşulmalı ama sadece bu konuşulmamalı. Cumhuriyet 103 yaşında, PKK kurulalı 48 yıl, ilk silahlı eylemin üzerinden 42 yıl geçti. Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli bir dönemeçteyiz. ABD'nin İsrail'i rahatlatmak adına biz dahil birçok ülkeden İbrahim anlaşmalarına katılma talebinde bulunması, sonbaharda Netanyahu gölgesinden kurtulması ihtimal dahilinde olan İsrail'in barışa nasıl ikna edileceği gibi ciddi meselelerimiz var. Günler ya da haftalar kaybolursa telafi edilir de 2026 yılını tamamen kaybetme lüksümüz yok diyor Özay Şendir Milliyet Gazetesi'nde kalem aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Geçelim Haber 7'den Mehmet Hacet'in yazısına. Türkiye'nin yürüyüşünü değiştirebilecek fırsatlar.

0: Dünyanın jeopolitik dengesinde çok nadir zamanlarda görülecek türden bir topluca yerinden oynama hali söz konusu. Eş zamanlı olarak her yerde fay hatları harekete geçmiş durumda. Kurala dayalı uluslararası düzenin yerine yeni düzen arayışları ön plana çıkmış durumda. Bazı görüşlere göre 1945 düzenini kuranlar şimdi bunu yıkıyorlar, yenisini kurmak üzere. Buradan şuraya gelelim. ABD artık bilindiği üzere kendi dış politikasına da yeni bir format atıyor. İran savaşı bir şekilde paranteze alındıktan sonra Trump'ın MAGA ideolojisine uygun adımlarla ilerlemesi mukadder. Şunu diyor, yeniden Büyük Amerika projesi için ABD artık Avrupa'da ve Orta Doğu'da jandarmalık yapmamalı. Müttefiklerle ilişkilerde himaye anlayışının yerini ortaklık anlayışı alsın istiyorlar. Geçenlerde bunu Savunma Bakanı Hexit açıkça dile getirdi. Ankara'da Tayyip Erdoğan liderliğinde 24 yıldır iş başında olan ve uydu müttefiklik anlayışını reddedip yerine göz hizasında ortaklık isteyen bir yönetimin bulunması bu yeni Amerikan yönelimiyle örtüşüyor. Başka bir cümleyle tarif etmek gerekirse Türkiye'nin yumuşak gücünü tehdit olarak gören önceki anlayışın yerini fırsat olarak gören yeni bir anlayış almış görünüyor. MAGA projesinin ideologları açısından Orta Doğu'nun ABD'ye hiçbir fayda sağlamayan ve sonu gelmeyen savaşlarının ki bu tabir doğrudan onlara ait Amerikan vergi ödeyicileri üzerindeki yüklerini kaldırmanın zamanı da geldi geçiyor bile. Onlara göre Batı Yarımküre yani Amerika kıtası ABD'nin arka bahçesi olmalı, öyle kalmalı. Orada jandarmalık yapmalı, oranın nimetlerinden yararlanmaya devam etmeli. Hasım olarak Çin tehdidine odaklanılmalı ve mücadele sahası olarak Pasifik ön plana çıkarılmalı. Bu yeni arayışlar Türkiye'nin önüne bölgesel gücün artırma ve pekiştirme anlamında muazzam bir fırsat penceresi açtı. Orta Doğu'da böl parçala yönet biçiminde özetlenen ve ta 19. yüzyıldan beri kendisini tekrarlayan, darbelerden, iç çatışmalardan beslenen emperyal görüş ve duruşun yerine yine kendi haline bırakılmayacak ama aynı zamanda baş ağrıtmayacak, masraf çıkarmayacak bir düzen arayışını destekleyen görüşler kendini göstermeye başladı. Ve daha da önemlisi bu görüşlerin hayata geçirilmesine dönük aksiyon halinin yansımalarını görmeye başladık. Bununla birlikte bu cümleye karşı şöyle bir dengeleyici cümlede kurmam gerekiyor. Emperyal projelere karşı dikkati kaybetmemek büyük önem taşıyor. Ankara'da bu durumu Trump momenti olarak nitelendiren bir görüş var. Bu momentten, bu andan yararlanmalıyız diyen bir görüş bu aynı zamanda. Yumuşak gücüyle bölgeye ağırlığını koyup koruyabilecek, kalıcı bir düzen oluşumunu destekleyecek bir aktör olarak Türkiye bu anlamda ön plana çıkmış durumda. Trump dış politikasını Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan ziyade özel temsilciler üzerinden yürütüyor. İşte Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a yüklediği misyon da bu çerçevede. Barak, Suriye'deki yeni statükonun oluşumu sırasında yukarıda sözünü ettiğim türden bir Amerikan bakış açısıyla hareket etti. Bir nevi Suriye'nin Türkiye'ye zimmetlenmesi gibi bir sonuç ortaya çıktı. İki soruyla bu tespitin sağlamasını yapabiliriz. Aralık 2024'te Baas rejiminin hızlı bir şekilde çöküşü ve azınlık baskısıyla 10 yıllar boyu yönetilen Suriye'nin yerine çoğunluğun iradesine uygun bir idarenin geçmesi ne kadar mümkün görünüyordu. SDG ve YPG'ye verilen Amerikan desteğinin çekilmesi ve Türkiye'nin de destekleyeceği şekilde Şam'a entegre bir statükonun oluşması ne kadar mümkün? Suriye ordusu Haseke sınırlarına geldiğinde dahi bu ihtimale prim vermeyenler bu değişimi yerli yerine oturtabilirse yeni arayışların sürpriz etkisine dönük beklentiler de o ölçüde değişebilir. Bir ara Irak'ta mezhepçi politikalarıyla ülkenin yıllarca kanrevan içinde kalmasına sebebiyet veren Maliki'nin yeni başbakan olması gibi bir ihtimal ufukta belirmişti. Bu aynı zamanda İran adının bir el yükseltme anlamına geliyordu. Sonra mı ne oldu? Trump çıktı, yekten Maliki'nin böyle bir göreve getirilmesi halinde Irak'a yaptırım uygulayacağı tehdidinde bulundu. Tabii Maliki'nin başbakan olma hayali de suya düştü. Suriye ile birlikte Irak'ta Trump'ın özel temsilcisi olarak misyon yürütmeye başlayan Tom Barak'ın yapmak istediği ilk iş olarak Haçlı Şabi üzerinden oluşturulan paralel yapılanmaya son verip tek devlet yapısına taşımak olduğu anlaşılıyor. Toparlayalım, esasen Türkiye'nin önüne gelen muazzam fırsat penceresi aynı zamanda savaşlardan bıkmış olan bu coğrafyadaki herkes için muazzam fırsat penceresi anlamına geliyor diyor Mehmet Acet Haberiyet'teki yazısında.
1: Son baskı.
0: Geçelim Akşam Gazetesi'nden Tarkan Zengin'in

0: aksine. İLO'nun 114. oturumunda yaşananlar. Dün de bu konuyla ilgili bir ya da iki yazı paylaşmıştık. Uluslararası Çalışma Teşkilatı İLO tarafından her yıl Uluslararası Çalışma Konferansı toplanır. İLO'nun yönetim merkezi Cenevre'de bu yıl konferansın 114. oturumu 1-12 Haziran tarihler arasında gerçekleştiriliyor. İLO bu yıl insana yakışır işler için yapay zekadan yararlanmak konusuna odaklanıyor. Oturumlarda her ülkenin hükümet, içi ve işveren delegeleri konuşma yapıyor. Hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekçiler adına da Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay konferansta hitaplarını yaptılar. İLO'ya üye ülke sayısı 187. Geçen yıl Türkiye'nin gayretleriyle ve genel kurul oylarıyla Filistin'in gözlemci ülke olarak konferansa katılımı sağlandı. Normalde bu konuda alınan karar bu yıl içinde geçerliydi. Ancak soykırımcı İsrail geçen yıl alınan kararın iptal edilmesi için oylama talebinde bulundu. Yapılan oylamada Filistin'in gözlemci sıfatıyla konferansa katılması için 394 evet oyu, 42 çekimser oy kullanıldı. Sadece 17 hayır oyu çıktı. Soykırımcı İsrail, BM Genel Kurulu'nda olduğu gibi çalışma hayatının Birleşmiş Milletleri statüsünde olan İLO'da da gerekli cevabı aldı. Dünyanın vicdanlı insanları Filistin halkının yanında katliamcı İsrail'in karşısında olduğunu gösterdi. Oylamaya bu açık farka rağmen işgalci İsrail'in temsilcisi itiraz etti. Konuşma yapmak isterken sıralara vurularak protesto edildi. Defalarca sözü kesilen soykırımcı İsrail'in itirazları kabul görmedi. Salonda işgalci İsrail'in protesto edilmesine de Türk heyetler öncülük etti. Vedat Işıkhan genel kurulda yaptığı konuşmada yapay zekanın çalışma hayatına etkilerine değinerek bu konuda yapılması gerekenleri ve bakanlığın çalışmalarını aktardı. Bakan Işıkhan, katil İsrail rejiminin Gazze'de yaptığı soykırımı ve Sumut filosuna saldırılarını kınadı. İLO Genel Direktörü konferansa yönelik olarak işgal altındaki Arap topraklarındaki işçilerin durum adında bir rapor yayınladı. İşte o rapordan bazı tespitler. Gazze'de ekonomik çöküntü yaşanmaktadır. İstihdam sadece küçük sokak dükkanlarından ve günlük düzensiz işlerden ibarettir. Gazze'nin ekonomisi işgal öncesine göre %82 küçülmüştür. Gazze'de işsizlik oranı %85 ile felaket düzeyinde. Ekim 2023'ten bu yana 250 binden fazla iş kaybı yaşanmıştır. 2.8 milyar dolarlık bir gelir kaybı mevcut. Tarım tamamen yok edilmiş ve verimli topraklar İsrail tarafından işgal edilmiş. Gazze'de çalışma hayatı yıkım nedeniyle askıda kalmıştır. Sendikaların Gazze'deki merkezleri yıkılmıştır. Ticaret odaları felç olmuştur. Bu büyük yıkıma yönelik olarak raporda ayrıca 10 adet öncelikli eylem politikasına da yer verilmiştir. İşte İLO toplantısında Türk heyetinin birlik içinde olması ve Filistin'de yaşananlara dikkat çeken mesajları bu toplantıya katılanların neredeyse tamam tarafından takdir edildi, diyor Tarkan Zengin Akşam Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Balkanlardaki soydaşların yapısal sorunları üzerine bir yazı kaleme almış Türkiye Gazetesi'nden Meryem Aybike Sinan. Balkanlar Osmanlı'dır. Bizlere Osmanlı'dan bergüzardır. Evladı Fatihan, tarihin ve hatıraların konuştuğu, yaşadığı, her dem yeni baştan tazelendiği diyardır. Balkanlar bizim hüzünlü tarafımızdır. Yahya Kemal, Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum diye başlayan Açık Deniz şiirinde, Balkanlarda geçen çocukluğunun oluşturduğu içsel hasreti, tarihsel vizyonu ve sonsuzluk arayışını vurgulamaya çalışır ve kendisini olgunlaştıran ruhun Balkan topraklarında bulunduğunu söyler. Balkanlar Türkiye için bir ruh ve gönül coğrafyasıdır. Bir coğrafya nüfusuyla nüfuz kazanır. Ancak bugün Balkanlardaki soydaşlarımızın durumu ne sadece nostaljik şiirlerle ne de hamasi sözcüklerle açıklanabilecek oldukça karmaşık ve sorunlu bir sarmalın içinde çözüm bekliyor. Balkanlar 2026 yılı itibariyle sessiz ama derin pek çok yapısal krizle, asimilasyon politikalarının modern türevleriyle ve demografik bir erime tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Farklı ülkelerin baskıcı sayım yöntemlerine rağmen Balkan coğrafyasına bugün 1.7 milyondan fazla yerleşik Türk yaşıyor. En yoğun nüfus Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Batı Trakya hattında bulunuyor. Resmi verilere göre 500 bini aşan nüfusuyla ülke genelinin %8.8'ini oluşturan Türkler Bulgaristan'da en büyük azınlık olarak görülüyor. Kuzey Makedonya'da ise resmi rakamlar Türk varlığını toplam nüfus

Sun yüzde 3.98 olarak gösterse de saha gerçekleri bunun çok çok üzerinde ve resmi rakamlarla gerçekler kesinlikle örtüşmüyor. Ancak bu nüfus gücü son yıllarda 3 büyük yapısal krizin kıskacında ciddi yer alıyor. Balkan Türklerinin en büyük yapısal sorunu doğrudan fiziksel baskı boyutundan ziyade büyük batı göçüyle coğrafyada yaşanan demografik boşalma. Bölgedeki kronik ekonomik durgunluk ve istihdam yetersizliği nedeniyle Müslüman ve Türk olan genç nüfus köklerinden, kasabalarından ve şehirlerinden çıkıp Batı Avrupa ülkelerine yöneliyor. Dolayısıyla Türk yerleşim yerleri hızla yaşlanıp ıssızlaşıyor. İkinci büyük tehdit ise eğitim ve dil asimilasyonu. Makedonya ve Kosova'da Türkçe eğitim veren okullarda fiziki yetersizlikler adeta kronikleşme evresine girmiş. Bazı bölgelerde soydaş topluluklar, idari baskılar ve bürokratik engeller nedeniyle nüfus sayımlarında kimliklerini farklı yazdırmaya zorlanıyor. Üçüncü büyük sıkıntı da örtülü İslamofobi ve mülkiyet gaspları. Karadağ ve Bulgaristan gibi ülkelerde vakıf mallarının iadesi süreçlerindeki tıkanıklıklar kültürel mirasın izlerini silmeyi amaçlıyor. Yunanistan ise çok daha sert bir politika izliyor. Turistik amaçlı ülkeden çıkan Türk soylular çoğunlukla ülkeye giriş yapamıyor ve vatandaşlıktan çıkarılıyor. Bir Türk'ün mülkünü diğer bir Türk'e satması ya kısıtlanıyor ya da devlet satın alıyor. Ankara'nın Balkanlar politikası, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü ile kültürel diplomaside güçlü bir dönüşüm yakaladı. Ancak gelinen noktada köklü bir strateji değişikliği gerekiyor. Türkiye artık kültürel korumacılıktan ekonomik hamileye geçmenin şartlarını sağlamaya yönelik somut adımlar atmalıdır. Soydaşlarımızın göç etmesini engellemek ve onları doğdukları topraklarda tutabilmek için yatırım odaklı teşvikler devreye sokulmalı. Gostivar, Kırcaali, Manastır, Prizren, Tetova, Üsküp ve benzeri şehirlerde sadece tarihi eser restorasyonuyla iktifa edilmemelidir. Türk iş adamlarına bu bölgelerde fabrika ve iş yeri açmaları için devlet eliyle Balkan özel teşvikleri sunulmalı, genç soydaşlarımıza kendi topraklarında sürdürülebilir istihdam oluşturulmalıdır. Türkiye'nin Balkanlarda Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Tiran New York Üniversitesi olmak üzere 3 üniversitesi bulunuyor. Bunun yanı sıra fiziksel anlamda ilk ve orta dereceli okulların eksiklerini kapatmak adına Türkiye, Balkanlardaki Türk çocuklar için uluslararası bir dijital eğitim platformu kurmalıdır. Hasılı Ankara'nın caydırıcı gücü ve hamiliği, Balkan Türkü'nün o topraklardaki en büyük ve yegane hayat sigortasıdır. Murat Hüdavendigar'ın, Fatih Sultan Mehmet'in, Yıldırım Bayezid'in Balkanlardaki evladı Fatih Hanlı yaşatmak, bundan böyle fabrikalar kurarak, dijital sınıflar açarak ve masada tavizsiz durarak mümkündür. Ankara'nın bu anlamda gereğini ve gerekeni de yaptığından ve yapacağından da eminiz demiş Meryem Aybike Sinan Türkiye Gazetesi'nde. Bir yazı daha paylaşıp ara verelim değerli dinleyenler. Yeni Şafak Gazetesi'nden Yusuf Kaplan. Türkiye içeride başını kuma gömerken dışarıda Avrupa Birliği üzerinden Türk Cumhuriyetleri kuşatılıyor demiş. Kıbrıs Rum kesimi Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos X hesabından dün şu tweet attı diyor. Orta Asya'daki gezim çerçevesinde bugün Kazakistan'dan Tacikistan'a geçiyorum. Orada Christodoulides'i resmi ziyaretinde eşlik etmiştim. Ardından Özbekistan'a ve Kırgızistan'a gideceğim. Orta Asya'daki gezimizin amacı ikili ilişkileri güçlendirmek ve Kıbrıs'ın giderek artan jeostratejik öneme sahip bu bölgeyle işbirliğini genişletmektir. Kıbrıs Rum yönetimi Türk Cumhuriyetlerine yönelik çok büyük bir diplomatik atak başlattı. Rum yönetimi Dışişleri Bakanı'nın bu atağı sadece kendi ziyaretleriyle sınırlı da değil. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kıbrıs Rum yönetimi başkanı Christodoulides'i devlet dostluk nişanı ile ödüllendirdi. Nişanı da bizzat kendisi takdim etti. Bu adam birkaç gün önce de AK Parti Türk dünyasından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'ya da bir devlet nişanı vermişti. Nasıl yani diyor insan, nasıl olur da onca yıl stratejik anlaşmalar imzalanarak kurulan teşkilatların sadece bir dokunmayla un ufak olması bu kadar kolay ki? Evet, nice umutlarla, vaatlerle, beklentilerle kurulan Türk Devletleri Teşkilatı'nın da aslında pek bir işe yaramayan, hatta varlığıyla Müslümanlara sanki bir şey yapıyormuş izlenimi vererek gerçekte zarar vermekten başka bir işlevi olmayan İslam İşbirliği Teşkilatı gibi köksüz, dayanaksız ve konjonktürel göre icat edilmiş uyduruk bir teşkilat olduğu anlaşıldı. İnan

İşte bu skandalı Kıbrıs'ın en önemli gazetecilerinden Sefa Karahasan kardeşimin kaleminden aktarayım. Şöyle demiş, nişan takdim töreninde konuşan Tokayev, Christodoulides'in devletlerin bütünleşmesine ve güçlendirilmesindeki çabalarını takdir ettiğini ifade etti. Bu ödül, Kazak halkının size ve tüm Kıbrıs Cumhuriyeti halkına duyduğu özel saygı ve samimi sevginin bir işaretidir. Ülkelerimiz arasındaki ortaklığın güçlenmeye devam edeceğine inanıyorum. Güney Kıbrıs Yönetimi Başkanı Christodoulides'in Avrupa Birliği dönem başkanlığı dönemindeki liderliğini takdir ettiğini kaydeden Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev şöyle devam etti. Saygıdeğer Kıbrıs Cumhurbaşkanı, liderliğiniz sayesinde Kıbrıs'ın uluslararası itibarının güçlendirilmesine önemli katkılar sağlandı. Kıbrıs dengeli, sorumlu ve geleceğe yönelik bir dış politika yürütmeye devam ediyor. Astana'da ve güneyde Lefkoşa'da iki ülke olarak elçilikler açtıklarına da dikkat çeken Tokayev, bunun yanında karşılıklı direkt uçuşlar da başlatıldı. Ancak ikili işbirliğimizi genişletmek için yeterli potansiyelimizin olduğuna inanıyorum. Kendi adıma birçok alanda işbirliğimizi daha da geliştirmek için çaba sarf etmeye hazırım diye konuştu. Tokayev, Kazak milletvekillerine ve iş insanlarına da iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi talimatını verdi. Rum Yönetimi Başkanı, Avrupa Birliği dönem başkanı olarak da Avrupa Birliği ile Kazakistan arasındaki işbirliğini daha da ilerletme yollarını tartışmaya hazır olduğunu da söyledi. Evet, inanılır gibi değil. Kazakistan Avrupa Birliği'ne girmek için fırsat kolluyor. Diğer zavallı devletçiklerde. Trajikomik bir olay bu aslında. Ama inanın, bu ülkeleri Türkiye'yi kuşatmak için Avrupa Birliği'ne alırlar da Türkiye'yi yine almazlar. Peki Tayyip Erdoğan'ın, Hakan Fidan'ın yüzüne nasıl bakacaksınız siz? Bu kadar mı acizsiniz? Türk Devletleri Teşkilatı diye bir şey kuruldu. Hiçbir işe yaramayacak bir şey sadece. Bir olay bu şeyin ne kadar kartondan olduğunu göstermeye yetti diyor Yusuf Kaplan Yeni Şafak'ta. Diyelim ve ara verelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Akşam gazetesinden Doktor Eray Güçler yazmış. Yıldırım Han Yıldırım gibi geliyor. Türkiye'nin ileri hipersonik kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han, 5 Mayıs'ta kamuoyuna tanıtıldığında birçok kişi bunun bir maket olup olmadığını, gerçek bir proje mi yoksa sadece bir konsept çalışması mı olduğunu sorguladı. Ancak bugün gelinen noktada Yıldırım Han füzesi ile ilgili sahada çok önemli gelişmelerin kaydedildiğini ve pek çok kritik eşiğin aşıldığını görmekteyiz. 5 Mayıs'taki saha 2026 fuarında tanıtım yapılmadan önce füzenin laboratuvar testleri, bilgisayar simülasyonları, elektriksel analizler ve çeşitli teknik doğrulama süreçleri zaten tamamlanmıştı. Şu anda ise ikinci aşama olan saha testleri yürütülüyor. Saha testleri kapsamında füzenin büyük ve küçük motorları çalıştırıldı ve performansları ölçüldü. Elde edilen sonuçlar son derece olumlu. Motorlar hedeflenen itki değerlerine ulaştı ve testler planlandığı şekilde devam ediyor. Şu ana kadar elde edilen veriler sistemin beklentileri karşıladığını gösteriyor. Bu konuda üzerinde çalışılan en önemli başlıklardan biri de denge testleri. Bu testlerde füze belirli bir irtifaya kadar yükseltiliyor ve daha sonra hareketli motor sistemlerinin yönlendirme kabiliyeti ölçülüyor. Amaç sistemin havadaki stabilitesini ve anlık yön değişikliklerine verdiği tepkiyi görmek. Bu aşama özellikle ileri düzey balistik ve hipersonik sistemler açısından son derece kritik bir süreç. Bu testlerde başarıyla sürdürülüyor. Yakıt testlerinde de çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Yürütülen çalışmalar sonucunda dünyada teorik olarak bilinen bir yaklaşım geliştirilerek

0: Tamamen yeni bir sıvı füze yakıt türünün elde edilmesi başarıldı. Bu yeni sıvı yakıt sistem üzerinde denendi ve sonuçları analiz ediliyor. Bu gelişmeyi projenin en dikkat çekici teknolojik kazanımlarından biri olarak görüyorum. Çalışmalar Türkiye'nin farklı bölgelerindeki test merkezlerinde sürdürülüyor. Bu durum doğal olarak akıllara şu soruyu getiriyor. Acaba yalnızca tek bir yıldırım han mı üretildi? Benim değerlendirmeme göre birden fazla sistem üretilmiş durumda. Farklı merkezlerde farklı testlerin eş zamanlı yürütülmesi de bunu destekleyen önemli göstergelerden biri. Şu anda kısa menzilli uçuş ve doğrulama süreçleri devam ediyor. Bununla birlikte uzun menzilli uçuş testleri için de hazırlıklar sürüyor. Yıldırım Han kamuoyuna tanıtılmadan çok önce zaten kapsamlı test altyapısına sahipti. Bu nedenle bugün gördüğümüz ilerleme yalnızca birkaç haftalık bir çalışmanın sonucu değil, bu sebeple uzun menzilli test aşamasına tahmin edilenden çok daha kısa sürede ulaşılacağını düşünüyorum. Yıldırım Han'ın en dikkat çekici yönlerinden biri de finansman modeli. Edindiğim bilgilere göre bu proje için devlet bütçesinden doğrudan bir kaynak ayrılmadı. Finansman, Milli Savunma Bakanlığı ARGE tarafından daha önce geliştirilen ve ihraç edilen savunma sistemlerinden elde edilen gelirlerle sağlandı. Bu model stratejik önemi sahip bir savunma sisteminin kamu bütçesine ilave yük getirmeden geliştirmesi açısından son derece değerli bir örnek oluşturuyor. Sonuç olarak bugün gelinen noktada Yıldırım Han'ın laboratuvar aşamasını tamamladığını, saha testlerinde önemli mesafe kat ettiğini ve uzun menzilli uçuşlara doğru hızla ilerlediğini söyleyebilirim. Motor testlerinden denge testlerine, yakıt çalışmalarından uçuş hazırlıklarına kadar birçok kritik süreç eş zamanlı şekilde devam ediyor. Dosta düşmanı duyurulur demiş Eray Güçler Akşam Gazetesi'nde. Zira şu boyutu da var yani. Bazı değerlendirmeler de gördük. Özellikle muhalefet medyasında bunlar yayınlandı. Bunun bir maket olmasa bile henüz hiçbir testi yapılmamış. Görüntüden ibaret. Halbuki bugüne kadar biz böyle bir testin hani Tayfun füzesinin deneme atışlarını falan görmüştük. Fakat Yıldırım Han'la ilgili herhangi bir test çalışması görmedik. Nasıl oldu birdenbire böyle bir şey çıktı ortaya? Sadece görüntüden ibaret diye değerlendirenler de olmuştu.
1: Son baskı.
0: Sabah gazetesinden Mahmut Övür demiş ki, Kılıçdaroğlu ile Özel gizlice görüştüler mi? CHP içinde o kadar çok kavga gürültü oldu ki artık kullanılmayan, yıpranmayan siyasi kavram kalmadı. Kılıçlar çekildi, bomba kulis, son düello, ipler koptu gibi aklınıza gelen her kavram kullanıldı. Öfkeli CHP sosyolojisi daha çok düşmanlığı beslemesine rağmen bugünlerde buluşun, birleşin diyen çabalar da az değil ve öne çıkmış durumda. Bu işin öncülüğünü de ilginçtir. CHP'yi bugünlere sürükleyen 38. kurultayda Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanı olmasını öneren ve çok isteyen Engin Altay ve Gürsel Erol ikilisiyle Ali Öztunç yapıyor. Anlatılanlara göre Özgür Özel'e ekibinin nelere karıştığı, CHP'yi nasıl bir tehlikenin beklediği, son fezlekenin ciddiyeti iyice anlatılmış. Kemal Bey'e pek de itiraz etmemişler. Bazı ihraçlara bile sesini çıkarmayacağı söyleniyor. Tansiyonu düşürmek için iki tarafında zamana ihtiyacı olduğu hatırlatan kulisçiler şu kaygıyı dile getirmekte ısrar ediyor. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le bir diyalog kurmasından en çok rahatsız olan eşi Selvi Kılıçdaroğlu oldu. Yakın çevresi Selvi Kılıçdaroğlu'nun kendisini hasteden o kurultay gününü, Özgür Özel'in vefasızlığını unutamadığını ve onu affetmeyeceğini söylüyor. Bu görüşmede İstanbul'dan İzmir'e kadar il başkanlarının durumu da ele alınmış. Hatta İstanbul'a adı çok geçen Gürsel Tekin'in değil, daha genç bir ismin geleceği, İzmir'e ise daha önce belediye başkanı olan bir iş adamının ya da eski Gençlik Kolları Başkanı İrfan İnanç'ın getirileceği bile konuşulmuş. Hedef de belirlenmiş: Kılıçdaroğlu Genel Başkan, Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı. CHP'nin nasıl bir bataklığa sürüklendiğinin son çarpıcı örneğini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni itiraflarıyla anlattı. Aslında uzun zamandır Böcek'in 20 gün açıklanmayan adaylığı karşılığında ciddi paralar verdiği ve ondan sonra adaylığının açıklandığı yazıldı, konuşuldu. Rakam 20 milyon euro olunca da böyle iftira olmaz diye kıyamet koptu. Ortalık yangın yerine döndü. Henüz net değil ama babaoğlu Böcek'lere göre rakam 1 milyon euro ve 950 bin euro arasında kaldı. Rüşvetin küçüğü büyüğü olmaz ama herhalde CHP'nin yeni nesil siyasileri 1 milyon euroyu rüşvetten saymıyor. Durum gerçekten vahim ve yeni boyutlar eklenerek devam ediyor demiş Mahmut Övür sabahta.

0: Son baskı.
1: Sabahtan bir yazı daha paylaşalım. Melih Altınok'ta diyor ki, Sayın Özel, NATO 4. maddeyi mi uygulasın, 5. maddeyi mi? Bildiğiniz üzere Kemal Kılıçdaroğlu damdan düştükten sonra Türk dış politikasının siyaset üstü olduğunu işaret eden açıklamalar yapar oldu. Geç doldu, güç doldu ama şükür Özgür Özel bu durur mu? O da tuttu, Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi Newsweek'e bir mektup yazı verdi. Türk yargısı ve siyasetiyle ilgili konuları ittifakın gündemine taşımasını istedi. Demokrasi ve yargı bağımsızlığı vurgusuyla gelin bir el atın demeye getirdi. Türkiye'nin demokrasi krizi sınırlarımızın çok ötesinde sonuçları olabilecek bir güvenlik krizine evriliyor. Bugün Türkiye'de yaşananlar yalnızca demokrasi önemseyenleri değil, Avrupa'nın, NATO'nun, Karadeniz'in, Doğu Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun uzun vadeli istikrarını önemseyen herkesi ilgilendirmeli. Peki Özgür Bey NATO'dan tam olarak ne bekliyor? Bir üye ülkenin güvenliği tehdit altında hissetmesi durumunda müttefiklerin toplanıp istişare etmesini öngören 4. maddenin de devreye girmesini mi? Zira Özel, NATO'yu adeta Türkiye'nin iç yargı ve siyaset meselelerini görüşecek bir üst kurul gibi konumlandırmaya çalışıyor. Yoksa aklında üye ülkelere silahlı saldırı durumunda devreye giren meşhur 5. madde mi var? Bakın, o zaman iş ciddileşir. Öyle ya, burada saldırgan kim olacak? Yargıtay mı, savcılar mı, yoksa otoriterleşme denen soyut varlık mı? NATO tanklarını Ankara'ya indirip demokrasi konvoyu mu düzenleyeceğiz? 40 yaş altı hatırlamaz ama tıpkı Kemal Bey'in de yanında durduğu gibi bugünlerde Özel'e destek veren 70 yıllık CHP'li Önder Sav çok iyi bilir. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun meşhur 35. maddesi bir dönem darbelere yasal kılıf yapılırdı. CHP çok direndi ama sonra kaldırıldı. Yoksa Özgür Bey, NATO'nun da üye ülkelerin yargı ve siyaset işlerine gerektiğinde müdahale yetkisi olduğunu mu sanıyor? Demiş. Kim diyor? Melih Altınok, Sabah gazetesinde.
0: Son baskı.
1: Geçelim Abdülkadir Selvi'nin yazısına Hürriyet gazetesinde. Özgür Özel'in etrafındaki çember daralıyor demiş. CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'e çok yakın isimlerden biriydi. Öyle ki eşine ve kızına çanta alacak, Özgür Özel'e kol saati hediye edecek, babasının aracının fiyat farkını ödeyecek ve makam aracının içini VIP olarak düzenletecek kadar yakın birisiydi. Kurultay'da Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel için çalışmıştı. Hem de ne çalışma. Özkan Yalım, mutlak putlan kararı verilen kurultayda Özgür Özel'in kazanması için 700 delege ile irtibat kurduğunu, 115 delegeden Özgür Özel'i destekleyeceklerine dair yazılı beyan aldığını açıkladı. Bunlar kurultay sürecinde yapılan siyasi faaliyetler arasında yer alır. Ancak Özkan Yalın kongre sürecinde Özgür Özel'in talebi üzerine mavi bavul içerisinde 1 milyon lira verdiğini itiraf etti. Özkan Yalın mavi bavul içerisinde 1 milyon lira verdiğini daha önceki ifadesini açıklayınca Özgür Özel ekibi bunun Bulgaristan'dan sipariş edilen içki olduğunu yaymıştı. Hatta bir de içki markası vermişlerdi ancak Özkan Yalın 2 Haziran tarihinde verdiği ifadede de bu sözlerinin arkasında durdu. Mavi bavul içerisinde para verdiğini söyledi. Demirhan göz açan araçla geldi, parayı kendisine teslim ettim. Özgür Özel parayı kongre süreçlerinde yapılan masraflar için benden istemişti dedi. Özgür Özel'in çocukluk ve siyaset arkadaşı olan Demirhan göz açan bu iddialar nedeniyle tutuklandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin itirafları ise daha önce oğlu Gökhan Böceğin itiraflarıyla birebir örtüşüyor. Muhittin Böceğin adaylığı 20 gün gecikmeli olarak açıklandı. Muhittin Böceğin aday yapılıp yapılmayacağı günlerce tartışıldı. Muhittin Böcek, Özgür Özel bizzat talimat verdi. Oğlum genel merkeze 1 milyon euro teslim etti dedi. Muhittin Böcek, Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba oğlum Mustafa Gökhan Böceği aradı. Oğlum 1 milyon euro nakit parayı teslim etmek üzere ertesi gün içinde CHP genel merkez binasına gitti ve parayı teslim etti dedi. Gökhan Böcek daha önce bu olayı anlatmıştı ancak orada Özgür Özel bizzat talimat verdi cümlesi yoktu. Muhittin Böcek Özgür Özel'in Manisa'daki seçimleri fonlaması için kendisine talimat verdiğini söylüyor. Makam aracım olan işte bir araç var, onun arkasındaki koruma araçlarıyla Manisa'ya gittik. Yanımda bir çanta içinde tam 950 bin euro nakit para götürdüm. Ofiste Ferdi Zeyrek'le baş başa kaldığımızda masanın yanına içi euro dolu çantayı bıraktım diyor. Evet, bu örnekleri çoğaltmak istemiyorum. Hem Özkan Yalım'ın hem Muhittin Böceğin itiraflarındaki Özgür Özel'in talimatı.

0: edebiyatıyla cümlesinin altını çizmekle yetinelim. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından Özgür Özel'i Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek üzere hazırlık yaptığı yönündeki haberler doğru değil. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i Cumhurbaşkanı adayı yapmak gibi bir düşüncesi olmadığı ifade ediliyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu başından beri henüz Cumhurbaşkanlığı seçimlerine uzun bir süre varken şimdiden Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi yöntemine de karşı. Bunu Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı hemen belirlensin dediği 2023 yılında da savunmuştu. Şu anda CHP'nin önünde kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı değil, partinin bölünüp bölünmemesi gibi devasa bir sorun duruyor. Diyor kim diyor? Abdülkadir Selvi.
1: Son baskı.
0: Mam Toptaş Milli Gazete'de önce kendimizi düzeltelim başlığıyla şöyle demiş. Dün de bu meyanda bir takım yazılar vardı. Şimdi Mam Toptaş dün teşhisi koydu. Bugün de ne yapmamız gerekir onu söylüyor. Kolay olduğu halde yapmadıklarımızın farkına varalım. Ciğerlerinize bayram yaptıran nefesinizi hiç düşündünüz mü? Burnunuzu yaratan Allah Celle Celaluhu'nun size yeni nefesinizi burnunuzun önüne kadar getirdiğini, akciğer pompasının otomatik olarak o yeni nefesi alıp eskiyi dışarı verdiğini hiç hatırınızdan geçirdiniz ve ona şükrettiniz mi? Hayat gibi, tabiat gibi kendimize hayat veren yelin, gıda veren güneşin, gönül açan renklerin sakinleştirme ve coşturma özelliği olan tabiata kendimize uyduruversek, ten de, can da, kan da, hayatımız da huzur içinde olacak. Rabbimizin koyduğu tabiat kanunlarına uyduğumuzun yarısı kadar Rabbimizin hayat kanunlarına uyuversek ve bu konuda onun gönderdiği elçisini Hazreti Peygamber'i örnek alıversek hayatımız daha özel ve güzel olur. Önce kendimizden başlayalım. Rabbimiz bize yol gösteriyor. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Onun üzerinde kaba ve güçlü melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiklerine karşı gelmezler ve emredileni yaparlar. Tahrim Suresi. Önce kendimizden, sonra ailemizden, ardından akrabalarımızdan ve sonra arkadaşlarımızdan, komşularımızdan, köyümüzden, şehrimizden ve bütün insanlıktan gücümüz oranında sorumluyuz. Mesela akşam saatlerce ne olacak bu dünyanın hali konusunda tartışma yapan sağcı ve solcu programcıları takip edip kendine yakın olanı destekleyip uzak olanı tenkit ederken kendini hasta edeceğini eşin ve çocuklarınla sohbet etseniz olmaz mı? Sevgili peygamberimize ilk ayetler nazil olduğunda o 5 ayet o gün sevgili peygamberimiz değerli eşi Hazreti Hatice'ye okumuş ve o konuyu aralarında istişare etmişler. Bunu birçok hocamız zaten bilirler. İzmir'den Hakkari'ye kadar bütün imamlara yaptığım salon sohbetlerinde bu olayı hatırlattıktan sonra soruyordum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gönderdiği hutbeyi cuma günü okumadan önce perşembe akşamı eşine ve çocuklarına okuyan imamlar el kaldırsın dediğimde birkaç elden başka el kaldıran çıkmıyordu. Eğer okusalardı, konuyu kendi aralarında istişare etselerdi, her hafta dönüşümlü olarak okuyan değişseydi daha iyi anlarlar. Hoca efendi de cuma günü çok daha iyi okurdu hutbeyi. Eş ve çocukları bir senede 52 ayet ve 52 hadis öğrenmiş olacaklardı. 10 yıldır bunu yapanlar kendisi, eşi ve çocukları 520 ayet ve hadisin içeriğini anlamış olurlardı. 10 yıldır sağcı ve solcu katılımcıların ne olacak bu durum tartışmalarından ne kazandığınızı düşünmeyin. Geriye bakmayın ve bugünden itibaren aklımızı, beynimizi, kalbimizi, gönlümüzü yaratanın ayetlerini ve o ayet ve hadisleri bize söz ve hareketleriyle açıklayıveren hadisleri okumaya başlayıverelim ve öğrendiğimizi uygulayalım. Sevgili peygamberimize en yakın akrabalarını uyar. Ayeti inince hemen akrabalarını evinde yemeğe davet etmiş ve yemek sonrası La ilahe illallah, Allah'tan başka yaratan, yaşatan, yöneten, donatan yoktur deyin, kurtulun demiş. Ve tabii amcası Ebu Leheb de itiraz etmiş. Bu konuyu biliyorsunuz. Peki akrabalarınızı, baba, anne, amca, hala, dayı, teyze ve çocuklarını evinde bir lokantada veya bir piknikte yemeğe davet ettiniz mi diye sorduğumda yine cevaplar çok cılızdı. Önce kendimizden başlayalım demiş Mahmut Toptaş bugünkü yazısında Milli Gazete'de.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla veda edelim.

geçeceğiz. Yeni Şafak'tan bir başka hoca Mahmut Ay. Ayasofya bizim için ne ifade eder? Geçtiğimiz 29 Mayıs günü Belde-i Tayyibe'nin Fethi Mübin'in seneyi devriyesini bir kez daha şükür ve gururla idrak ettik. Yahya Kemal'in ifadesiyle seneyi devriyeler takvim oyunlarıdır. Ama yine insanın muhayyilesine zevk verir. İslam tarihinin en önemli hadiselerinden biridir İstanbul'un fethi.

lambasının sönmesi onun yerine Müslüman Türk'ün yıldızının parlaması demektir. Dünya tarihi açısından da şüphesiz en dikkat çekici olaylardandır. Stefan Zweig'in İnsanlık Tarihinde Yıldızın Parladığı Anlar isimli kitabında ilk ele aldığı hadise İstanbul'un fethidir. Müslüman Türk'ün tarihteki en şanlı muzafferiyetinin eseri olan İstanbul'un fethinin en önemli simgesi ve nişanesi Ayasofya'nın teslis mabedinden tevhid mabedine çevrilmesidir. Ayasofya'nın bu manevi fethi İstanbul'un fethinin en büyük sembolüdür. Öyle ki İstiklal Harbi'ni müteakip Türk ordusu İstanbul'a girdiği gün İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu Ayasofya kartpostalıyla anlatılmıştır. Türk ordusunun İstanbul'a girmesi İstanbul'un ikinci fethi olarak kabul edilmiş ve bu yeni fethi Ayasofya sembolüyle kutlanmıştır. Ayasofya'da okunan ezan diğerlerinden farklıdır. Orada okunan her ezan imanın küfre, tevhidin teslise galebesinin ilanıdır. İstanbul'un Müslümanlığının ve Türklüğünün izharıdır. Orada okunan her bir ezan İstanbul'un yeni bir fethidir. Yahya Kemal Ayasofya'dan okunan ezanın manası hakkında şöyle der. Bir gün Ayasofya minaresinden ezan okunduğunu işittim. 857 senesinin o sabahından beri asırlarca günde 5 defa okunmuş olan bu ezan hali vakiydi. Bu ezanı dinlerken Fatih'i asıl manasıyla ilk defa idrak ettim diyor. Yahya Kemal'e göre Türk Devleti'nin iki manevi temelinden biri Ayasofya'da okunan ezandır. Ve İstiklal Harbi'nde savaşan mücahit Türkler o ezan için savaşmışlardır. Bu devletin iki manevi temeli vardır. Fatih'in Ayasofya minaresinden okuttuğu ezan ki hala okunuyor. Selim'in Hırka-i Saadet önünde okuttuğu Kur'an ki hala okunuyor. Eskişehir'in, Afyonkarahisar'ın, Kars'ın genç askerleri siz bu kadar iki güzel şey için dövüştünüz demişti Aziz İstanbul'da. Nazım Hikmet imanlı günlerinde İstanbul işgal altındayken İstanbul'un fethini mümince anlatan 857 başlıklı bir şiir yazmıştır. İstiklal Marşı'nın kabulünden yaklaşık iki ay önce yazılan bu şiir İstanbul'un işgaline karşı Müslüman Türk'ün direniş ruhunu yansıtan ve Ayasofya'nın önemini anlatan güzel bir numunedir. İslam'ın beklediği en şerefli gündür bu. Rum Konstantiniyye'si olduğu Türk İstanbul'u cihana karşı koyan bir ordunun sahibi Türk'ün genç padişahı bir gök yarılır gibi girdi eğri kapıdan Kıratının üstünde. Fethetti İstanbul'u 8 hafta 3 günde. O ne mutlu mübarek bir kuluymuş Allah'ın, belde-i Tayyibe'yi fetheden padişahın. Hak yerine getirdi en büyük niyazını, kıldı Ayasofya'da ikindi namazını. İşte o günden beri Türk'ün malı İstanbul, başkasının olursa yıkılmalı İstanbul. Evet, Nazım'ın işte o günden beri Türk'ün malı İstanbul, başkasının olursa yıkılmalı İstanbul dediği İstanbul, 6 Ekim 1923'ten beri çok şükür bir daha düşman postalının işgaline uğramadı. Lakin batılılaşma şehvetinin esiri olup zihinleri işgal edilmiş olanlar aracılığıyla çok acımasız bir kültürel işgale uğradı. Fethi Mübin'in en büyük, en kutsal sembolü olan Ayasofya müzeye dönüştürüldü. Necip Fazıl'ın ifadesiyle Ayasofya müzeye çevrilince Türk'ün öz ruhu müzeye kaldırılmış oldu ve Ayasofya içinde İslamiyet'in gömülü olduğu bir lahit haline getirildi. Ayasofya taş değil ruhtur, madde değil manadır. Onda Türklüğün ruhu, Müslümanlığın manası hakimdir. Üstadın ifadesiyle Ayasofya ne taş, ne çizgi, ne renk, ne cisim, ne de madde senfonisi. Sadece mana, yalnız mana. Batılıların vazgeçmediği Ayasofya'dan bizim reddi mirasçılarımız çabucak vazgeçmişlerdi. Ayasofya madde değil mana olduğuna göre onun kapılarına vurulan zincirler aslında tarihimize ve ruhumuza vurulmuştu. Yıllar evvel üstad Allah diyen bu milletin mutlaka kalacağını ve öteki dünyadakinden evvel bu dünyada hesap gününü açacağını söylemiş ve şöyle muştulamıştı. Ayasofya açılacak, hem de öylesine açılacak ki kaybedilen bütün manalar zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak. Öylesine açılacak ki bu millete iyilik ve kötülük etmişlerin dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek. Ona göre Ayasofya'nın açılması Türk'ün bahtının açılması demekti. Bugün bize düşen görev de Ayasofya'nın muhafızları olmaktır. Asırlarca tevhidin mabedi olan Ayasofya'ya onu

Kadir'in mabedine çeviren büyük kumandanı ve ordusuna önemli bir vefa borcumuz var. Ayasofya'nın manasını unutmamak, onu ruhen ve bedenen doldurmak. Her birimiz fırsat buldukça Ayasofya'ya ailece gitmeye çalışmalı. Evlatlarımıza onun manasını anlatmalıyız, demiş Mahmut Ağa Yeni Şafak'taki köşesinde. Diyelim ve veda edelim hem bugüne hem haftaya. Pazartesi günü saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: İzler. Duran Şahin.

İnsanı insan yapan bütün güzellikler gönül toprağında yeşerir. Akıl ancak o toprakta hizmet edebildiği ölçüde faydalıdır. Çünkü gönül Hakk'ın Kâbesidir, nazargâh-ı ilahidir. Bu itibarla gönül aynalarını cilalayanlar, sonsuz güzelliklerin ve Cenab-ı Hakk'ın sonsuz tecellilerinin mazharı olurlar. Onun için gönül ehlinin sükutu bile neler neler söyler, neler neler anlatır. Hazreti Osman halife seçilip de ilk hutbesini irad etmek için minbere çıktığında, cemaate o gün sükût ederek konuşmuştur. Hazreti Mevlana buradaki hikmeti ve inceliği şöyle hikaye eder. Hazreti Osman halife olur olmaz, halka bir şeyler söylemek için hemen koşup minbere çıktı. Bütün kainatın varlığıyla övündüğü Peygamber Efendimiz'in minberi 3 basamaklıydı. Hazreti Ebubekir minberde 2. basamağa otururdu. Hazreti Ömer de 3. basamağa otururdu. Hazreti